Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berkt Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: KT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
12: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Dur ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile iş başı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 11 Eylül Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Sevgili Hakan Güldağ. Yoksa Ersen mi demeliydim Hakan abi?
1: Yok vallahi bir garip olmuşum vallahi. Ersen'e de benziyor. Günaydın, günaydın herkese.
0: Evet, ben de bu durumda dadaşlar oluyorum herhalde tek başıma. Ben de böyle oluyorum. 80'ler akımıyla eğlenmeye devam ediyoruz da efendim biz kendi kendimize, öyle söyleyelim. Hakan abiye çok güzel bir fotoğraf yapmış. LinkedIn'de paylaştım. Süheyla YS hesabında link paylaştım. Girip bakabilirsiniz Hakan abi nasıl Ersen olmuş merak edenler için yayın fotoğrafımıza. 536-266-81-81 536-266-81-81. Bu bizim WhatsApp numaramız. Diğer merak ettikleriniz için ya da sesinizi duyurmak istedikleriniz için yine bu numara vasıtasıyla bize ulaşabilirsiniz. Twitter'da Süheyla YS hesabında da link paylaştım. Gelmek isterseniz burada da efendim bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz bendeniz vasıtasıyla. Hakan Güldağ sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Peki Hakan abi, gel istersen doğrudan faiz kararıyla başlayalım. Faiz kararı seni şaşırttı mı? Yani fili faizin bir şekilde 37'nin altını sarktığı bir ortamda 100 bas puan indirim olsaydı bir şey değişecek miydi sence? Nasıl buldun kararı? Tonlamayı nasıl buldun? Metnini nasıl buldun? Görüşün nedir?
1: Vallahi sanki Merkez Bankası diyor ki benim niyetim indirmek ama yani işte tam koşullar el vermiyor. Biraz daha bekleyin. İndireceğiz inşallah filan diyor. İhtiyatlı bir yaklaşımı elden bırakmıyor gibi görünüyor. İşte petrol fiyatlarını tabii çok vurgulandı. Hatta vurgulanan temel değişiklik bir önceki

0: kıymetinden petrol fiyatları oldu. Onun dışında farklı bir şey yok. Ama o ihtiyat vurgusu, temkinlilik vurgusu onlar kalmış metinde. Yani bir de şey tabii bu iç talep vesaire filan buralardaki durgunlaşmanın dezenflasyon sürecine yardımcı olduğunu söylemiş. Yani bu kanallardan yardımcı olacaktır filan diyordu. Olduğunu da ifade etmiş. Değişiklikler bunlar. Beklemiyorduk zaten değil mi? Yani ne piyasa bekliyordu ne kimse bekliyordu. Gerçi Ege İhracatçı Birliklerine geçen gittiğimde yok yok 100 puan da olsa yapacak filan dediler. Ben de ya ne değişecek ki 100 puan yapsa da zaten filan diye seni sordu, soruyu sordum. Biraz da böyle hani vardır ya zarf atmak denir. Hani biraz konuşturmak için ne olacak ki yani filan. Tersten şey yapacak.
1: Soruyu sorma.
0: Şimdi onların tabii ister istemez kredi maliyetlerini etkiliyor. Yani bir puan da olsa düşüyor işte yani kredi maliyetleri.
1: Tabii.
0: Ona göre hareket ediyorlar vesaire. Yani Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi Eylül enflasyonu sonrasında var. Eylül enflasyonu daha ılımlı, makul çıkacak diye bir beklenti. Nasıl olacak o onu bilmiyorum. Yani dün işte Ankara'ya gittim. Ankara'dan havalimanından işte o şey otobüsler var ya şeye götürüyorlar. Aşti'ye götürüyorlar. Benim gideceğim yerde oraya yakında onlara bindim. Gidiyorum. 250 lira olmuş. 200 liraydı.
1: Eline yani, vermiş. Maliyeti koymuş orada.
0: Gelmiş. Maliyeti koymuş. Şeyinki de belediyeninki de 100 liraydı. 150 lira olmuş. Hani baktığın zaman ister istemez bu maliyetler konuyor. Mesela otobüslerle geçen bir tesadüfen rastladım. Dedi ki abi dolu gidiyoruz, dolu geliyoruz ama yok. Yani para yok, kazanamıyoruz. Bu mazotla, bu motorinle kazanmamız mümkün değil ki. Biliyorsun motorinde falan sonuçta ÖTV'de ciddi sübvansiyon uygulanıyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani geçen ay hiç almıyorlardı. Şimdi bu ay 3 lira alıyorlar. Önümüzdeki ay 6 lira olacak. Hani gerçekten enflasyon düşüyor mu gerçekten? Merkez Bankası enflasyonun ana eğiliminde gerileme olduğunu ifade ediyor. Bunlar tabii rakamlara ne kadar yansıyor ona da biraz daha iyi bakmak lazım. Sahada bu beklentiler ne kadar böyle iyileşiyor ona da bakmak lazım. Bir kere çekirdek göstergelerde enflasyon açısından öyle pek bir gerileme falan görünmüyor. Yani 1.7 ile 2.8 arasında. Ayrıca üretici fiyatlarındaki artışı da göz ardı etmemek lazım. Bir yeniden yukarıya doğru 27'ye doğru 28'e doğru hatta bir çıkış oldu. Yani bu da önümüzdeki dönemde eğilimin o yönde olabileceğini gösteriyor. Tabii böyle bir ayla iki ayla hemen eğilimler tespit etmek zor ama hani Merkez Bankası'nın aşağı yönlü eğilim devam ediyor, güçleniyor yaklaşımına bazı soru işaretlerinin de olduğunu vurgulamak için söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Yani o kadar da enflasyonda rahatlama varmış gibi görünmüyor ve daha tehlikeli aylara gidiyoruz. Hani gıdayı yaz aylarında bile zapturaptı alamadık. Evet. Ki bu kadar mahsul bol vesaire şu bu. Bu arada parantez açayım. Bu mahsul bol işi maalesef geçen sene kuraklık şey daha doğrusu don vardı. Kuraklık da vardı. Onun getirdiği bir mahsulde azalma oldu. O bir üreticiyi, çiftçiyi bir vurdu. Şimdi bu fazlalığı da mahsulün daha doğrusu bolluğu da diyelim bereket evet bazı konularda gerçekten bereket ama bazılarında da pek şey değil iyi görünmüyor. Çünkü fiyatlar düşüyor fiyatlar düşünce çiftçi oradan da para kazanamayacağını görüp tarlada bırakma eğilimi artmaya başlamış. Yani Ege'de gördüğümüz manzaralardan bir tanesi buydu. Bu da bir müddet sonra ister istemez ne oluyor? Fiyatları tekrar yukarıya çıkarıyor. Yani neredeyse her şey mahsul de bollaşsa çiftçi para kazanamıyor bir. İkincisi mahsul de bollaşsa enflasyona bir şekilde etki ediyor. Tarlada kalıyor mahsul.
1: Batı cephesinde yeni hiçbir şey yok yani o tarafta. E tam bırakmayalım o zaman mahsul orada. O kadar şey var sonuçta.
0: Evet.
1: Yani evet, organizasyon şeması içerisinde bundan sorumlu olabilecek bir sürü insan var. Gidelim toplayalım hasadı oradan. Yani kalmasın. Madem onu orada bırakacak çiftçi, bırakmak zorunda. Ama onun cebine de para koyuyorsun tabii yani. Kimsenin bunu zorla alacak halimiz yok. Yani ama bir yolunu bulmak zorundayız Hakan abi. Bak mesela Metin'de benim gördüğümde ben şunu anladım orada. Petrol, petrol, daha çok petrol, en çok petrol. Yani petrol fiyatı aşağı inmedikçe benim bu işi çok hızlandırmamı bekleme gibi bir mesaj aldım ben. Yani bütün mesele petrol. Ve Brent'in variline bakıyoruz $108.
0: Ya çok arttı gerçekten birdenbire. 102'nin üstüne çıkmaz bu filan. Evet. Çıksa da kalıcı olmaz, geri gelir filan deniyordu. $108 ben de gördüm. Hı hı. Ciddi bir şekilde olmuş. Şimdi gerçi tekrar biraz hafif bir iniş vardı galiba sabahleyin ama bakmak lazım. Yani çok yüksek. Çok evet. Yüksek ve şey yok. Yani ne zaman bu iş bitecek de bu petrol fiyatları ne olacak da aşağıya inecek, buna ilişkin hiçbir ipucu yok ortalıkta. Yani belki de en çok problem çıkartan noktalardan bir tanesi o. Kimse hesap yapamıyor. Orta vadeli programa da biz $75 diye koyduk petrolü. İneceğini yani varsayarak, biraz normalleşeceğini varsayarak, ama Merkez Bankası bu kadar petrol vurgusunda bulunmakta haklı. Çünkü ne ÖTV ne bir şey bunu kurtarmaz ister istemez. Bunlar artacak.
1: Yani rafinerilerin vurulmuş olması çok etkili Hakan abi burada. Yani biz o vakit içerisinde stokları kullandık ama sonrasında yeni üretimin, yeni hasadın gelmesi için rafineriden, ki hep konuşuyoruz efendim, petrol deyip geçmeyin, en önemli ham maddedir. Bırakın yakıtı. Orada biz çok köşeye sıkışmış durumdayız. İran'la iş yapamıyorsun, en yakın komşun. Yapamıyorsun. Rusya'yla iş yapamıyorsun. Tamam gideyim ben başkalarından alayım desen, Cezayir'den alayım desen, bütün oradaki her şeyi Fransa kitlemiş durumda. Müşterisi Fransa. Libya'dan alayım desen orası İtalya. Ne oldu? Yani biz Suudi Arabistan'a doğru gidiyoruz haliyle. Ama işte onlar da bu ticareti yaparken bir alışkanlık vardır ya, bir ayağın alışsın meselesi. Ayağın alışsın meselesi yoksa eğer tabela fiyatını göremezsin. Yani tek sadece senin kaldığını görürsek, senin ona muhtaç kaldığını görürse ister de ister. Ticaret bu böyledir, hepimiz biliyoruz. Yani bizim ivedilikle bilmiyoruz artık barıştıracak mıyız, biz mi yapacağız ona, bir şey yapmamız lazım Hakan abi. Bizim Rusya ve İran'la ticarete devam etmemiz gerekiyor. Ne dersin?
0: Evet ama işte orada da Amerika'ya takılıyoruz.
1: İşte barıştırsak ya, onları. Bir şey yapsak, bir yolunu bulsak.
0: Vallahi maalesef olmuyor. Orada bizim o kadar çok sözümüz geçmiyor. Ve biz bazı şeylere de uymak durumunda kalıyoruz. Bir takım işleri kaybetmemek için. Yani Amerika'da bu konularda çok sert davranıyor. Zaman zaman Türkiye ile yani işte istisnalar falan geldi. Hiç gelmedi değil. İran'la da geldi. Rusya'yla da oldu. Evet. Ama bazen bu konu sertleştiği zaman da pek bizim sözümüz geçmiyor. Yaptırımlar gelebileceği için, şirketler bazında yaptırımlar yapabilecekleri için. Bu arada bizim bir şirket Rusya'yla ilgili yaptırım soruşturmasından yaptırım almadan deyim yerindeyse yırttı. Listeden çıkartıldı. Türkiye şirketi.
1: Ben bilmiyorum, bunu söyleyebiliyor musun evet, yayında? Yayında söyleyebiliyor musun yoksa söylememeyi mi tercih edersin? Mevzuyu bilmediğim
0: şirketin
1: için.
0: İsmini.
1: Evet. Söyleme
0: şirketin
1: o zaman.
0: Şirketin ismini vermeyelim. Tamam. Yani zaten izin
1: yıprandılar diyoruz.
0: Ya yani işte
1: anladım.
0: Evet,
1: okey. Anladım. Tamam.
0: Niye girdi, niye çıktı filan diye şey olabilir. Ama çıktı. Yani çıkması iyi oldu.
1: Tebrik ediyoruz onları o zaman.
0: Çok merak eden varsa biraz baksa şeyle bulur yani.
1: Anladım.
0: Haberlerde
1: okay,
0: falan bulur. Yani şöyle bu önümüzdeki süreçte şimdi ham petrol fiyatı ayrı artıyor. Problem de daha çok ham petrol fiyatında değil gibi. Yani ham petrolün kendisinde değil, ham petrolün kendisi bulunabilen bir malzeme hala. Ama biraz önce dediğin gibi rafineri tarafı bu motorun ve

0: son dönemde. Bir kısım bizim Türkiye'den giden dronlar ama artık oranın bir drone üreticisi var. Onu mesela Amerikalılar satın aldı şimdi. Öyle bir işbirliği de oluştu orada. Bu gücüyle de vallahi şu sıralarda Rusya'yı sıkıştırmak için Türk gemileri dahil herkesi vuruyor. Her şeyi
1: Evet.
0: vuruyor.
1: Şimdi izleyicimiz atmış. İsminizi paylaşayım mı efendim? Kendi gemisinin nasıl vurulduğunu göndermiş. Sen biliyor
0: Ben de
1: musun?
0: gördüm.
1: Gördün değil
0: Gördüm,
1: mi?
0: evet. Aldım
1: Gördün.
0: şeyleri.
1: Yani
0: Hatta şeyde yaptık. Geçen gazeteye manşet olarak da koyduk.
1: ha, ismini geçirdiyseniz ben de geçireceğim burada. Geçirmediyseniz geçirmeyeceğim.
0: Sen nasıl istersen ama
1: Tamam. Kendisi söylesin bize gemisinin göndermiş çünkü dronlarla vurulması. Tamam
0: evet.
1: yani bizi diyorlar ki özetle hadi bizi barıştırın diye yani bir şekilde. Tamam soruyorum efendim yani ABD'yi ABD başta olmak üzere. Şimdi İran tarafında Batı yok ama Rusya tarafında Batı var. ABD artı Batı'yı. Şu Rusya tamam hadi tamam sen o kadar yaptırım yapma şimdi hadi bak şimdi biz burada ticaret yapamıyoruz hiç hoşumuza gitmiyor bu durum diyeceğimiz ama onları da ikna edeceğimiz bir şey olması lazım. ABD'yi nasıl ikna ederiz çekil buralardan hadi bizi baş başa bırak da biz ticaretimize bakalım diyebilmek için hem İran hem Rusya ile ABD'yi nasıl ikna ederiz sordum sizlere 536-266-81-81 536-266-81-81. Dediler ki size git ABD'yi ikna et. Rusya'ya yaptırım falan bıraksın bu işleri. Türkiye'de rahatça ticaretini yapabilsin. İran'la da yapmasın böyle şeyler. Çok rahat ticaretini yapmaya devam etsin. Gübreye ve petrole ihtiyacı var dediler mesela. Ne yaparsınız diye sordum sizlere. Hakan bir soru pek tabii sana. Nasıl ikna edeceksin Trump'ı? Bize anlatmak ister misin?
0: Valla sen sordun kurtuldun.
1: He
0: Yani
1: he.
0: bunun mümkünatı nedir? Yani hakikaten şu sıralarda son derece zor bir şey. Yani
1: Evet.
0: pek öyle kolay olacak bir hikaye değil. Ama hakikaten bizi çok ciddi şekilde etkiliyor bütün bu savaşın yeniden de alevlenmiş olması. Putin'leki görüşmelerinden de böyle çok net bir şey çıkmadı söyle. Yani asıl onların bir şekilde bir anlaşmaya, bir yola doğru gitmesi lazım. Ama böyle çok net bir şey çıkmış değil. O değerli dostumuz da muhtemelen anlatır ya da yazar. Koster işi ki Karadeniz Koster meselesinde çok önemli bir yer. Koster işi neredeyse bitmiş vaziyette. Yani kimse ne sigortalanabiliyor, sürekli vurulma tehdidi altında. Bizim hükümet Ukrayna büyükelçisini davet etti, konuştu, temasları var ama bu tehdit de tamamen ortadan kalkabilmiş gibi görünmüyor. Yani onun için bu gemilerin birçoğu borçla, krediyle vesaireyle satın alınıyor. Onlar işlemeyince nasıl buralara bu borçlar ödenecek? Bir tarafı bu, yani mikro ölçekte bu. Öbür makro ölçekte de buğday ticareti gitti balta doğru ister istemez. Pahalılaşacak ne yaparsanız yapın. Rusya 100 milyon tonluk bir rekolte si var. Yani çok da ciddi rekor kırmış bir rekolte var. Ama bunu nerelere verecek, nasıl verecek? Yani bunun Karadeniz'den ticareti olabilecek mi? Olamazsa Afrika'ya kadar gidecek olan ya da diğer Akdeniz'e gidecek olan buğday ciddi pahalılaşacak. Bizim ciddi bir un sanayimiz var. Kendi kendimize biz yeterliyiz ama ihracatını yapmaya iş geldiği zaman hem ayçiçekte hem ikisinin de çok ciddi üreticisi Ukrayna başta olmak üzere çiçekte. Yani ikisinde de ciddi problemler bizi bekliyor gibi görünüyor. Yani enflasyon diye başladık ya lafa. Bunlar da yani biraz önce çizdiğimiz çerçeveyi hani içini doldur desen içini dolduracak çok malzeme var. Arka planı maalesef hep enflasyona yönelik adımlar geliyor ki artık dünyada da bir kaygı oluşmaya başladı bu konuda. Fed'den de faiz arttırımı gelmeyecek bana göre ama konuşulan artırım geleceği yönünde.
1: Evet.
0: Avrupa meselesi de aynı şekilde. Herkes faizi arttırma yönünde.

0: önünde konuşurken ya da davranırken biz içeride bunu indirme yönünde, yani uluslararası riskler bakımından, petrol, enerji fiyatları bakımından, yani enerji fiyatları çok belirleyici olacak görünüyor. Yani enerji diyorum çünkü sadece petrol fiyatı meselesi değil, hepsi birbirini tetikliyor. Rusya'dan şimdi biz petrokokta alamayınca bu sefer Amerika'dan almaya başladık. 100 dolarlık mal geldi 123 dolara, 125 dolara.
1: Tam olarak bundan bahsediyorum.
0: Evet, yani maalesef enflasyonu, dış koşullar enflasyonla mücadelemizi desteklemiyor.
1: Evet, desteklemiyor. Bir sürede desteklemeyecek gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Amerika'nın etkili role sahip olduğu ve petrol fiyatlarını etkileyen savaşvari olaylardan nasıl bir faydası olabilir? Bu ortadan kalkmadan bu savaşlar biter mi demiş. Şimdi burada işte nasıl ikna edeceksiniz Amerika'yı diyordum ya, tahvil alalım demiş Murat Yıldız. Alalım tabii efendim, niye almayalım? ABD 10 yıllıkları olmuş 4,97. 30 yıllıklar 5,38. 5,38.
0: Rekorlar kırıldı.
1: Evet.
0: 2007'nin de şeyine gitti, yani 2007'nin de üzerine gitti.
1: Evet.
0: Hemen arkasında da 2008 kriz var. Şimdi tabii yurt dışı da filan her yer bunu konuşmaya başladı. Yani yeni bir borç krizi kapıda mı? Yeni bir, çünkü bunun da yani iki şeyin işareti gibi görülüyor. Ya bu borçlar sürdürülemeyecek. Borçların bu kadar birikmiş olması bir şeye yol açacak, bir krize yol açacak. İkincisi de yani önümüzdeki dönemde, yani bizim yaşayacaklarımız bakımından bir para krizi de ortaya çıkabilir. Yani petro, dolar, Bretton Woods'tan sonra altın, 74'ten Nixon'dan sonra petro dolar meselesi ön plandaydı. Şimdi hem petrol istikrarsızlaştı, hem dolar istikrarsızlaşıyor. İstikrarsızlaşma şüpheleri taşıyan bir para birimi haline geldi.
1: Evet.
0: Yani
1: Ne oldu? Seni mi arıyorlar Hakan abi?
0: yok, beni aramıyorlar. Aramıyorlar.
1: Peki.
0: Yok, sıkıntı yok. Tamam.
1: Peki.
0: Geldi geçti.
1: Tamam. Çin konusunda işbirliği yapılırsa ABD'ye karşı Rusya ve İran ile ambargo kaldırılması düşünülebilir belki demiş Ali Fuat Bey. Çin ihracatının %1 bandında Türkiye olsa da diğer tüm senaryolar daha az etkileyici olabilir demiş. Yani biz uğraşmayalım, Çin yapsın bunu bizim için. Biz asıl Çin'i ikna edelim, Çin onlara baskı kursun diyor. Rusya ve İran'la ticaretin önüne geçme diye.
0: O noktada değil Çin.
1: Değil tabii.
0: Yani yapıyor bir şeyler işte, geçen yok Makkabucu'nun madenini vermiyor, yok bilmem bir şey. O savaşlar sürüyor bir şekilde, ama yani Çin'in de böyle bir yaptırım gücü yok. Üstelik Amerika'nın durumu şu, yani ben bu hegemonyamı, bu belirleyiciliğimi kaptıramam. Yani kimseden ne baskı yerim, baskıyı ben yaparım havasında. Hep seninle konuştuğumuz konu. Yani ben
1: Evet.
0: imparatorluk yaklaşımı içerisinde her zaman.
1: Evet.
0: Böyle bakınca Çin'den de böyle bir şey beklemek, ki zaten Çin pek bu işlere niyetli olmuyor. O ya ortalık karışırsa da bundan ben nasıl fayda sağlarım, o onun peşinde. Yani çok da böyle dünyada racon kesme yönünde çok hareketleri yok Çin'in. Ha, bir zaman sonra belki bunları yapacaktır. Yapmak durumunda kalacaktır. O yoksa bu yok noktalarına gelecektir, ama onlar da hala o Deng Xiaoping dönemindeki ışığını sakla, gücünü sakla anlamında ışığını sakla yaklaşımları kısmen de olsa devam ediyor. Bazı noktalarda böyle davranmıyorlar. Daha işte işlerin içine giriyorlar. Mesela hem dünyaya mal verme, agresif biçimde mal verme ve aynı zamanda dünyayı finanse etme noktasında, Afrika'yı finanse etme noktasında filan öyle pek ışık mışık saklamıyorlar. Ne varsa yükleniyorlar oraya.
1: Evet.
0: Ama diğer böyle jeopolitik konularda filan, İran meselesinde de öyle yaptılar değil mi? Yani bir takım profesörler, bir takım böyle Çin adına konuşuyormuş gibi görünen kişiler
1: Ama resmi
0: sosyal
1: değil
0: medyada,
1: hiçbiri. Evet.
0: ama hiçbiri resmi değil,
1: Tabii.
0: hiçbiri şey açıklama değil, yani hükümet
1: Evet.
0: açıklaması değil.
1: Peki, şimdi o zaman reklam arasına gidelim. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Sizden de efendim belirtmenizi rica ediyorum. ABD'yi nasıl ikna edersiniz? Biz Rusya ile ticaret yapmak istiyoruz. İran'la da ticaret yapmak istiyoruz. Ve ticaretimize de karışılmasını istiyoruz. Yeter, çok sıkıldık. Enflasyon bitirmemiz lazım. Bizim önümüzdeki engel petrol. Şu petrol fiyatlarını biraz daha rahatlatabilirsek en azından bizim için, bizim de sorunumuz bitmiş olacak ve böylece gelişmekte olan ülkelerin en bir yıldızı olarak biz yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Madem müttefiyiz, bu konuda bize yardımcı olman lazım demek için ne yapardınız diye sordum sizlere. 536 266 81 81 536 266 81 81. Bu sabah Trump'ı ikna ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi radyoda reklam var. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaştım. Yayınımız burada kesintisiz sürüyor. Gelmek isterseniz bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
9: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Ya şimdi Allah aşkına nasıl geldiniz Trump'ı ikna etme noktasına, üniversiteleri kapatalım diye gelmişler. Böyle hayır, bu derece mantıklar istemiyorum. Hayır. Meslek liselerini uzatalım, daha çok işçi çocuğumuz olsun demişler. Peki tamam. Buyur Hakan abi, sözün yarım kaldı.
1: Yok sen istersen yani sen şunu söyledin. Dedin ki yani DPT falan gene hikayesine bir ihtiyaç var diye dünyayı iyi okumak, olup biteni iyi kavrayıp buna göre hareket etmek için biraz daha üst akıllara da ihtiyaç var diye konuşuyorduk. Sen de dedin ki ya bunu yapanlar da var. Sonuçta
0: evet.
1: Yani ama eskiden işte mercimek fazla olduğu zaman onu azaltmak gibi dertler olurdu. Şimdi dünyadan da çok dertler var. Daha çok
0: evet.
1: Oralara odaklanıyorlar.
0: Evet.
1: Ama yani ben doğrusu yani şöyle düşünüyorum. DPT'nin kapatılmasından bu yana yani 2011-2012'den bu tarafa bu konuda giderek etkisizleşen bir planlama olduğunu düşünüyorum. Yani mutlaka bir şeylerin peşine bakan var. Strateji, bütçe başkanlığı falan.
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanlığında ama sonuç yok. Ve doğru düzgün bir gelişme yok. Yani eğer doğru düzgün bir planlama olabilse Türkiye'de bugün 480 bin, 500 bine yakın sanayi işletmesi var. Bunların 418 bini mikro işletme. Yani yıllık cirosu 140 bin doların altında. 140 bin doların üstüne çıkmamış. Yani 45 bin yaklaşık küçük işletmemiz var. Şimdi bakıyorum mesela 70 bin Türkiye'de sanayi işletmeleri o 480 binin içinde 70 bin fabrikasyon metal işleyen firma var. Yani sanayi kuruluşu var, imalat sektörü. Ne yapıyorlar? Kapkacak, kapı pencere vesaire yapıyorlar. Bizim bu kadar 70 bin şirkete ihtiyaç var mı? Bu alanı birinin planlaması gerekmez mi? Hayır arkadaşlar, burada bir konsolidasyon yapmamız lazım denmesi gerekmez mi? Bunu ancak bir üst akıl yapamaz mı? Yani bunlar teşvikleri, vergileri vesaireyi ya da izinleri buna göre ayarlayacak birisinin olması gerekmez mi? 50 bin civarında 49.800 mobilya şirketi var. Bütün Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının %10'u mobilya şirketi.
0: Evet.
1: Yani 28 bindi bu. 49 bine çıktı. Yani bulan kendisine küçük. Bunların da çoğu 45 bini mikro işletme.
0: Evet.
1: Bunlar böyle. 7 bin firma Irak'a mobilya ihraç ediyor. Aa ne güzel. 690 milyon dolar toplamı. Onun içinde şey de alamıyorlar.
0: Teşvik.
1: Dönüşüm desteği de alamıyorlar. Evet. Dönüşüm desteği de alamıyorlar. Çünkü bankacılık sistemi yok Irak'ta. Hani onun içinde onu tespit etmek ve yani ispat etmek filan zorlaşıyor. Hani ne kadar legalleştirirsen legalleştir ihracatı. Yani şimdi bunlara mutlaka bir el atılması, bir sanayinin rehabilite edilmesi. Yani sadece dışarıdaki meseleler yok. İçeride de pek çok mesele var. Kümeleşmelerin sağlanması. Hep yığılmalar var. Kümeleşmeler yok. Ama yine de çok fazla İtalya mesela bir mobilya ülkesi. Yani her yerde tasarımıyla bilmem nesiyle öne çıkan bir ülke. Bu üçte biri kadar bile firma yok. Ki İtalya da kobi ülkesidir, küçükler evet. ülkesidir. Ama kümeleşmelerle falan bu işlerin biraz üstesinden geliyorlar. İtalya bizim arzu ettiğimiz 500 milyar dolar mal ihracatını yıllardır yapıyor.
0: Evet.
1: Bizden nüfus olarak daha küçük bir ülke vesaire, bizim kadar çeşitliliği de olan bir ülke değil. Ama bizim de kümelenmelerle vesairelerle bu alanları mutlaka yeniden tasarlamamız, planlamamız gerekiyor. Yani vallahi biraz alerjimiz var, onu da hissediyorum. Ama ben planlamadan bir şey yapabilmenin zor olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle bu dönemde dünyada her şey buraya gidiyor. Yani Çin'de mesela ölçek diyoruz, ölçek ekonomisi lazım bize diyoruz. Doğru. Yani
0: evet.
1: Çin kadar büyük ölçekler yapabilir miyiz? Valla bazı alanlarda yapabiliriz. En azından rekabet edecek şekilde yapabiliriz. Ama orada paylaşımlarda bulunmamız lazım. Birisi mobilyanın raptiyesini üretecek sadece. Birisi bilmem nesini, telasını üretecek. Birisi yayını üretecek. Yani böyle böyle ancak ölçekleri büyütmek mümkün. Ya da kümelenmelerle bu işin üstesinden gelmek mümkün. Şu ana kadar o Çin'in agresif pazarlamasına, büyük ölçekli pazarlamasına, çünkü adamdaki kalemin sadece o ceketimizin cebine koyduğumuz o parçacığını yapan fabrikası var. Ama milyonlarca, milyarlarca üretiyor.
0: Ve
1: O
0: envai
1: zaman da tabii
0: çeşidini üretiyor.
1: ve o zaman da tabii ki ham maddecinin karşısına geçtiği zaman da pazarlığını farklı yapıyor. Piyasadaki ağırlığı başka oluyor. Bunlarla mücadele etmeden bu işten bizim galip çıkmamız çok zor. Galip çıkabilmemiz için, başarıların devam etmesi için, bugüne kadar kurulmuş olan bu sanayi altyapısının korunabilmesi, dünyada ilk 6 ülkeden bir tanesiyiz, biliyor musun? Ürün çeşitliliğinde ve bunların sürekli satışında. 1800 ürünü sürekli olarak 100 ülkeye satabiliyoruz. Yüzden fazla hatta ülkeye satabiliyoruz.
0: Ama mesela Çin 5000 5500 ürünü satabiliyor. Bizimkisi
1: Ya.
0: 1800 üstü, onlarınkisi 5000 5500 üstü.
1: Öyle. Ama bizimki de arttı. Yani 1400'den 1600'e, 1600'den 1800'e filan çıkıyoruz yani. Biz de çok kötü değil. Çünkü belki de konsolide oluyor. Belki başka alanlarda yok oluyor oralar. Ama bazılarını becerebiliyoruz yani. Onu da becerebiliyoruz.
0: Yani
1: Önemli olan kaybetmemek.
0: burada asıl mesele daha fazla pazarda olmak aslında Hakan abi. Çin 200 üstü. Zaten kaç tane ülke var ki? 225 ülke mi vardı dünyada? 250 ülke mi
1: Öyle.
0: vardı? Öyle bir şey olması
1: Gümrük
0: lazım.
1: kapısı yani. Evet.
0: Evet, gümrük kapısı. Aynen öyle. Dediğin gibi o gözle bakmak gerekiyor. Çin bunların tamamında var. Biz 100'ün üstünde ülkede varız. Dolayısıyla bizim daha fazla pazara ulaşmamız gerekiyor. Çünkü ticaret bir yerde başladı mı, yanına başka şeyleri de çekebilir. Yani gidiyorsunuzdur bir yerden jute alıyorsunuzdur, o halılar var ya efendim şeyde atılan. Ya bak aslında gel ben de sana bunun ham maddesinin şu kısmını satayım. Bizde de çok güzel muz kabukları var. O kadar güzel muz yaprakları var ki bizde, bak Allah seni inandırsın, aklın çıkar falan diye ikna edersiniz. Yani daha fazla pazarda olmamız bizim ürün çeşitliliğimizi de artıracak şey. Pazar pazardır. O gözle bakıyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun Hakan abi?
1: Yani sahada olmadan
0: Tabii.
1: geçen COP31 ile ilgili bir toplantı yaptık. Gelenlerle sohbet ederken hep ne yapıyorsun? Sahaya, işte sahadayız. 10 gün şuradaydım, 10 gün buradaydım. Paris'e katıldım, Paris'teki fuara katıldım. Valla orası da bayağı bir çökmüş ama ben birkaç tane bağlantı kurabildim. Ya orada değilsen yoksun. Yani ve artık öyle ki ihtiyaçların tespit edilmesi gereken bir dönem. Yani ben malı ürettim, ortaya koydum. Vallahi alan birileri çıkacaktır diye beklendiğinde bunun olmayacağı çok kesin gibi artık. Çok çok çok özel bir şey yapmıyorsan onu mutlaka gidip birilerinin ihtiyacını tespit edip belki de ürününü o ihtiyaca göre değiştirerek tekrar tekrar pazarlaman gerekiyor, ısrar etmen gerekiyor. Maalesef bu kural değişmedi. Her şey hala rekabet gücü için.
0: Rakiplerimiz de o sırada boş durmuyor tabii. Geçen şeyi konuşuyorduk ya Hakan abi. Yani pek tabii gümrükte bununla ilgili sıkıntı olduğunda bu tamamen asılsız bir şey değildir. Bize iftira atıyorlar değildir ama yani iftira atılan kısmı da vardır. Fazla kullanılmış tarım ilaçlarından bahsediyorum. Yani
1: Evet.
0: Trump iş başına geldiğinde demişti ya Hakan, aman neyse parası verin geçin, üf aman size gümrükte ne sıkıntı yaşıyorsunuz demişti hatırlarsan. Ve kimse dünyada bunun üstünde durmadı. Ama bizim mallarımız sürekli çok fazla tarım ilacı diyerek geri gönderiliyor. Orada da bir şey var belli ki, yani hepsi birden mi böyle? Bile bile lades niye desin üretici? Bile bile lades niye desin bunun satıcısı? Yani peki
1: Emin
0: işte.
1: olmak gerekiyor. Yani emin olamıyoruz. Mesela dün bir bu konuyla bununla ilgili bir şey geldi. Ama yurt içine dönelim. Belki de sen de rastlıyorsundur.
0: Pestisit.
1: Plasisit, evet plasisit olmasın diye şeyle işte reklamlar, bunlar işte test edildi, analiz edildi bilmem ne filan gibi şeyler oluyor. Ama bakıyorsun çıkıyor. Yani
0: Laboratuvar hangisi meselesi diyorsun orada?
1: işte
0: Hangi laboratuvar?
1: laboratuvar hangisi, ne kadar göz yumuldu, ne döndü, yani bizim de çok emin olmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani o zaman bunları daha şiddetli bir şekilde savunuruz. Katılırım. Bir takım şeyler yapılıyor olabilir. Yani
0: Ayak oyunları.
1: yapılıyor olabilir ama sonuçta oradan da bir ithalatçı var. O ithalatçılar vesaire filan bunların engellenmesi için çalışabilir. Ama ona da sağlam dayanaklar vermek gerekiyor. Çıktığı zaman sıkıntı. Ya içeride dahi çıktı işte. Yani öyle yazıyor ama yoktur diye yazıyor. Fakat laboratuvara gitti mi çıkıyor.
0: Hakan abi, tamam, bütün dertlerimiz bitti. Tamam, hadi olaysız da alabiliriz. Hasan Yılmaz bütün
1: Tamam.
0: sıkıntımızı çözdü.
1: O
0: Tamamını
1: zaman
0: çözdü.
1: ABD'de ikinci el konut satışlarına bakalım biz.
0: İkinci konsantre. Hayır Hakan abi, ona bakmayalım. Hasan Yılmaz bizim bütün derdimizi çözdü. Trump'ı nasıl ikna edeceğiz demiştik. Hatırlıyor
1: O
0: musun?
1: tamam.
0: Etmiş,
1: Evet.
0: tamam, bitti. Olay bitti. Trump ve Putin hanedanlıkları arasında bir düğün ile bu iş çözülür demiş. Tamam yani, evet. Birbirlerinden kız alsınlar, kız versinler. Tamam, konu kapansın. Böylece bak şey yapmak zorunda kalırlar. Birbirlerine karşı daha tatlı davranmak zorunda kalırlar Hakan abi. Çözmüş Hasan Bey meseleyi.
1: Hadi inşallah.
0: Evet.
1: Bilmiyorum hangi tarafın evlenmemiş kızı ve şey var ama bulurlar bir şeyler.
0: Bulurlar bir şekil, bir şey
1: Niyet
0: bulmuş.
1: olsun.
0: Yeter ki biz ucuza ham madde sağlamaya devam edebilirim. Yeter ki Rusya ile bizim ticaretimiz devam etsin. Cemal Bey demiş ki ABD için petrol, enflasyona çözüm bulamıyorsam bahane bul. Ben bunu anlıyorum demiş. Vedat Bey de demiş ki ya Allah aşkına bu ilaç daha pahalı değil mi demiş, tarım ilacı. Nasıl demiş böyle bol bulup demiş boca ediyorlar ürünlerin üzerine. Yani tarım ürününden daha pahalı bir şey değil mi bu diye sormuş. Senin orada ürettiğin
1: Yok.
0: gıdadan daha pahalı değil mi demiş.
1: Şimdi işte kalitesine göre bir kere fark ediyor. Tabii ki bol kullandığın zaman ne olursa olsun maliyetini arttırıyorsun. Ama işte bozulma bilmem ne filan muhabbetine karşı tam o prosedürler uygulanmayıp hızlı bir şekilde bazen işte ürünü muz dedim biraz önce. Bunda da yapılıyor. İşte sarartmak için kullanılan şeyler var. Bir takım uygulamalar var vesaire. Kimyasal uygulamalar var. Hani sadece tarım ilacı sıkma meselesi değil ki onu da yapıyoruz. Onu da maalesef fazla kullanıyoruz. Hani ürünümüz iyi olsun diye, çabuk bozulmasın diye. Ama işte bu bilinç lazım, farkındalık lazım. Başka şeylerde yapmıyor muyuz bunu? Başka şeylerde de yapıyoruz. Yani sadece bizim çiftçi yapmıyor. Her birimiz acaba neyi ne kadar lüzumlu kullanıyoruz? Kendimizden de bakabiliriz. Yani bu ancak eğitimle, bilinçle, sürekli denetimle, ortak bir heyecan, biz bunu başaracağız heyecanıyla bütün ekiplerin, bütün tarafların buraya odaklanmasıyla çözülebilecek konular. Her iş gibi. Her iş gibi. Ama böyle yapıyor muyuz? Hayır. Yapmıyoruz maalesef.
0: Bazı şirketlere bakıyorsun, öz sermayesi yok. %80 kaldıraçla çalışıyor. Faiz
1: Öyle.
0: düşükken iyi. Tersi durumda eksi yazıyor. İşin içinden çıkamayınca da konkorda da ilan ediyor demiş Abdullah Bey.
1: Evet, doğru. Bir kısmı da işte bunların büyüklerden de artık Kongorto'da ilan etmeye başlayanlar oldu. Hani çok büyüklerden değil ama bir kısmı o büyüklerden sıkıntıya girenleri bir şekilde yüzdürmeye çalışıyorlar. Ama diğerleri kendisini biraz korumak amacıyla ama etrafa da çok sıkıntı vererek Kongorto'dalar devam ediyor. İflaslarda da bir şey var, artış var. Çünkü Kongortoto'yu eskisi kadar çok vermiyorlar. Yani her iki başvurudan bir tanesi konkordato alamıyor artık. Onun için veyahut da oradan çıkamadıysa uzatmada uzatılmıyor yeterince. Belki yani iyi bir performans göstermediyse uzatmıyorlar konkordato sürecine. O zaman da iflaslar artmaya başladı. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Öyle yani, ama biraz önce vurguladığımız bu konjonktürel sıkıntıların ötesinde tabii ki bugün dünyanın içinde bulunduğu durumu dikkate alan, ama onun da aslında ötesinde bir ölçek kazandırma, kalite kazandırma ve bir takım sistemlerimizi, bizim üretim sistemlerimizi yeni dönemin, zamanın ruhuna uygun yeniden tasarlamayı ifade etmek için o rakamları konuştuk. Hani 418 bin mikro işletme var. 140 bin dolar bunların yıllık cirosu, ortalama ciroları diye onu söyledik. Şimdi öyle bir durumda şimdi ne diyoruz? Zamanın ruhunda ne var? İnovasyon var.
0: Evet.
1: AG var.
0: Evet.
1: Hani bu buralara yatırımı nasıl yapabilir böyle bir şirket? Yapamaz. Ancak geçim için, karın doyurmak için bir kredi alırım, bir şeyler büyüyebilir miyim hayalleriyle. Tabii ki hayaller çok güzel. Ama buralarda bazı gerçekleri de görmek gerekiyor. Yani acaba bu şirketlerimizi bir araya getirebiliyor muyuz? Evet, bizde ortaklık kültürü de çok genel olarak yok. Yani genel olarak diyorum, çünkü bazı yerlerde tam tersi güzel örneklerine rastlayabiliyoruz. Kayseri gibi mesela. Güzel ortaklıkların çıkabildiği, o kültürün olduğu bir yer. Ama hemen yanındaki Konya'da yok. Yani
0: Hakan abi, öyle bir durumda da işletmeler kendilerine başka bir nasıl diyeyim sana, şey gibi düşün bunu mesela. Hani içerideki ligle Avrupa Ligi için farklı takım oluşturursun ya, teknik direktör aynıdır da takımların farklıdır. Kendine ona göre bir şey oluşturacak onlar da bir araya geldiklerinde. Ne senin muhasebecin ne benim muhasebecim, başka bir muhasebeci. Ya da benden muhasebeci geldiyse senden de satışçı gelsin gibi düşün.
1: Evet.
0: Yani çünkü aynı anda ikisini birden çalıştırdıklarında olmayacak. Tek bir şirket gibi hareket edebilmeleri gerekiyor belki. Birlikte çalışamıyorlarsa tek şirket olsunlar. Ama sadece belirli bir alanda. Mesela sadece ihracat yaparken. Yani sadece ithalat yaparken, ama içeride başka bir şey olabilir. Yani olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz denemek zorundayız. Yapamıyorsak eğer illa bir yol vardır. Ya bir yol yani bulacağız.
1: Evet, ya bir yol yaratacağız.
0: Tabii.
1: Açacağız. Yani bence bunu memlekette dizayn edebilecek, tasarlayabilecek pek çok sayıda mühendis, iktisat hocası, stratejist var. Yani bu yönden bir eksiklik çekeceğimizi düşünmüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Dünya örneklerini çok iyi takip eden hem akademisyenlerimiz var, hem de zaten bizzat bu alanda yaşayan, mücadele eden, rekabet eden şirketlerimiz var. Hani tecrübe yoksunu, iş bilmez konumda değiliz. Bizim tasarlayıp uygulamamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama işte bu da bir plan program gerektiriyor. O tarafta zayıfız, ama Türkiye'nin hep böyledir. Yani maalesef proje üretme notumuz bizim zayıf.
0: Evet. Yani proje üretiyoruz da bazı yerlerde üretmek yetmiyor Hakan abi. Hayata geçirmek. Yani o koca koca egoları yenebilsek belki işimiz biraz daha kolay olur. Onun için dedim mesela farklı departmanlar. Yani iki muhasebeci kafa kafaya geldiğinde kafa kafaya vermelerim gibi beklersin, ama olmayabiliyor mesela yani. Orada başka başka egolar devreye girebiliyor.
1: Evet.
0: Yani ne şirketler var kötü yönetici seçimleri yüzünden batan.
1: Tabii. Yani.
0: Peki devam ediyorum öyleyse, az vaktimiz kalmışken. Libya ile işbirliği şart demiş Vedat Bey. Efendim kapattı. İtalya Libya'yı kapattı. Fransa da Cezayir'i kapattı. Dolayısıyla ha Suudi Arabistan'a, işte onların orada isteklerini karşılamışsın. Gerekli gereksiz. Ha Libya, ha Cezayir. Arada fark yok. Yani orayla da gitsek, Libya'yı da görüyor musun? Bin yıllık dostumuz, bize yaptığına bak deriz. Yani bizim eski dostumuza geri dönebilmemiz gerekiyor en kısa vakitte. Rusya ile ve İran'la iş yapabilmemiz gerekiyor. Bir de bu araba benzin 1 dolar pek tabii. Evet öyle biliyorum. Hepimizin ağzının suyu akıyor bunu gördüğümüzde. Ama ne yapalım yani? Onun kendi müşterisi hazır. Akdeniz motorun fiyatı gün içinde ilk kez 1500 doları geçti, ton seviyesini gördü. Bu tren durmazsa ay bitmeden mazotun litresi 100 liraya doğru gidiyor demiş Abdullah Bey. Hakan
1: Doğru.
0: abi şimdi bunların bir taraftan tahvilleri aldı başını gidiyor. Diğer taraftan borçlulukları gidiyor. Madendeki kanarya diye geçen seneden beri soruyorum. Madendeki kanarya ölmüş olabilir mi? Belki de biz farkında değiliz. Kanarya öldü.
1: Vallahi bilmiyorum. Hani Kanarya ölmediyse de vallahi can çekişiyor
0: Kalbimizde yaşıyor.
1: olabilir.
0: Peki,
1: Yani
0: tamam.
1: çünkü öyle öyle görünüyor yani. Çünkü bunun arkasına mutlaka bir sıkıntı gelecek. Bir yerlerde bir göçüklükler oluşacak ama ne kadar bir hasar verecek onu şu andan kestiremiyoruz. İşaretler çoğaldı ama.
0: Amerikan hazine tahvili alırız demiş Murat Yıldız. Tabii alırız, niye almayalım?
1: Ucuzken.
0: %2 faizle 1 trilyon dolar kadar alırız. Böylece şey olur demiş. İkna ederiz biz. Trump'ı demiş böyle ikna ederiz. Tahvillerini demiş satıyorlar. Herkes satarken biz alırız. İkna olur böylece demiş. Petrol, dizel, gübre, gıda fiyatlarını ABD bilerek yükseltiyor bence demiş Tunç Bey. Gayesi de dünyada enerji gıda krizi yaratacak. Ben enflasyonu ha benle birlikte kim yanarsa yansın benden sonrası tufan diyorsunuz ha. Yani dayak eşit dağılsın diyor ABD bize. Hakan abi Tunç Bey'in görüşü o. Dünyada girsin böylece daha kolay dolar basayım hep basayım hep basayım dolar basayım demiş Tunç Bey. Dolar basabilmek
1: Vallahi
0: için mi biz bunları yaşıyoruz ABD dolar bassın diye?
1: yani o elinden tabii ki onun için bir yani özellikle petrol ticaretinin dolar bazlı olmaması yani doların dışına çıkması Amerika için bir savaş nedeni. Yani onun bütün sistemi bunun üzerine kurulu olduğu için yani bir gün bu da değişecek tabii ama onun işte değiştirmek için biliyorsun yok sabit coinler filan acaba denemeler yapmaya da devam ediyorlar yani tahmin

0: dilleri uzatması gerekiyor borçlarını. Borçlarını ertelemesi gerekiyor. 350 trilyon dolara yaklaşmış vaziyette dünyanın borçları. 40 trilyon doları Amerika'nın borçları. Ve de hani bunları biraz ötelemeden, ertelemeden hep burada Demokles'in kılıcı gibi bir şey başında dönecek. Ama kimse de buna çok güvenemiyor. Amerika'nın şimdi tahvil fiyatları buraya olmuşken o Stefan Miran'ın filan 100 yıllık tahviller yapacağım, onları satacağım meseleleri ne kadar gerçekçi olabilecek? Ya da ne sonuç getirecek? Getiremeyecek muhtemelen. Onun için de Çin de kendi sistemini oluşturmaya çalışıyor öbür taraftan. Büyük sıkıntı var. Yani böyle uzlaşmaz çelişkiler var maalesef.
1: Evet, mesela Ömer Bey demiş ki ABD'nin 40 trilyon dolarlık borcunu dünya ülkeleri yüklensin, o zaman bu mevcut durum biter demiş. Ha, ABD'nin umurunda
0: Ya
1: mı Hakan
0: zaten
1: abi
0: yüklen.
1: borcu?
0: Amerika'nın mı?
1: Evet.
0: Amerika'nın ister istemez. Yani tabii ki matbaa onda olduğu için bir şey var.
1: Yeşil
0: Bir imkanı
1: mürekkepleri de
0: var.
1: var.
0: Ama öyle sürekli yapamıyorsun. Yani yaptığın zaman başka dengesizlikler ortaya çıkıyor. Senden kaçış başlıyor bu sefer. Ya yani o
1: Evet.
0: millet de aptal değil ki. Üstelik 1945'te de değiliz.
1: Evet.
0: O zaman bile ne demiş? Altını 35 dolarla yani sabitleyerek benden istediğin zaman altın getir, dolarımı al, dolarını getir, altını al diye bunun taahhüdünü vermiş. Yani o zaman bile bir yere dayamak zorunda kalmış. Dayanıksız bu iş çok zor.
1: Evet. Peki gidiyoruz
0: Yani
1: öyleyse.
0: yürütemez. O Amerika'da olsa yürütemez.
1: Peki.
0: Hadi gidelim bakalım.
1: Gidiyoruz. Bir iki dakikanı rica edeceğim ama
0: Ne
1: sosyal
0: demek?
1: medyada.
0: Tabii.
1: Buradaki soruları sana yönlendireceğim. Gelmek
0: Tabii.
1: istiyorsanız efendim Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizi bekliyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz Ersen Hakan abi. Dadaşlar da benim efendim. Oradan ayırt edebilirsiniz. Sizi burada bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer inşallah sabahınız çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Çok güzel bir hafta sonu olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
17: Reklam. Öncelikli yayın.
18: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
19: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
20: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
21: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
20: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
22: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Reklam.
23: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
24: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
17: Reklam.
25: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
17: Reklam.
26: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
27: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
28: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
28: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana

0: Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Happy.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her cuma olduğu gibi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
0: Şimdi dün önemli gündü çünkü hem içeride Merkez Bankası toplantısı hem Avrupa Merkez Bankası toplantısı ama diğer taraftan global piyasalarda çok ön plana çıkan birkaç tema var. Bunların da takipçisi olmak gerekti. Zira bir yandan ciddi anlamda eskale olmuş, tansiyonu yükselmiş bir yine İran polemiği, tankerlerin vurulmaya devam edilmesi, rafinaj problemleri falan derken yeniden 107-108 dolarlara kadar gelmiş bir Brent petrol var. Elbette özellikle önümüzdeki döneme ilişkin enflasyonist kaygıların ortaya çıktığı bir tablo dikkate alındığında bunun artçıl etkilerinin olabileceği varsayımıyla bu faiz tarafında negatif fiyatlanmaya devam ediliyor. Şu an itibariyle 4.95'lere gelmiş bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi var. 30 yıllıklar 5.36 seviyesinde. Her ne kadar bugün çok ufak ufak geri çekilmeler görünüyor olsa da hakikaten bütün dünyada faiz adlerini net bir şekilde yukarı iten, merkez bankalarını ikinci, üçüncü kez düşünmeye zorlayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu ortamda ilk hamlesi faiz artırımı olan Avrupa Merkez Bankası dün ikinci kez faiz artırımını yaptı. Hatta Ekim toplantısının da canlı olduğunu anlıyoruz daha sonrasında kulaklara üflenen haberlerden diyelim. Önümüzdeki haftaysa FED toplantısı var. FED mümkün olduğunca bir faiz artırımından kaçınma isteğinde arzusundaydı. Ve bir yandan da aslında Trump'ın 0.5-1 olması lazım bizim faizimizin dediği noktada Amerikan faizlerini olduğu seviyeden yukarı itmek daha da zorlayıcı olacak yeni FED başkanı için. Şimdi bütün bu ortamda bugün gelecek enflasyon verisine kilitlenmiş durumda uluslararası piyasalar. Buradan gelecek olan rakam belki önümüzdeki haftaki FED kararı açısından daha da önem taşıyacak. Eğer burası yükselişe işaret edecek olursa o zaman FED'e dönük beklentiler bugün Eylül toplantısı için %70 artırım fiyatlıyor. Daha da yukarı gidebilir. Eylül'de mi yapar sonra mı yapar onu kestirmek kolay değil ama mesela diyelim Eylül'de yapmadı. Ekim ayındaki toplantıda tam bir faiz artırımı beklentisini fiyatlara dahil etmiş durumda zaten piyasalar. Şimdi bu ortamı dikkate alırken biz içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını aldık. Bu toplantıda faizi sabit tutmaya karar verdi Merkez Bankası. Ama tonunun yumuşadığını anlıyoruz bir parça. Neden dolayı anlıyoruz bunu da? Özellikle ortalamaların aşağıya geldiğine yapılan vurgu önemli ve dikkate değer. Ayrıca iç talepteki zayıflığa yapılan vurgu dikkate değer. Uluslararası konjonktürde yaşanan bozulmaların içerideki fiyatlara etkisinin nispeten düşük olduğuna dair vurgu buna talep göstergesi üzerinden yapılıyor. Yine bu bağlamda okunabilir. Sonuçta Merkez Bankası bir aşamada piyasa oyuncularının da beklediği gibi yıl sonunda 35'e doğru inme beklentisi var piyasanın. Hani buraya iner inmez onu bilmiyoruz, konjonktür müsaade eder etmez ama hani imkan olursa gevşeme konusunda, gevşeme demeyelim, sıkı para politikası duruşunun kendi deyimiyle metindeki uyarlanması diyebiliriz belki. Ortalama beklentilerin aşağıya gelmesi burada belirleyici olacak. Buna biraz daha teşne bir yaklaşım sergiliyor diye yorumlandı konuştuğumuz piyasa oyuncuları tarafından. Bütün bunları seninle belli ölçüde değerlendirmeye çalışırız. Ama yani bir taraftan savaşın bitmediği, petrol fiyatı baskısının devam ettiği, Hürmüz Boğazı'nın hala açılmadığı, mal akışının tam olarak hala gerçekleşemeyebildiği ortamda acaba önümüzdeki dönem bu makro çerçeveyi nasıl oluşturacak? Bunu bir kenara koyalım. Xi Jinping ile Narendra Modi, Çin ve Hindistan devlet başkanları bir araya geldiler. Buradan önümüzdeki dönem açısından yeni bir koalisyon, bir pakt çıkabilir mi? Çok kolay değil gibi görünüyor. Ekonomik açıdan belli noktalarda denklik sağlanırsa ilerleyebileceklerini ama topyekün bir sürecin bundan sonraki dönem adına gerçek bir hani birlikte hareket etme imkanı sağlayıp sağlamayacağını onu bilmiyoruz. Bu hafta sonu Yeni Delhi'de bir araya gelecekler. BRICS toplantısında oradan çıkacak sonuçlar piyasa açısından önemli olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte yine yapay zeka çerçevesinde yapılacak borçlanmalar çerçevesinde birçok farklı unsur var. Bunları da mümkün olduğunca tartışmaya çalışırız. Ama önce bir döneyim tekrar en başta geldiğimiz noktaya. Bir bizim Merkez Bankası'nın duruşu üzerinden ortamı konuşalım. Sonra risk iştahının bozulduğu, hisse senetlerinin düştüğü, faizlerin yukarı kaydığı, emtia maliyetlerinin yükseldiği ortamı ayrıca değerlendirelim.
1: Tekrar günaydın. Ben dün Merkez Bankası'nın faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini zaten tahmin ediyordum. Bunu da farklı farklı platformlarda dile getirmiştim. Hatta geçen hafta yayınımızda da galiba Zeynep'teydi. Biz Merkez Bankası'nı okurken biraz sorun mu yaşıyoruz acaba kamuoyu olarak? Çünkü Sayın Karahan yani son işte enflasyon raporunda ve sonraki süreçte net bir şekilde ortaya koymuştu. O yüzden dün bir sürpriz yok. Fakat sen de dile getirdin. Metinde ben 3 ibareyi önemsedim. Bunlardan birincisi Merkez Bankası diyor ki enflasyon eğiliminde bir gevşeme söz konusu diyor. Son aya bakmıyor bir hani trend olarak son aylarda diyor işte enflasyonda bir hani eğilim açısından bir iyileşme olduğunu söylüyor. Bu aslında hani bir şey biraz güvercinvari bir ifade. İkincisi daha net yani önceki toplantı notlarında Merkez Bankamız diyordu ki yani iç talepteki durgunluk belirginleşmeye başladı diyor. Dün bunu biraz daha yani ileri bir noktaya götürdü ve dedi ki fiyatlama davranışlarına baktığım zaman yani iç talep kaynaklı bir etkinin zayıfladığını görüyorum dedi. Yani artık hani iç talebin durgunluğunu söylemiyor, onun fiyatlara geçişkenliğinin de hani normalleştiğini veya da zayıfladığını söylemeye başlıyor. Bu da güvercin bir ifade. Fakat üçüncüsü hemen hemen tüm merkez bankalarının dünyada dile getirdiği konu bu savaş sebebiyle işte genel fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının da risk teşkil ettiğini dile getiriyor. Şimdi ben bu üçünü yorumlayınca önce dedim ki aslında 1 ve 2 numaralı benim anlattığım maddeler Merkez Bankası'nın faiz indirimine hazır olduğunu söylüyor. Fakat 3 numaralı madde de şu aşamada bu davranışının frenlendiğini dile getiriyor. O yüzden şöyle bir yorumla bitirdim. Dedim ki eğer hani Ekim toplantısına işte bundan 6 hafta sonra eğer küresel risklerde daha fazla bir bozulma olmazsa yani bugünkü seviyeden daha da kötü bir yerde olmazsak Merkez Bankası'ndan ben Ekim toplantısında bir tam puan faiz indirimi bekliyorum. Fakat 6 hafta sonra geldiğimiz zaman yani bu savaş ve getirdiği ortam bugüne göre daha kötü bir noktadaysa tabii ki Merkez Bankası bu adımını biraz da geleceğe iter diye düşündüm ve sonuç olarak da uzun zamandır dile getirdiğim sene sonu %35 politika faizi yani bir adet işte Ekim'de bir adet aralıkta faiz indirimleri tahminimi bas senaryo olarak gündeme koydum.
0: Fatih, fakat diyelim ki koşullar bugünkü gibi.

0: Şu işlendi. Yani petrol fiyatı yukarı gidiyorsa faiz artır diye işlendi. Bu her zaman geçerli bir durum değil. Çünkü siz arz yönlü şokları salt parasal önlemlerle çözemezsiniz. Yani sadece arz yönlü şokların ikinci etkilerini ayrıca beklenti çıpalama hikayesi üzerinden etkileyebilirsiniz. O yüzden Merkez Bankası az önce benim sıraladığım 3 maddenin ikincisinde onu söylüyor. Diyor ki maliyet artışlarının fiyatlara etkisi sınırlı kaldı diyor. O da iç talebin zayıflığını gösteriyor diyor. Yani şöyle özetleyeyim. Evet işte petrol fiyatı, işte rafineri ürün fiyatları, türevler yukarı gidiyor ama eğer bu fiyatlara geçişkenliği çok naifse, çok ılımlı kalıyorsa, bu da iç talebin zayıflığından oluyorsa, o zaman Merkez Bankası'nın faiz artırması, hani bizim özelimizde konuşmayalım, Fed özelinde söyleyelim, Hürmüz Boğazı'nı aşmayacak ki. Yani o yüzden Merkez Bankası buna baktığından dolayı senin soruna net cevap vereyim. Bugünkü gibi kalırsa ben Merkez Bankası'nda eğer hani elimi kaldırmakla mükellef birisi olsaydım ben 100 bas puan faiz indirim yönünde oyumu kullanırdım.
1: Peki, özellikle elimizde bir orta vadeli program. Önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentisinin 21 ile şekillendirildiği bir duruş ve Merkez Bankası'nın politika metni var şu an itibariyle. Para Politikası Kurulu'ndan çıkan metin var. Bu seneyi bitti diye kabul edelim. Çünkü hani çok büyük değişiklikler olmazsa, çok ekstra şeyler veya şoklarla karşılaşmazsak hani bu seneyi 3 aşağı 5 yukarı makro çerçevede nasıl bitireceğimizi daha rahat öngörebiliyoruz. Gelecek seneyi nasıl bir sene olarak bekliyorsun? Yani orta vadeli program büyüme kuvvetini 4'ün üzerinde gören, potansiyel büyümeye hesabı nerede yapılıyor onu bilmiyoruz ama mevcut dezenflasyonist akımın enflasyonu 21'e indirme potansiyeline işaret eden, bütçe harcamalarında nispi artışları özellikle stratejik alanlarda genişletmek üzerinden bir parça daha açma riski bulunan ancak ödemeler dengesini de yönetilebilir bir şekilde tasavvur eden bir yapıya sahip. Nasıl bir 2027 vaat ediyor sana bu duruş?
0: Evet. Şimdi evvela çok fazla belirsizlik var. Çok fazla siyah kuğu riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden gerçekten 2027 sadece bizim Türkiye açısından değil, küresel ekonomi açısından da çok fazla belirsizliği içeriyor. O yüzden hani net bir tablo ortaya koymak çok mümkün değil. Fakat OVP üzerine hareket edersek, yani evvela ben OVP'yi son yıllarda hep öyle nitelendiriyorum. Biraz böyle temenniler manzumesi gibi. Yani daha çok bardağın dolu kısmına odaklanıyor. Belki onu yapması da lazım yani. Çok hani tersini sen söylemeyeyim ama fakat ben OVP metninde ve sunumda 3 tane konu benim ilgimi çekti ve o 3 konu üzerinden aslında senin sorduğun soruya nasıl bir 2027 bekliyorum yorumlamaya çalışayım. Şimdi birincisi enflasyon hedefi %21'e güncellendi. Bu aslında realist bir bakış açısı. Yani piyasa beklentisi hatta bunun bir çıt daha üzerinde. Ben 23,5-24 civarında bir beklentiye sahibim. Fakat yani kamu otoritesinin daha yüksek bir enflasyon zikrediyor olması, yani para politikasının bizim son yıllarda olduğu kadar sıkı yönetilmeyeceği anlamında bana bir sinyal verdi. Evet yani hani Merkez Bankası Başkanımız buna özellikle dikkat etti. Yani bu bir gevşeme falan gibi olmayacak dedi ama ben yani sıkılık dozunun en azından o tahminde yani hedeflediğin nokta hani şey gibi düşün. Yüksek atlamada eğer 1,90 atlamayı düşünüyorsan çok fazla antrenman yapmana gerek yok. Ama 2,20 hedefliyorsan çok fazla antrenman yapman lazım. O yüzden o 21 hedefi bende para politikasının sıkılığının bir notch aşağıda kalacağı görüşünü getirdi. Bu birinci konu. İkinci konu bütçe. Yani 2027'de bütçede harcamalarda %37'lik bir nominal artış var. Detayına indiğimiz zaman cari harcamalar falan gibi kalemlerde bir artış söz konusu. Tabii bütçeyi uyumlandırmak için gelir tarafında da %37'lik bir artış öngörmüş ama yani nasıl bunu sağlayacağız? Büyümenin güçlü olmadığı ve yeni vergilerin getirilmediği, işte dolaylı vergilerin payının azaltılacağını düşündüğü bir ortamda sanki bir uyumlanma için ama yani bu %37 ki reel olarak yaklaşık 10 puanlı bir büyümeye denk geliyor. Benim kafamda bütçede bir miktar artık seçim satına giriyoruz. Burada bir yer ayarlamamız lazım noktasında. Yani öyle 2022-23 gibi böyle geniş bolluk bereket beklemeyelim. Ha, öyle bir şey olmayacak zaten olmaması da gerekir ama bugünküne göre biraz bir gevşeme yarattı bende. O da özellikle 2027'nin ikinci yarısında bir miktar büyüme tarafında yukarı yönlü bir filizlenme olabilir diye düşünüyorum. Üçüncüsü ise sorulan bir soru şuydu sayın bakanlara. Yani biz enflasyon tahminlerinde çok sapıyoruz. Bunun sebebi ne olabilir ki dedi. Mehmet Şimşek biraz daha

0: serzenişte bulunarak şu ifadeyi kullandı. Yani kelimesi kelimesi hatırlamıyorum ama dedi ki yani o kadar negatif şokla karşı karşıya kaldık ki enflasyonun kontrolden çıkmamış olması bile bir başarıdır dedi. Şimdi bu benim hemen mevzimde şunu yarattı aslında. Tamam yani kağıt üzerinde hedef olarak uzun vadede işte %5 yani uzun vadeli hedefimiz ya da işte 2028'de %15 gibi rakamlar konuşuyoruz ama ben açıkçası ekonomi yönetiminin dile getirmese bile zihninin arka tarafında hani şöyle %25-30 mümkünse 25'e yakın bir yerde olursa çok da dert olmaz tarzında bir yaklaşım doğurdu. O yüzden ben normal şartlar altında 2027'yi bu yıla göre büyümenin özellikle ikinci yarıda biraz daha ivmelendiği, para politikasının sıkılığının bir miktar daha azalmış olduğu, böyle 2028 Nisan benim tahminim seçimler için, seçime giderken bir uygun ortamın hazırlanmış olduğu bir dönem gibi düşünüyorum ama açıl. Dünyada o kadar çok gelişme var ki yani bu anlattığımızı kaç kere daha değişir vallahi bilemiyorum.
1: Peki, özellikle buradan bir adım öteye gittiğimizde dış konjonktür bizim açımızdan çok belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor ister istemez. İçerideki bizim tartışmamız, bizim bakış açımız ne olursa olsun dışsal şoklar 2 senedir Türk makrosu üzerinde çok büyük etki yarattığı için jeopolitik gelişmeler bir taraftan, tarife krizi bir taraftan, elbette iç siyaset etkisi bunun önemli bir bacağını oluşturdu geçtiğimiz sene içerisinde. Dolayısıyla gelecek sene de potansiyel bir seçim atmosferi tartışması başlayacak. Seçim nerede olur onu bilmiyoruz ama Sayın Cevdet Yılmaz açıklamasının içinde orta vadeli programda dedi ki biz seçim olmayacak, seçim zamanında olacakmış gibi bir 2027 tahayyülünde bulunduk. Dolayısıyla bu olursa ona göre programda revizyon olabilir. Şimdi özellikle 2026 yılının son çeyreğine geldiğimizdeki talep göstergeleri 2027'ye ne kadar taşınabilir? Bu konjonktürel dışarıdaki olup biten gelişmeler içerideki talep üzerinde ve bizim makro politikamız üzerinde yaratacağı etkiyle 2027'nin ne kadarında baskı oluşturabilir? Bir yerinden sonra eğer seçim gelecekse 2028 yılında zamanında da olsa 2027'nin bir yerinden itibaren biraz açılma ve hareketlenme beklenmeli büyük olasılıkla. Sen bunun takvimini nasıl öngörüyorsun?
0: Evet. Şimdi hani dış şoktan bahsettin ya son 2 yıldır işte bir taraftan tarife dedim, bir taraftan jeopolitik istedim. Bu ikisini yaratan şahıs tek kişi da Trump. Ve Kasım ayı başında Trump'ın yani geleceğini şekillendirecek bir seçim var Amerika'da, bir ara seçim var. Yani anketlere göre temsilciler meclisini kaybediyor. Diğer bacakta yani kongre tarafında başa baş bir tablo söz konusu. Onu da kaybederse topal örek durumuna düşecek. Bu topal örek durumu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. O yüzden senin dediğin gibi yani dış şoklar bizim ekonomimizi etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi tabii dış şokların negatif tarafta olma ihtimali kuvvetli olduğu için yani bizim ekonomimizde büyüme açısından negatif etkileme ihtimali daha kuvvetli. Yani pozitif tarafa göre negatif bir etki. O yüzden hani bizim genel ekonomik faaliyetler ya da talep üzerine baktığınız zaman oradan iyi bir etkiden ziyade kötü bir etki gelme riski daha fazla diye düşünüyorum bu senaryo içerisinde. Şimdi buradan bize dönersek ya açıl bizim yani ekonomimiz özellikle yani Temmuz-Ağustos aylarında daha da bir ivme kaybetti. Yani ben müşteri ziyaretlerimde ya da işte derneklere gittiğimiz zaman ya da hani öncü veriler mesela en son hani işte otomobil verisi geldi Ağustos ayına ilişkin. Geçen sene göre %20 bir daralma söz konusu ve şöyle söyleyeyim bundan 6-8 ay önce genelde bu büyüme hani üst gelir grubunda genelde büyüme devam ediyordu. Orta gelirde problem vardı ama son dönemde büyümenin genele yayılan bir ivme kaybıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Şimdi tabii Merkez Bankası enflasyonu hedefliyor. O net. Fakat enflasyona giderken talep koşulları çok önemli. Çünkü onu belirliyor. Ve talepte bir zayıflama olursa bence Merkez Bankası'nın bir yerde seçimden ari olarak devreye girme ihtimali var. Mesela az önce hani ekip toplantısı yorum yaparken bunu dile getirmiştim. O yüzden benim kanaatim şu açıl. Tabii ki dünya önemli, bizim seçim tarihi önemli ama ben bizim ekonomi açısından yani böyle destekleyici sayılabilecek politikaların ama bunu lütfen asla 2022-23'te karşılaştırmayın. Çünkü o dönem çok farklı bir dönemdi ve o dönemki yapılan o genişlemeci politikanın acısını çekiyoruz. O hataya bir daha gidilmez. Zaten kur rezerv ilişkisi de öyle bir hatayı kaldırmaz, onu da söyleyeyim. Ama yine bir miktar gevşemenin ben 2027 ortası itibariyle olacağını, benim hani seçim öncesinde 3 sinyal hep şöyle görüyorum. Bunlardan birisi hani bir emekli zammı ya da asgari ücret bunların hani bir miktar zaten şu an hani açlık sınırının altında bayağı böyle hani enflasyonun üzerinde bir artırılması sinyaldir. İkincisi bu emeklilik meselesi. Yani ister hani EYT'de yaşa takılanlar, ister Bağkur meselesi gibi kavramlar. Üçüncüsü ise Hani biraz bu aile desteklenmesi ve aynı zamanda belediyeler üzerinden destek. Bu üç tane faktörü biz görmeye başlarsak ondan sonraki 6 aylık süre içerisinde seçimi de denkleme koymamız lazım ama hani çok özetle 2027 ortasından sonra bir genişlemeci hani adımların gelmesini ben daha makul bir senaryo olarak düşünüyorum.
1: Fatih, benim en çok önemsediğim konulardan bir tanesi orta vadeli programın içerisinde ekonomik güvenlik ve dayanıklılık temelli olarak ortaya konulan strateji. Şimdi bu kadar çok jeopolitik, kaotik ortamın olduğu yerde ve uzun sürecek, yani sadece konjonktürel, geçici, dönemsel bir şey diye bakmamak lazım. Kendini yeni döneme hazırlamak ve burada özellikle de yeterliliğini kendi içerisinde stratejik alanlarda yukarıya çekebilmek bütün ülkeler için en önemli stratejik öncelik haline gelmiş gibi görünüyor. Türkiye'de biz yaklaşık 2,5-3 seneden bu yana bunun üzerine sürekli değerlendirme yapmaya, sürekli bir eylem planı ya da bir çerçeve görmeye çalışıyorduk. Orta vadeli programda hakikaten ilk defa bununla ilgili doğru ve makul bir bakış açısıyla devletin farkındalığını ve yönlendirmesini gördük. Hem buralarda belirlenen kalemleri ve alanları hem de bu alanlara dönük yapılacak olan yeni dönemdeki yatırım akımını nasıl görüyorsun?
0: Evet. Açıl bu dayanıklılık konusu çok önemli. Yani sürdürülebilirlik de hayatımıza girdi. Ve zamanla kapsamı bayağı bir genişledi. Hemen sen söylerken aklıma hani Nassim Taleb'in Siyah Kuğu'dan sonra 2011 yılında galiba değil mi? Bu dayanıklılık, Resilience adı yani kitabı hemen geldi. Tabii bu tanım çok gelişiyor. Yani biz eskiden dayanıklılık dediğimiz zaman hep şöyle düşünürdük. Mesela hani fırtına mı var? Tamam mı? Eğer durduğun yerde sağlam durabiliyor, fırtınadan etkilenmiyorsan bu dayanıklılık diye tanımlardık. Fakat bu tanım artık yanlış ya da eksik değil. Dayanıklılık şu demek aslında, hani büyük bir fırtına mı var? Kollarını aç, o kolların altına kanatlar koy, rüzgarı arkandan al ve o rüzgar seni ileri götürmeye çalışsın. Çünkü yeni dünya şöyle, yani durduğun yerde duruyorsan aslında geri gidiyorsun. Çünkü yenilenmeyen her şeyin eskidiği bir dünyayla karşı karşıyayız. O yüzden dayanıklılık farklı bir noktada. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Şirketlerde çok sayıda yönetim kurulu üyeliklerim var. Son dönemde bana soruyorlar yani 2027, 28, 29 kendi orta vadeli programımızda şirket açısından ne yapmamız lazım noktasında. Ben diyorum ki dayanıklılığımızı arttırmamız lazım. Fitleşmeliyiz, tamam mı? Yalınlaşmalıyız ve hızlı reaksiyon gösterebiliyor olmamız lazım diyorum. Şimdi o yüzden bu kavram çok değerli. Senin dediğin gibi OVP'de bu kavramın da hani metne güçlü bir şekilde girmiş olması bence önemli. Fakat bu kavramı ne kadar soyut bir noktada ya da somut noktaya getirebiliyoruz? Şimdi bizim ekonomik dayanıklılığımızı finansal olarak baktığın zaman aslında hani biraz dayanıklı şöyle ölçülür ya. Dönelim geriye gidelim, back test yapalım. Geçmiş risklerde nasıl dayanıklı kaldın? Mesela Merkez Bankası rezerv yönetimi ya da kur politikasında son 2 senede bence dayanıklılığını epeyce bir teyit etti. Yani o bir kuvvetli. Hani hatırla 2025 İmamoğlu case'i, 2026'da işte savaş meselesinde. O yüzden finansal dayanıklılıkta bir problem yok. Ama genel ekonomik anlamda dayanıklılıkta bence bir problem var. O da şöyle ki dünyada konjonktür değişiyor. Biz seninle de farklı platformlarda hep bunu hani dinleyicilerle paylaşmaya çalışıyoruz. Yeni dünya düzeninde kendi kendine yetebilme, dışa bağımlılıkları hadi aşağı çekebilmek ki dış şoklara daha az etkilenmeniz için siz kendi kendine yetebiliyor olmamız lazım. Bunun için de üretim kasınıza sahip çıkma, kendi verimliliğinizi arttırma, işte bu eğitimden tutun hani işte hani normal hukuk sürecine kadar giden geniş anlamda. Şimdi bunlar metne girmiş. Bunlar güzel şeyler ama hani o ben hani temenniler malzumesi dedim ya. Bu metindeki ibareleri dönüp hayatta karşılığını bulabiliyor muyuz noktasında ben açıkçası bugün bana sorsan çok bulamıyoruz derim. İleride bulabilir miyiz noktasında da bak karamsar olmak istemiyorum ha. Siz aynı anda birden fazla noktayı hedefliyorsanız elinizde de birkaç tane araç varsa hepsini sağlamanız mümkün değil. Yani bir taraftan ben finansal dayanıklılığı sağlayayım derken diğer taraftan üretim kaynaklı hani içsel dayanıklılığı sağlamak da pek mümkün değil. Çünkü kuru aşağıda tuttuğunuz zaman rekabet anlamında bir dezavantaja giriyorsunuz. Bak bir örnek vereyim çok uzatacağım belki ama yani açıl ben bir şirkette yönetimdeyim. Şirketin işte İspanya'da da yani üretim tesisi var. Türkiye'de üretim tesisi var. İspanya'daki üretim tesisi için bir finans direktör yardımcısının şirkete 1 aylık toplam maliyeti yaklaşık 3.600 euro. Türkiye'de 7.500 euroya bu pozisyonu dolduramıyoruz. Yani rekabet dezavantajını düşünün. Başka bir taraftan bakayım. İspanya'da 3.600 euro kazanan hayatını iyi bir şekilde idame ettirirken Türkiye'de 7.500 euro maaş kazanan adam hayatını idame ettiremiyor. Bakın bu

0: çarpıklığı çözemediğimiz müddetçe bizim dayanıklılığı sağlamamız pek mümkün değil gibi görünüyor.
1: Yurt dışındaki konjonktürün bize yansımalarını konuşurken tahvil faizlerinde yaşanan gelişmeden bahsetmeden ilerleme şansımız yok. Dün Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı ikinci kez. Fed toplantısı var önümüzdeki hafta. Bugün gelecek enflasyon verisi var Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi 5'e doğru giden bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi görüyoruz. Dolayısıyla seçim öncesinde ciddi bir baskı oluşturuyor faiz hadleri ister istemez Trump yönetimi üzerinde. Buraya bir müdahale yapmak istedi Trump yönetimi ve özellikle Scott Bessent Hazine Bakanı. Bu müdahalede işte önce 2 milyar dolar, 4 milyar dolar, daha sonrasında şimdi 6 milyar dolarlık bir limite çıktı. Fakat dün mesela alımlar 5 trilyon doların biraz üzerinde sonlandı. Dedi ki yani görüyorum ki satmak istemiyor insanlar şu anda. Fakat getiri eğrisinin kısa tarafı bu sefer hareket etmeye başladı. Hani petrol fiyatı yukarı kayınca ister istemez bunun politika aksiyonu gerektirebileceği bakış açısı Fed'i sıkıştırıyor. Bu çözülemeyecek bakış açısı hazineyi sıkıştırıyor. Yani şu anda yurt dışında paranın fiyatı üzerinden çok ciddi bir baskı görüyoruz. Bu bir noktadan sonra bir Trump yönetimini, iki Avrupa ve faiz hadlerinin geri kalan kısmını, üç dolaylı olarak da bizim gibi gelişen ülkeleri ve bizi nasıl etkiler?
0: Evet. Şimdi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent aslında kariyeri itibariyle semptomatik tedaviyi, hani sorunun ana kaynağını çözemeyeceğini pratikte hepimizden çok iyi biliyor. Çünkü kendisi 92'de bizzat İngiltere ve İsveç Merkez Bankası'nın kuru savunma operasyonuna saldıran ekibin içerisinde rol alıyor. Yani o yüzden ben şöyle düşünmüştüm. Yani Kasım seçimleri öncesinde özellikle uzun vadeli faizler, ki unutmayalım yani mortgage faizlerinden tutun da şirketlerin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini belirleyen uzun taraf, ya orayı kontrol etmeye çalışmıştı. Ama bu yani doğru bir yöntem değil, onu bir söyleyelim kendi içimizden. İkincisi şu açıl, şimdi bugün enflasyon çok önemli. Yani yıllık çekirdek tüfe artışının 2.4, manşetin 3.4 gelmesi bekleniyor. Şeyin farkındayım, Fed'in ana hedefi bu değil, o PC'ye bakıyor ama tabii Kevin Warsh bunu da değiştirmeyi düşünüyor. Ama bak burada enteresan bir şey söyleyeceğim. Yıllık çekirdek enflasyon 2.4. Yani çok yüksek değil. Peki neden 10 yıllık 5'te? Çünkü orada yatırımcı bir risk primi talep ediyor. İlave bir prim talep ediyor. Bunun da temel sebebi demek ki yani enflasyon ya da makro risklerin dışında başka bir risk unsuru var. Bunun da adı Trump. Yani bakın adam deli. Yani şöyle deli. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben Diyarbakırlıyım. Bizim Diyarbakır'da bir Mardin Kapı diye bir mahalle falan vardır. Tabii bunu bilmeyenler Mardin'in bir semti gibi düşünür. Tam tersi, Diyarbakır'ın Mardin'e açılan kapısıdır. Bak şimdi bahsedince de bir özledim, çocukluğuma gittim ama. Şimdi ben Mardin'e kızıyorum. Diyorum ki Mardin Kapı'nın adını değiştireceğim, Diyarbakır Kapı yapacağım. Şimdi bu delilik. Yani hani New Mexico'nun adını New America yapacağım. Meksika Körfezi'ni. Ya bence Trump'ın bu davranış modeli sürdükçe, ki bu davranış modeli ne kadar rasyonel tartışılır. Yani yatırımcı uzun vadede Amerika'nın borçlanma faizlerinin üzerinde ilave bir risk primi talep edecektir. Yani o yüzden bence sorun enflasyon falan değil tabii. Sorun yani temelde Trump. O yüzden ben Kasım başı seçimlerini çok önemsiyorum. O seçimler sonrasında Trump daha da sertleşirse bizi küresel bir finansal türbülans bekliyor olabilir. Ya da kontrolü kaybedip de dinginliğe giderse hiç zannetmiyorum. O zaman da normalleşme ortaya çıkabilir. Ama yani senin bahsettiğin bu tahvil faizleri, ki bak Amerikan 10 yılı sabah 5'e yaklaştık. Biz 2023 Ekim'de bir 5.01 mi ne görmüşüz? Bir önceki tarih 2007 tarihi, yani yaklaşık 19 sene önce. İngiltere'de öyle, Japonya'da öyle, Almanya'da öyle. Bu pek hayra alamet değil. O yüzden seninle birkaç ay önce hatırlar mısın? Ben arkada bir kitabı çıkararak göstermiştim. Yani bir finansal türbülans için ne gerekiyorsa aslında yavaş yavaş oluşuyor. O yüzden 2027 burada sıkıntılı bir sene olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Bir yandan da zaten Kasım seçimleri öncesinde tırnak içerisinde oy için kişi başı 5 bin dolar dağıtmaktan tut. Hani onu o şekilde yaptığın takdirde oluşacak ne mekanizma var, ne ciddi bir maliyet var, onu karşılayacak para var falan, ama o yani bu, mesela bu taahhütler de piyasa üzerinde etki yaratıyor. Hani o olmazsa bunun ön gösterimi olarak tarifelerden biz gelir elde ettik. En azından kişi başı 500 dolar cumhuriyetçilere, oy verenlere bir takdimde bulunabiliriz şeklinde açıklamalar var bu hafta sonu. Hani Kasım seçimleri gerçekten önemli olacak Amerika'da ve Trump için işler o anlamda çok da iyi gitmiyor. Onaylanma oranının ciddi anlamda gerilediği.

0: Seni görüyoruz. Bir seçenek de bir soru işareti de Trump'ın gücünü kaybettiği bir Kasım seçimi olursa o zaman ne olur? Hem başkanlık süresinin geri kalan kısmındaki hareket kabiliyeti, çünkü temsilciler meclisini kaybedebilir, senatoyu da kaybederse o zaman gerçekten işler kendisi için çok daha zorlu bir döneme girmiş olabilir. Şu an oluşmakta olan yeni düzenin Trump merkezli yaklaşımı o zaman bütün hesapları yeniden gözden geçirmeyi gerektirir mi acaba?
1: Tabii. Şimdi bahsettiğin, yani iki kanadı birden kaybedince teknik bir tabir var zaten. Topal ördek diyor Amerikan siyasetinde burada. Çünkü yani başkanın kendi yetkisiyle çıkarabileceği, geçirebileceği yasa sınırlı, her ne kadar son dönemde bu artırılmış olsa bile, özellikle bugün yani 11 Eylül'ün 25. yıl dönümü. Yani 11 Eylül aslında dünyayı değiştiren temel hikaye. Yani hatta şu an onunla ilgili bir belgesel izledim geçenlerde, Amerikan politikasını, ama yine de Trump'ın hareket alanının oldukça daralmış olduğu bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Fakat yani Trump'ın çılgınlıkları ve o kaybetmiş olduğu gücü yeniden kontrol etmek için agresifleşme ihtimali açıkçası dünya açısından bir risk. Yani bu gerçekten bunu denkleme koymamız lazım. Bak, Türkiye için de bu önemli açıldı. Belki bunu çok yüksek sesle getirmiyoruz ama yani ben son dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin özellikle başkanlar nezdinde hani yani leverage edildiğini dikkate alırsak, Trump'ın gücündeki bir aşınma bizim de dış politika dengelerimize zarar verebilir. O bizim de içerideki yansımaları olabilir. Ama yani bunu derken de bak, mesela arada beni dinleyenler belki ya niye bu kadar Trump karşıtı söyledin? Yani mesele Trump mı, Trump'ı seçenler mi? Hemen biz okyanusun diğer tarafına geçelim, Almanya'ya. Geçen hafta sonu yapılan seçimlerden sonra bu aşırı sağcı AfD yani ilk defa bir eyaletin yani meclisine girdi ve bir sonraki seçim için herkesi şaşırtmış vaziyette. Açıl galiba temel problem şu, yani bu bizim liberal ekonomi dediğimiz, kapitalist sistem dediğimiz, o hani Lehman sonrasında daha da ayrışan ve pandemiyle beraber farklı kulvara giden hikaye galiba sürdürülebilir değil. Yani bunun ya kendi içerisinde kısa vadeli revizyonlar yapması lazım ya da iktisat tarihi bize hep bunu söylemiştir, bu bir yerde patlayacak.
0: Sürenin sonuna geldik ama bir 15-20 saniyede Fed'den kesin olarak ne bekliyorsun?
1: Ya bugün enflasyon yüksek gelirse haftaya Fed 25 bas puan faiz artırır. Ama gelmezse pas geçer.
0: Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerini bizle paylaştığın için bugün kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Sadık Aymaz'la Asya Notları için karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Önemli gündem maddeleri var Sadi. Bunlardan bir tanesi aslında Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yen müdahalesi. Scott Bessent'ın dünkü açıklaması önemli. Zira diyor ki bende asimetrik bilgi var. Dileyen trader gelip benim karşımda bu müdahaleler için pozisyon alabilir. Ama kasa benim, kasa her zaman kazanır. Japonların da buna karşı yaklaşımı var. Bu kadar yakın ilişkiyi eleştirenler de var Japonya'da. Bir de hafta sonu BRICS toplantısı var. Bunun öncesinde Putin gitti. Xi Jinping ile Narendra Modi'nin görüşmesi olacak. Biraz da bunun üzerine konuşalım.
1: Konuşulmaya değer iki konu var. Hakikaten tabii önce Katayama'dan bahsetmek lazım. Japonlar biraz rahatsız. Neden rahatsız? Özellikle Besant'in çok aktif kamuoyu önünde üstenci konuşmalarını bir eleştiriyorlardı ama en son senin de belirttiğin gibi kasa benim demesi üzerine yine dolaylı bir eleştiri geldi. Katayama konuştu. Biraz bu kelime bizi korkut, biraz korkunç dedi ya da biraz ürkütücü dedi. Neden dedi onu da hemen açıklayayım. Japon IMD House demişti orijinaliyle söylemek gerekirse. Bu Japonca'da ya da Japon basınında, medyasında resmi olarak yasa dışı kumarhane olarak çevrildi. Dolayısıyla çok yanlış anlamlar yükledik dedi. Tabii ki Katayama'da asıl anlamı, kastedilen anlamı biliyor ama burada genel olarak analistler de şahsen ben de açıl bunu dolaylı bir rahatsızlık ifadesi olarak algıladıklarını düşünüyorum. Tabii burada Takaichi'nin daha büyüme yanlısı politikalar gütmek istediğini, mali genişlemeye gitmek istediğini, biraz kendi geçim dertlerinin üzerine gitmek istediğini ama Besant tarafından da özellikle kur tarafında, faiz tarafında biraz baskı yediklerini de belirtmek lazım. Dolayısıyla böyle bir çelişki var. Özellikle iktidar partisi Besant'la ilişkilerden aslında arka planda çok da memnun değil diyebilirim. Hareket alanlarını kısıtlıyor Besant. Onun dışında açıl gerçekten çok önemli. Xi Jinping bu aralar yoğunlaşıyor. Kırgızistan seyahati, Mısır seyahati. Gelecek ay zaten 24 Eylül'de Trump'la görüşecek ama onun öncesinde diplomaside böyle klişe ifadeler vardır ya. Çok kritik bir ziyaretti. İşte o çok klişe de olsa hakikaten hakkını da verecek bir şekilde kritik bir ziyarette bulunuyor. BRICS zirvesine gidecek, Yeni Delhi'ye gidecek. Tabii 2019'dan bu yana gitmemişti, görüşmemişti. Dolayısıyla 2019'dan bu yana 7 sene sonra ilk kez gidiyor. Tabii burada belki şuna dikkat çekmek isterim. Buradan genel olarak seninle bağlantılarımızla Çin nazarından acaba Çinliler ne görüyor, ne düşünüyor Hindistan hakkında diye bu tarafa bakmak istiyorum. Aslında stratejik olarak Amerika ile birlikte muhtemelen bu yüzyıl, belki gelecek yüzyılda da bir mücadeleleri var. Bu mücadele tarafında da Tayvan'ı da stratejik okuyorlar, Tibet'i de stratejik okuyorlar. Hindistan'ı da şunu kastediyorum açıl. Özellikle Japonya'ya karşı biliyorsun çok sert tavırları var, sürekli yeni yaptırımlar ama Hindistan tarafının Amerikan saflarına daha fazla kaymaması için, daha onların nötralize olmaması için çok stratejik bir ülke olarak görüyorlar jeopolitik açıdan. Tabii iki ülke arasında Çin ekonomisinin özellikle ivme kaybettiği, büyüme tarafında zorlandığı bir dönemde de Hindistan'ın iki özelliği var. Çok hızlı büyüyen bir ülke. Çin şirketleri gerçekten orayı hem fabrika kurmak istiyor ama hem de pazar olarak gitmek istiyorlar. Burada Modi'nin uyguladığı biraz milliyetçi cepheden birazcık da Çin'in az fazlasını karşı korunmak için uyguladığı önlemler var. Dolayısıyla bir taraftan diplomasi ama jeopolitik ama bir taraftan da yatırımlar ve pazar konusunu Çin önem veriyor. Öbür taraftan bir kritik detay daha var. Tabii BRICS zirvesi tarafı Putin de geldi. Putin de 2022 yılından bu yana tabii pek çok yerde BRICS zirveleri yapılıyor ama ilk defa Rusya dışında yapılan bir zirveye de Hindistan'a gidiyor. Tam da Xi'nin Amerika ziyareti öncesinde Hindistan, Rusya tabii Modi açısından da bakmak lazım. İlişkilerini hem Rusya ile genel olarak geleneksel olarak Mısır bağlantısızlar geleneğinden de geldiği için genel olarak ilişkilerini büyük güçlerle dengelemek gibi temel bir dış politika amaçları var. Bu amaç için de bir fırsat doğdu diyebilirim Modi'ye.
0: Sadi çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Risk iştahının baskılandığı bir gündeyiz ki özellikle burada yükselen petrol fiyatları manşet oluşturmaya devam ediyor ve diğer varlıklara ise yansımasını sürdürüyor. Enflasyon endişeleri hala canlı masada. Dün üfe verisi özellikle burada enflasyonun diğer kalemlere de yansıyabileceğine dair işaretler verdi. Bugün ise kanıtını tüfe verisinden karşılayacağız. Petrol fiyatlarına bakacak olursak Brent petrolde %10 dolara yaklaşan bir petrol fiyatı var. Diğer tarafta %5 sınırındaki ABD 10 yıllık tahvil faizi ve bugün açıklanacak olan kritik ABD enflasyonu. Bunun yanı sıra dünkü içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına herhangi bir değişim yapmadan ancak enflasyon paragrafı piyasa açısından bir miktar daha aslında ekonomistler açısından Aralık ya da Ekim ayına ilişkin bir faiz indirim mesajını da almış oldu ki oraya dair enflasyondaki beklentiler dikkat çekti. Tüm bu detayları konuşacağız ancak piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına hızlıca bakalım. Evet, piyasalarda gözler bugün ABD'den gelecek olan kritik enflasyon verisinde. Piyasaların asıl sınavı aslında bugün açıklanacak olan ABD'den Ağustos tüfe verisi olacak. Yatırımcıların temel sorusu aslında petrol ve diğer enerji fiyatlarındaki yükseliş yalnızca enerji kalemlerine mi yansıyor yoksa ekonominin geneline yayılan bir enflasyonist baskı mı? Bu soruların cevabını arayacak. Perşembe günü açıklanan üretici fiyat endeksine bakacak olursak orada yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yeniden baskı yarattığını işaret etti efendim. Sadece aslında enerji kalemlerinde kalmadığını, ekonomide bir enflasyonist baskıyı beraberinde getireceğini söyledi. Bu durum ise Fed'in önümüzdeki hafta faiz artışı ihtimalinde güçlendirmiş oldu ki faiz artışı ihtimaline bakacak olursak Fed'deki %70 oranında fiyatlanıyor. Swap piyasaları şu anda Fed'in önümüzdeki hafta faiz arttırımı ihtimalini yaklaşık %70 olarak fiyatlarken Ekim ayına kadar ise bir faiz artışı tamamen fiyatlara girmiş bulunmakta. Dolayısıyla piyasanın denklemi aslında giderek daha net hale geldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon riskindeki yükseliş ve Fed faiz artışı ihtimalinin artması, tahvil faizleri bununla birlikte ki %5 sınırına dayandı 10 yıllık tahvil getirileri, riskli varlıklarda ise baskılanma. Bu nedenle gelecek olan bugünkü tüfe rakamı yalnızca bir enflasyon verisi değil, aynı zamanda tahvil olsun, hisse olsun, dolar ve emtia piyasaları açısından tamamen yön belirleyici de olmaya devam edecek. Peki yükselen aslında enflasyon karşısında, küresel anlamda enerji fiyatları karşısında dünkü Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamaları da takip ettik. Daha şahin bir Christine Lagarde gördük. Daha şahin bir ECB başkanı gördük. Küresel faiz artışı döngüsü mü aslında ana temasını da

beraberinde getirdi. Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı küresel para politikasının daha sıkı kalabileceği yönünde endişeleri arttırdı. Lagarde Euro bölgesi enflasyonun 2027 yılının sonuna kadar hedefin oldukça üzerinde kalabileceğine işaret etti ki burada ABD'de güçlü gelen üfe ile Lagarde'ın şahin mesajlarını birlikte değerlendirdiğimizde dünyada yeni bir merkez bankaları faiz artırım döngüsünün başlaması ihtimali de aynı zamanda gündeme geliyor. Bu senaryo kısa vadeli riskli varlıklar açısından destekleyici bir görünüm de maalesef sunmuyor. Peki bu Asya'ya nasıl yansıdı? Hem hisse hem tahvillerde satış ve ana tema işte burada da aslında enflasyon ve petrol fiyatlarındaki endişeyi beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ardından Asya hisse senetleri ve tahvillerinde bir gerilemeye işaret etti bugünkü fiyatlamada. Yatırımcıların odağında elbet buradaki fiyatlamanın da yönünü belirleyecek olan TÜFE verisi olacak. Veri önümüzdeki hafta Fed'in faizi arttırıp arttırmayacağı açısından da oldukça belirleyici. MSCI Asya Pasifik'e bakacak olursak %1,7'lik bir gerilemeye işaret etti ve 3 haftanın en sert düşüşüne yönelmiş oldu efendim. Brent petrol tarafında 110 dolara yaklaşmasının ardından varil başına an itibariyle baktığımız zaman ABD tipan petrolde 100 dolar, Brent petrolde ise 105 dolar 60 sent fiyatlamasını takip ediyoruz ve hal böyle olunca da piyasalarda risk off yani riskten kaçış havasının hakim olduğu haftanın son işlem günündeyiz diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz.

0: Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? 11 Eylül Cuma günü Türkiye'den perakende satış verisi gelecek. İçerideki özellikle talebi etkileyen faktörler olarak yakından takip edeceğiz ki dün Merkez Bankası'nın görüntüsüne bakacak olursak burada iç talebin baskılanmaya devam ettiğini söylemişti. Temmuz ayında nasıl seyretti yakından takip edeceğiz. Cari açık cari denge verisini karşılayacağız. Saatler onu gösterdiğinde ve piyasa katılımcıları anketi yoğun bir veri takvimiyle saatler onu gösterdiğinde karşı karşıyayız içeride. Almanya'dan bütçe dengesi gelecek saatler 15'i gösterdiğinde. 15.30'da ise işte haftanın en kritik verisi olabilir. ABD'den gelecek olan enflasyon verisi olacak. Riskli varlıklar üzerinde, küresel finansal koşulların seyri üzerinde oldukça belirleyici bir havaya hakim. Ki şunu söyleyelim, özellikle enerji kalemlerinde değil, ekonominin geneline yayılan bir petrol fiyatlarındaki yükselişin sirayetini göreceğiz. Ve bundan dolayı da aslında bugün göz kulak aslında TÜFE verisine çevrilmiş bulunmakta. Dünkü ÜFE verisi iyimser gelmedi. Bugün TÜFE verisi de iyimser gelmez ise piyasa fiyatlamaları üzerindeki swap piyasalarında şu anda %70 üzerinde fiyatlanıyor ABD faiz artışı önümüzdeki hafta için. Bugünkü veri de önemli olacak. Reel ortalama saatlik kazançlar verisini takip ederken Michigan Üniversitesi endekslerini karşılayacağız. Türkiye saati itibariyle 17'de, 21'de ise federal bütçe dengesi verisi takipte olacak, ABD'den gelecek. Hemen gidelim bu gelişmeleri değerlendirelim. Kuzey Menkul Değerleri Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizlerle birlikte. İbrahim Şişman, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Evet, şimdi yeni işlem günde küresel piyasaların önünde oldukça zorlu bir denklem var. Dünkü faiz kararına rağmen küresel piyasalardaki ağırlık bir miktar daha içeriye de yansımış gibi duruyor. Bir tarafta 110 dolara yaklaşan bir petrolü gördük ki şu andan itibariyle Brent'te 105 dolar üzerindeki seyir devam ediyor. 5 yıl, 10 yıllık tahvil faizlerine bakacak olursak %5 sınırı ve yükselen tahvil faizler, sıkılaşan finansal koşullar, daha şahin bir lagart, daha şahin olması beklenen de bir Fed görüntüsü varken içeriye dair yansıması, yatırımcılar Borsa İstanbul'da kendilerine bir fırsat bulabilecekler mi, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, aslında işin temeline baktığımızda petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, bunun enflasyona olan yansımaları ki biz Ağustos ayındaki TÜİK TÜFE'de de gördük ki aylık 1.8'deki enflasyonun 0.80'ini burada ulaştırma tarafından, yani aslında petrol ürünlerindeki maliyet baskısından geldiğini görüyoruz. Haliyle diğer ülkeler ölçeğinde de bu benzeri bir şekilde. O yüzden tabii ECB genelde faiz konusunda ilk adımı atan, daha proaktif yaklaşan, zaten nötr faiz oranına çok daha yakın seviyelerde olduğu için de bu hamleyi ilk yaptığını gördüğümüz merkez bankalarından birisi. Tabii Fed tarafına baktığımızda burada piyasalar elbette ki gerek Jackson'ın olduğu olsun, gerek öncesindeki toplantıda olsun, yeni başkandan çok istediği mesajları alamadı ama tabii tahvil piyasalarında bu baskıyı da gösteriyor. Ki geçen yıl Eylül ayında FED'den bir faiz kararında indirim gelmişti. Bu yılda arttırım gelme ihtimali de tabii ki güçlenebilir. Ki nitekim bu tarafta Hazine Bakanı'nın açıklamaları, tahvili geri alalım yapalım programı da çok fazla piyasa tarafından da karşılık bulmadı ve bunun üzerine giden bir fiyatlama var aslında. O yüzden tabii ki savaş ve etkileri ve bunun bize yansımaları açısına da toparlayacak olursak, dünkü karar metninde de bizim gördüğümüz aslında, evet, enflasyona dair endişeler dünyada olduğu gibi Türkiye tarafında da canlı kalmaya devam ediyor. Zaten OVP'de biz enerji maliyetlerinin baskısını cari açık tarafında da fatura olarak da aslında karşımıza getirmiş olduk. Bu baskıyla beraber fırsatlar birazcık daha petrokimya tarafında yoğunlaşmış gibi gözüküyor ve diğer maliyet kalemine baktığımızda da işte ulaştırma olsun, bu tarafta da girdi maliyetleri yükseldiği için baskı devam ediyor. Tabii ki fırsatlar penceresindeki bakış açımız biraz daha sınırlı olmakla beraber ama Merkez Bankası da talepteki zayıflığın sürdüğünü ve aslında OVP'ye göre de baktığımızda, genel anlamda piyasa beklentilerini de önümüze aldığımızda çok şahin olmasa da verebileceği en güvercin mesajlardan birisini vererek yılın geri kalanındaki iki toplantıda da faiz indirimi olabilir mesajını da aldı bir miktar piyasa. Tabii ki anlık değişimler, risk iştahındaki ciddi kayıp biraz buradaki fiyatlamayı zayıf tutsa da önümüzdeki günlerde en azından Fed'in faiz kararı sonrasında bir miktar daha piyasada normalleşme olduğunda yıl sonundaki faiz indirimlerini satın alacak bir piyasa. Halihazırda yılbaşından beri neredeyse hiç getiri sunmamış bankacılık endeksinde de bir miktar yılın geri kalanında bir potansiyel olma ihtimalini tabii beraberinde getiriyor.
0: Şimdi yani dünkü karar metnine bakacak olursak küresel finansal koşullardaki sıkılaşma beklentisine rağmen aslında içeride bir faiz indirim fiyatlamasının gerçekleşebileceğini söylüyorsun. Burada ana hikayede merkezin indireceği 100 bas puanlık veya yıl sonuna kadar 200 bas puanlık bir indirim patikası Borsa İstanbul'da yeni bir yükseliş sayfasını açar mı? Temkinli bir yükseliş görüntüsü mü olur karşımızda?
1: Tabii ki daha temkinli bir görüntü bizleri bekler. Çok büyük bir indirim değil. Yani oransal olarak baktığımızda işte %37'den %10'luk bile geri çekilme yaşamayacağız. Ama piyasaların bakış açısına baktığımızda evet riskleri piyasa kabullendi, fiyatlamalara bu yansıdı. Ama Merkez Bankası bütün bu risklere rağmen elimizdeki araç setine baktığımızda enflasyonda da bir iyileşme gördüğümüz için artık normalleşmeye başlıyoruz deyip ve belki reel faiz vermeye piyasaya devam edeceğiz. Yani hani mevduat açısından baktığımızda diğer sabit getirili enstrümanlarda ama reel faiz makasının daralacak olması nominal anlamda da getirilerin burada bir miktar yatırımcıları tatmin etmeyeceği noktada da elbette ki bir alternatif getiri arayışı da gündeme gelebilir. Buna bağlı olarak da tabii ki sınırlı sektörler ön planda olmak koşuluyla ve daha uzun vadede belki büyüme endişesi yaşamayan sektörler ki savunma bunlardan bir tanesi elbette. Bu sektörlerde biraz daha ilginin devam etmesini de bekleyebiliriz.
0: Peki şimdi hemen şöyle soralım. Yani o zaman biz buradaki faiz indirim döngüsünü ilk olarak bankacılık tarafında mı göreceğiz? Ama bankacılık tarafında göreceğiz diyorsun ya da oraya şöyle bir ama demek istiyorum. Net aktif kalitesi, regülasyonlar, tüm bu detayları değerlendirdiğimiz zaman burada daha Borsa İstanbul tarafında İç talebin hassas olduğu sektörler de ortaya çıkabilir mi? Bankalara bu kadar iyimser yaklaşmak biraz aslında yanıltıcı olabilir mi diye aksi bir yatırımcı görüşü sana sunayım ne dersin?
1: Evet, yani burada tabii ki bankacılık için ilk dönem buradan aslında geliyor. Banka tarafında biz ikinci çeyrekte de aslında burada haftalık fonlamayı kullanmadığımız pencerede bile net karlılıklarda tabii ki bir daralma gördük ama bu uçurum mertebesinde olmadı. Evet regülasyon var ama regülasyonun getirdiği avantajlar da var. Yani bu da bizim diğer dünyadaki bankacılık sistemlerine göre de artı kılan bir durum. Ama tabii ki sınırlamaların olması istedikleri kadar büyüyemiyorlar bankalar ve aslında büyüme limitleri kalksa bile büyürler mi? Biraz bu da soru işareti. Çünkü kredi verdikleri karşı tarafa baktığımızda burada sanayici gerçekten zor durumdaysa ve şirketlerin bilanço yapıları bozulduysa ne kadar bu tarafa da kredi vermek belki karlılık açısından veya uzun vadede kar sağlar. Bunu da belki değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii ki buraya atıfta bulunmamak kaydıyla biraz daha belki piyasanın ilgisini daha da ucuz kalmış en azından enflasyon muhasebesi belki hayatımızda bir süre daha kalacak ama net parasal pozisyon kayıplarını daha az seyredeceği bir dönemde nispeten daha öne çıkabilecek şirketler olacaktır. Ve talep esnekliğinin çok daha sınırlı olduğu ve işte diğer taraftan baktığımızda defansif diye sınıflandırdığımız telekomünikasyon tarafı da aslında belki çok daha güçlü burada yerini koruyacaktır. Niye diye baktığımızda da aslında tabii ki regülasyonun ve piyasa koşullarının el verdiği finansal şirketlerde riskler bu dönemlerde bir miktar daha fazla. Ama reel sektör tarafına geçtiğimizde de burada da bilanço yapıları güçlü, yatırım yapabilen ve reel olarak aslında bir büyüme kaydettiğini gördüğümüz şirketler var. Bunlarla beraber aslında bir alternatif sepet oluşturmakta da fayda olacaktır.
0: Peki hemen şöyle bir de o zaman yükselen petrol fiyatları karşısında da yüksek seyir yeni normal eğer bu seviyelerde kalacaksa bundan negatif etkilenecek olan sektörlerin dışında mutlaka yatırımcının orada pozitif bir etkilenmeyi gördüğü de sektörler olacaktır. Ne dersin yeni normal eğer 100 dolar üzerinde bir fiyatlama olacaksa petrolde özellikle borsada seçim yaparken şirketi seçerken neye dikkat etmeli? Burada hangi şirketlere öncelik tanımalı?
1: Tabii burada özellikle enerji maliyetlerinin yüksek seyredeceğini gördüğümüzde, yüksek enflasyonu beraberinde getirdiğimizde aslında şirketlerde sektörden bağımsız öncelikli bilanço yapısının çok daha güçlü olması gerekiyor. Yani burada yabancı kaynağa ihtiyaç duymayacak, az duyan şirketleri bir kere ayırmakta fayda var. Çünkü biz içinde bulunduğumuz bu zorlu koşullar savaş hiç beklemediğimiz bir senaryoydu. Ama gerçekleştiğinde Merkez Bankası sıkı kaldığında dış finansmana güvenerek yapılan yatırımların da karşılığını alamadığımızda Konkordato gibi çok daha aslında yatırımcıyı mağdur edecek, üzecek bir duruma da beraberinde getirdi. Ancak bilanço koşullarını tabii ki kenara aldığımızda petrokimyanın burada ciddi manada ön planda olmasını bekleriz. Sadece burada rafine şirketleri için değil, diğer kimya sanayisinde de ürün fiyatları ve ürün marjlarında da ciddi manada artışlar takip ediyoruz. Buradaki toparlanmanın devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii enflasyonun yüksek seyrettiği ama faizden dolayı baskı gören bir GYO ikilemi var aslında. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında enflasyon yüksek. Tabii burada değerleme artış oranları daha yüksek seyredecektir. Veya işte enerji tarafına baktığımızda da aslında biz bu etkileri görebiliyoruz. Çok fazla belki yenilenebilir enerji şirketleri bu dönemde bize hissettirmedi ama bir miktar daha burada piyasa takas fiyatlarında bir artış görürsek enerji tarafında da bu artı durumu görebiliriz. Tabii burada da başta şirketlerin bilanço yapılarına bakmak kaydıyla faaliyetlerinde bir büyüme kaydedip kaydetmediğini burada daha iyi analiz etmek gerekiyor. Burada en çok aslında petrokimya çıkıyor diyebiliriz.
0: Peki şimdi küresel tarafta evet yani petrol fiyatında 105 doların üzerindeki seyrek orada 110 dolarlara kadar bir fiyatlama geldi. Bununla birlikte işte tahvil faizlerindeki yükseliş hal böyle olunca Fed'in faiz arttırma ihtimali %70 olarak da fiyatlanıyor. Şimdi gelişmekte olan ülke hisseleri açısından da önemli. Yabancı yatırımcı açısından yani bugün faiz indirim döngüsü belki rotasyon oluştururken yerli yatırımcı açısından çok daha kritik hale gelirken yabancının da küresel finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte ülkemize akışı ne derecede sekteye uğrayacak? Ne dersin böyle bir senaryo dahilinde yeni normal madem bu. Dolayısıyla yabancının buradaki hissede destekleyici olmaktan uzak bir görüntüsü mü olacak?
1: Tabii yani yabancı yatırımcının ilgisi aslında çok fazla kaybolmadı. Yani savaş döneminde de baktığımızda para girişlerini gördük. Ama bundan sonra daha sıkı koşullarda daha yüksek getiriyi elbette işaret edecektir. Biz burada tabii yüksek enerji maliyetleri baskısında enflasyon daha düşük tutup politika faizindeki bu reel faiz makasını koruyabilir miyiz? Tabii ki burası bir miktar endişe verebilir ama halihazırda çok kısa vadeli sıcak para değil, daha uzun vadeli yatırımlar bekliyoruz. Bu tarafta adımlar olabilir mi? Yani daha stratejik yatırımları çekebilir miyiz? Belki odaklanmamız gereken noktalardan birisi bu olur. İkinci konu halihazırda yaptıkları yatırımlara yönelik de aslında bazı endişeler aldık ki bu tarafta yapacağımız iyileşmeler, şeffaflığın arttırılması da ayrı bir baz etkisi olarak aslında bizim için daha da artı bir durum getirebilir. Tabii küreseldeki koşullara bağlı olarak CDS'imizin bulunduğu seviyeye göre hak ettiğimiz yatırımı alabiliyor muyuz? Belki bunu tartışmak gerekebilir ama borsadaki şirketlere baktığımızda bunu destekleyici sektörler olmadığında da yani burada bilançolarda iyileşme göremediğimiz takdirde ki ciddi bir ayrışma var. Yani %50'sinin fabrik reel anlamda arttırdığını görüyoruz. Reel satışlarda büyüme görebiliyoruz ama %50'sinde de bir ayrışma var. Negatif yönlü. O yüzden burada da kalıcı bir düzeltmeyi sağlayabilmeliyiz ki sadece banka ve holdinglere değil reel sektöre de burada yabancılar yatırım yapsınlar. Buraya bir parantezde tabii fonlara yönelik yapılan düzenlemelerin belki şeffaflığı daha da arttırıcı konuları belki ele alabiliriz. Çünkü halihazırda gündemimiz biraz da bu taraf olduğu için burada da yabancı ve yerli yatırımcının borsadaki şirketler olan güvenini arttırıcı çeşitli adımları da hayatımıza alabiliriz.
0: Peki bundan sonra Borsa İstanbul için asıl katalizör faiz indiriminin zamanlaması mı, faiz indiriminin toplam büyüklüğü mü?
1: Yani zamanlamanın çok da aslında önemli olmayacağını, büyüklük daha etkili olacaktır. Çünkü oransal olarak baktığımızda finansman maliyetlerine ne kadar bir iyileşme sağlayabildik? Tabii ki zamanlama şu açıdan önemli. Biz faiz indirimini 3 ay ötelediğimizde burada katlandığımız finansman yükü maliyeti ne olacak? Yani bununla şirketlerin kendini tekrardan toparlayıp ayağa kalkabilmesi için çok daha ileri bir zamana ihtiyaçları olabilir. Birçok şirketin borç yükünde kaldığını biliyoruz. Ama tabii bu başta alınan yatırım kararlarının da biraz daha eksik analiz edildi. Risklerin biraz daha çok fazla görülmediğini de gösteriyor. Tabii ki hızlı bir faiz indirim döngüsüne bütün piyasanın ihtiyacı var bu anlamda. Reel sektör anlamına baktığımızda ama bu gerçekleşmediğinde de B planına, B senaryosunu hazırlayacak olan bir aslında şirketin yönetim planının da olması gerekiyor.
0: Peki, faiz indirim beklentisi tahvil faizlerini aşağı çektiği noktada hisse senetlerinin risksiz özellikle faize karşı görece cazibesi aslında artabilir. Hal böyle olunca mevcut seviyelere baktığımız zaman Borsa İstanbul'un hisse risk primi sence yeterli bir marj sunuyor mu şu anda?
1: Aslında burada tabii yani yine konuyu toparlayacak olursak buradaki fırsatlar tabii ön plana çıkacaktır. Buradaki beklenen getiriyle mevcutta şirketlerin konumunu da iyi ayarlamak gerekiyor. Yani yılbaşından beri evet önemli bir seviye kat ettik endeks tarafına baktığımızda ama daha yoğunlaşılmış bir şirket kompozisyonu gördük. Burada yatırımcının beklentileriyle aslında şirketlerin beklentileri ne kadar örtüşüyor? Biraz da belki bu açıdan da bakmak gerekecektir. Ama tabii ki tahvil getirileri düştüğünde yatırımcı artık evet borsadan da bir pay açayım dediğinde kendisi için yatırım sepetinde burası doğru bir yerse de nasıl olması gerekiyor? Tabii bunlar biraz daha aslında uzmanlık konuları da diyebiliriz ama genel itibariyle bizim hani BIST 30, BIST 50 penceresindeki şirketlere baktığımızda birçok teknoloji şirketin bile bir defter değeri çarpanın altında işlem gördüğünü de görüyoruz. Yani burada aslında ciddi bir fiyat anomalisi de oluşuyor. Bunu tabii kısa vadede olmasa da orta vadede kapanmasını da bekleriz.
0: Peki İbrahim Şişman, iş talepteki zayıflama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dezenflasyonunu destekleyen bir aşama. Ama baktığımız zaman borsa şirketleri açısından ciro ve karlılık baskısı anlamına geliyor sonuç olarak. Faiz indirimlerinin değerlemeye özellikle olumlu etkisiyle zayıf büyümenin şirket karlarını olumsuz etkisi arasında hangisi Borsa İstanbul açısından daha baskın olur?
1: Yani burada şirketler genel itibariyle aslında fiyatlama eğiliminde ileri vadedeki büyümeye odaklanıyor. Tabii biz bu yıl büyümede bir daralma gördüğümüz için haliyle fiyat baskısının daha arttığı bir döneme geldik. Ama bundan bugünü bir başlangıç olarak kabul ettiğimizde bundan sonrasında ve 2027 yılındaki büyüme tahminlerini de ortaya aldığımızda aslında büyümedeki bu endişelerin 2026'da evet kabul gördüğünü ve bunun fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bundan sonrası için büyüme açısından değerlendirdiğimizde tabii ki cirolardaki çeyreklik artışlar önemli olacaktır. Olabildiğince mevsimsellikten arındırıp yıllıklandırılmış baktığımızda ama hani ekonomideki aktiviteye baktığımızda önemli iki çeyreği aslında şu anda geçiyoruz. İkinci çeyrek ve üçüncü çeyrek. İkinci çeyrekte ciddi bir soğuma yaşadık.

0: Ya da yine korumaya devam edecek mi?
1: Aslında evet, edecek diyebiliriz. Çünkü riskler henüz istenildiği ölçekte ortadan kalkmadı. Tam Temmuz'un başını hatırlarsak savaşın bittiği senaryoyu konuşuyorduk. Tahribatın ne kadar sürede yerine konulacağını konuşuyorduk. Ama savaşın tekrar alevlenmesi haliyle bizi çok daha yüksek faturalara karşı karşıya getirmiş oldu. O yüzden yatırımcılar, özellikle riskten kaçmak isteyen yatırımcılar için burada sabit getiriler, mevduat ciddi bir alternatif olarak da karşımızda duracaktır. Özellikle faiz indirmeden bir hamle önce belki daha ileri vadede daha iyi bir oran yakalayabilecek olan yatırımcılar için de burada kısa vadede ilave bir ek puan olarak da değerlendirebiliriz.
0: Peki İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Elif Cansevenle birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Evet, küresel piyasa önünde zorlu bir denklem var. Yükselen petrol fiyatları riskli varlıklar üzerinde de baskı uyandırıyor. Başlıklar epey bir yoğun bir haftayı bitirmeye hazırlanıyor. Şöyle özetini senden alalım.
1: Pelin, günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde bir miktar daha satıcılı bir seyir takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Keza oldukça senin de söylediğin gibi yoğun bir hafta geçirdik. Hem makro veriler tarafında hem de merkez bankaları toplantılarını takip ettiğimiz bir hafta geçirdik. Ve ardından, özür diliyorum, bugün gelecek olan ABD TÜFE verisi bundan sonraki merkez bankaları toplantılarına ilişkin beklentilerimizi bir miktar daha netleştirecek diyebiliriz. Şu an baktığımızda özellikle küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artışıyla beraber keza 110 dolarlara ulaşan bir ABD petrolü, Brent petrol takip etmiştik. Brent petrol seviyesi bir miktar geri çekilse de şu an yine 100'ün üstünde, 106 dolarlarda, yani Temmuz'dan bu yana olan en yüksek seviye, Mayıs'tan bu yana olan en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz ki biz burada Haziran ayında artık 70 dolarlar bandında bir Brent petrol takip ederken bugün geldiğimiz noktada jeopolitik gerilimlerle beraber enflasyon üzerinde yaptığı baskıyı bir miktar daha takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Küresel hisse senetlerine doğrudan yansıyor. Keza bu sabah itibariyle MSCI Asya Pasifik Endeksinde ciddi aşağı yönlü hareketler gördük ve 2 ayın en kötü senaryolarından birine doğru gittiğini söyleyebiliriz o tarafta. Özellikle alt sektörlere, alt endekslere baktığımızda hepsinde satıcılı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz ama burada özellikle dikkat edeceğimiz, özellikle Çin tarafında bazı sektörler var ki bunlardan bir tanesi aslında batarya hisseleri. Çünkü güç ve enerji depolama bataryaların inşasında geçici olarak durdurulmaların doğrudan hisselere yansıması bekleniyor. Aynı zamanda Çin tarafında JP Morgan'ın elektrikli araç üretimi kısmında da yaptığı bazı analizler var. Bu tarafta takip edeceğimiz, şu an aşağı yönlü giden o tarafta batarya fiyatlarının artışı, bellek fiyatlarının artışıyla beraber elektrikli araç sektöründe bir miktar daha temkinli kalınması yönünde. Biz de bu sektörleri takip etmeye devam edeceğiz Asya cephesinde. Buradan hemen geçmek istiyorum tahvil piyasasına. Çünkü tahvil piyasasında da hafta içi sıklıkla konuştuk. Çoklu yılların zirvelerine gittiler. Keza ABD 10 yıllıklarında 4.95 seviyelerini takip ederken 30 yıllıklarında 5.35-87 seviyelerini takip ettiğimiz bir piyasaya başlıyoruz. Fakat bu dalganın küresel hisse senedi piyasalarının çoğuna yansıdığını söyleyebiliriz. O tarafa baktığımızda ABD 10 yıllıkların dün 12 bas puan artışı küresel hisse senedi piyasasında ciddi yukarı çekti. Ki o tarafta biz ABD'nin artık tahvil piyasasına doğrudan müdahalesini takip ettik. 6 milyar dolarlık yukarı yönlü üst sınır olarak belirlediği müdahalede 5.2 milyar dolarlık müdahale etmesi piyasanın bir miktar daha negatif algılamasına sebep oldu ve çıkışların hızlandığını söyleyebiliriz. Buna küresel ülkelerin geri kalanı da eşlik etti. Avustralya'da 3 yıllık getirinin 5.05 seviyelerine, 2011 yılından bu yana en yüksek seviyelerine çıktığını şahit ettik. Yeni Zelanda'da yine 2 yıllık getirilerin 25 bas puanlık yükselişlerine şahitlik ettiğimiz bir gün geçirdik tahvil piyasalarında. Dünün önemli haber başlıklarından bir tanesi makro verilerin ve merkez bankalarının yanı sıra Oracle tarafından gelen bilançolardı. Çünkü o tarafta da Oracle'ın özellikle bilançonun operasyonel tarafta güçlü oluşu bir miktar daha piyasanın bundan sonraki beklentilerini hızlandırdı diyebiliriz. Fakat CDS primlerinde aşağı yönlü hareketlerin geldiği bir senaryo takip ediyoruz ki o tarafta özellikle Oracle'ın CDS tarafında, yani sigortalama, maliyet sigortalamaları tarafında ciddi bir ayrışma, kendi sektöründen ayrışmalarına şahitlik ediyorduk. Fakat dünkü bilançonun iyi gelişinin arkasından ve birazcık daha finansman tarafında güvencelerin artışıyla beraber bir miktar daha CDS priminin 184 bas puana kadar geri çekildiğine şahitlik ettik. Bugünün en önemli haber akışı tabii ki de ABD TÜFE verisi. Onu da yakından takip ediyor ve piyasaya analizini yapıyor olacağız Pelin.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Vadeli tarafta yatay bir fiyatlamaya işaret ediyor. Küresel piyasalarda riskli varlıkların baskılandığı ama içeride ise faiz indirim beklentilerinin güçlendiği bir temadayız. Borsa nasıl açılır? Hemen gidelim info yatırma Serdar Karakaş'tan detayları alalım. Serdar Bey, şimdiden iyi seanslar diliyorum. Ne bekleriz bugünden?
1: Merhabalar, günaydınlar Pelin Hanım. Evet, bugün başlarken satış baskısı üzerine devam ettiğimiz ve piyasaya hakim olduğumuzu söyleyebiliriz. Her ne kadar içeride faiz indirim beklentisi olsa dahi

0: Özellikle dış piyasalarda ve merkez bankalarında ECB'den almış olduğumuz dünkü Lagarde'ın açıklamaları ve kararı sonrasında fonlama maliyetlerinin yükseldiğini görmekteyiz. Diğer taraftansa tahvilin ateşini henüz söndüremiyoruz ve buradaki soru işareti biraz daha acaba tarih 1970'lere tekerrür edecek mi tarzında devamlılığını getirdiğini söyleyebiliriz. Bugünkü alacağımız tüfe rakamı, enflasyon rakamı özellikle bundan sonraki süreç için trend belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Çünkü acaba önümüzdeki hafta Boj'la İngiltere ile beraber Fed de faiz arttıracak mı? Bu faiz arttırımı sonucunda acaba görüntü ne yönde şekillenecek? Çünkü 40 trilyonluk bir dolarlık bir borçta ve bunun döngüsünden söz ediyoruz. Buradaki en azından sonuçlar durumu sarsacak mı yönündeki beklentileri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bugün özellikle şimdi genel olaraktan bakıyoruz burada. Yukarıda 14.600, aşağıda 13.900 destek ve dirençlerini takip ediyoruz. Özellikle 13.900 çok ciddi desteklerimizden birisi. Altındaki kapanışlar bizi 13.600 ve 13.200 seviyesindeki desteklerimize kadar geri çekebilecek satış baskısını yaratabilir teknik olaraktan. İçeride fonların ayarlamalarını ve SPK'dan gelen henüz düzenlemelerin devam ettiğini görmekteyiz. 2-3 hafta daha böyle biraz daha volatil hareketler görebilme ihtimalini yüksek tutuyoruz. O yüzden içeride de hem yurt dışındaki petrol, tahvil, faiz dengesi içerisinde hem de fon ayarlamalarıyla beraber volatil bir seyrin devamlılığını görmekteyiz şu an için.
1: Peki Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için Info Yatırım ailesine de sizle de güzel bir seans günü dileyelim. Ve efendim, evet, yatırım bülteni noktalıyoruz. Son 15'te görüşeceğiz. Bir kez daha hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Tik tak.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi piyasa açılışı öncesi her zaman olduğu gibi bir toparlayalım. Dün piyasamız neleri fiyatladı, bugünden neler bekleyeceğiz diye. Çünkü dün tabii küresel için de çok hareketli bir gündü. İşte içeride dışarıda merkez bankaları derken Amerika'da enflasyon verisi, üzerine bir de tabii ki petrolün tırmanışıyla beraber gelen Amerikan tahvil faizleri. Şimdi mayın tarlası gibi bir piyasa gördük dün. Bugün ne olacak?
1: Evet. Yani gerçekten küresel piyasalar tarafına baktığımızda mayın tarlası gibi. Bir yandan tahvil faizleri yükseliyor. Bir yandan Fed'e ilişkin faiz artırım beklentileri yükseliyor. Petrol fiyatındaki artış devam ediyor. Sadece petrol fiyatı değil, emtia ve genel olarak enerji fiyatlarındaki artış gerçekten can sıkıcı. Hele de bizim gibi dezenflasyon sürecini devam ettirmeye çalışan ülkeler için. Bunları üst üste koyduğumuz zaman genel olarak pay piyasalarındaki negatif seyir, faizlerin yükselmesiyle altın ve gümüşte gerileme, hem hisse bazlı hareketleri de hem dünyada hem Türkiye'de arttırdığını söylemek mümkün. Bizde tabii ki fon rehberi sonrası yaşananlar, işte zaten pozisyon ayarlamaları nedeniyle bazı hisse senetlerinde yoğun satış baskısı, bazı hisse senetlerinde güçlü alım ordinalarını takip ediyorduk. Gün sonunda baktığımızda %0.8'e yakın değer kaybıyla 14.393 puandan tamamladı endeks. Gün içinde 14.500 üzerinde tutunmaya çalışsa da özellikle günün ikinci yarısında artan satış baskısında 14.284 puana kadar geriledi. Ancak buraların üzerinde tutunup çok kötü olmayan küresel piyasalardaki seyri de baktığımız zaman daha makul olabilecek bir düşüşle günü tamamladı. Şimdi BIST 30 endeksinde bir pozitif ayrışma vardı. Dün onu çok fazla hissedemedik. Çünkü dediğim gibi hisse bazlı ayrışmalar devam ediyor. Katılım evimin Tera grubu tarafından özellikle pusula grubunun satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varıldı haberiyle orada katılım evi hisseleri tavan olmaya devam etti ikinci günde de. Şimdi ona baktığımız zaman 8 kez üst üste taban olan bir şirket son 2 gündür de tavan oluyor. 21 puanla endekse en önemli katkıyı orası yaptı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş TÜPRAŞ'ı desteklediği için 0.60 yüzde değer kazancıyla tamamladı ve endeksi pozitif katkı sağladı. Ama onun dışında hem bankalar %1 ortalama değer kaybetmesi, Astor, Aselsan gibi endeksin üzerinde ağırlığı yüksek olan hisse senetlerindeki düşüş, fon rehberi sonrası hızlı bir şekilde düşüşe geçen, çünkü burada bazı fonların ağırlıkları çok yoğunlaşması çok güçlü seviyedeydi. Pacific Eurasia mesela 9. tabanını oldu, Odin 8. tabanını oldu. Yani bunlar değer kayıpları şöyle bakıyorum. Bir ayda %60'ı buldu Odin'de. Pacific Eurasia'da bir aydaki %60'ı da geçti. Yani burada bu tip hareketlerin bir süre daha devam etmesi beklenebilir belki. Ancak bizde daha çok iç dinamiklerin etkili olacağı, küresel piyasaların etkisinin biraz daha zayıf kalacağı bir gün geride kaldığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentiler doğrultusunda faizli %37'de politika faizini %37'de sabit bırakması, karar metninde çok önemli bir değişiklik yapmaması, ki karar metni bence de bazı analistler de aynı görüşte, daha güvercin tahminlerden biraz daha güvercin bulundu. Enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen biraz daha güvercin bulundu. Ancak piyasada bunu karşılık bulamadık. Neden? Çünkü senin de biraz açılışta söylediğin gibi küresel piyasalardaki mayın tarlası nedeniyle ne tarafı gideceğini bilemeyen bir durumla karşılaştık. Bunu da bugünden itibaren buradaki dengelenme olup olmayacağı, Amerika tarafından, İran tarafından gelecek açıklamalar ve petrolün seyri yine piyasalar üzerinde belirleyici olacak gibi görünüyor.
0: Şimdi bu arada TAV Havalimanları tarafından bir haber verelim. Ağustos ayında hizmet verdiği yolcu sayısı 2025'in aynı dönemine göre %5 arttı, 14,7 milyon oldu. Ağustos verileriyle beraber TAV Havalimanları'nın ilk 8 ayda hizmet verdiği yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak 76,8 milyon oldu. Bir de Yapı Kredi tarafında banka Yapı Kredi Portföy Yönetimi paylarının Azimut Grup'a devrine ilişkin Rekabet Kurulu izninin alındığını açıkladı. Temmuz ayında duyurulan anlaşmada devir bedeli 16,4 milyar TL yani yaklaşık 346 milyon dolar olarak belirlenmişti. İşlemin tamamlanması için SPK izinleri 15 yıllık dağıtım sözleşmesinin imzalanması ve ilgili muafiyet kararının alınması beklenmektedir şeklinde yine bir kapı açıklaması var. Onu da belirtelim. Şimdi bugün Cuma. Dolayısıyla senin de dergide yazın çıktı. 147. sayısı çıktı Bloomberg Business Week Türkiye'nin. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Evet. Sen de orada aslında manşet haberde ifade ediyorsun. Borsada oyunun kuralları değişiyor diyerek. İstersen biraz detay verelim izleyicimize.
1: Borsayı ve oyunu aynı cümlede kullandığım için kızacak olanlar olabilir.
0: Muhakkak. Evet, burası Veli Efendi değil benzetmelerini geçmişte çok duyduk. Yani, borsa oyun alanı değildir diye biz de vurguluyoruz çokça.
1: 1989'dan beri borsanın böyle bir şekilde içinde olan birisi olarak oynanmaz lafını bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü oynanıyor ve oynanmaya devam edecek. Bunda yapacak bir şey yok. Riskleri bilerek bu işlemleri yapmak bizim yapabileceğimiz en iyi şey. Yani riskler konusunda yatırımcıyı bilgilendirmek. Yani yoksa bunun önüne geçemeyeceğimizi artık bütün dünyada bu yapılamamış, bizde de yapılamayacağı kesin. Uzun vadeli yatırımı tabii ki önemseyip destekleyeceğiz ama öbür tarafı da yok saymamız mümkün değil. Gün içi trade edenleri, teknik analizle işlem yapanları, botlarla işlem yapanları, robotlar üzerinde çalışan, yapay zeka üzerinde çalışanları, anlık trade edenleri yok saymamız mümkün değil. Bunlar da bu piyasanın parçası ve hatta yakıtı diyebiliriz. Çünkü işlem hacmi gereken bir piyasada işlem hacmini de en çok sağlayanlar bunlar. Şimdi geçersek oyunun kuralı değiştiğinden neyi kastediyoruz? Sermaye Piyasası Kurulu'nun son yaptığı düzenlemeler gerçekten şimdiye kadar özellikle son bir senede yatırım fonları ve serbest yatırım fonları üzerinden yapılan işlemleri çok ciddi bir farklı bir yöne çevirmek zorunda bıraktı. Neydi bu? Belli küçük hisse senetlerde. Bu temel olarak evet karşılığı olan olabilir, olmayan olabilir. İçinin içinde manipülasyon olabilir, olmayabilir. Yani sadece spekülatif bir hareket de olabilir. Ancak mantık şuydu. Bir alfa yaratıp hızlı yükselen bir hisse senediyle yatırım fonuna yatırımcı çekmek. Bu gelen parayla bu hareketi desteklemek ve sürekli olarak tabii ki bu sürekli olamayacaktı. Bir yerde mutlaka tıkanacaktı. Bu tıkanıklık çok ciddi sistemik risk yaratacak noktaya gelebilirdi. Dolayısıyla buraya bu çerçeveyi çizerek buraya bir dur dendi. Şimdi ne olacak? BIST 30 endeksi hisselerinin bu çerçevenin dışında tutulması, bu fonların ister istemez bu tarafa, yani blue chip hisse senetlerine, BIST 30 içindeki hisse senetlerine kaymasına, pozisyonlarını bu yönde değiştirmesine neden oldu. Bu başladı. Zaten rehberden önce taslak Şubat ayında biz taslak haberini yapmıştık. Taslak haberinden de sonrasındaki görüşmelerden de bu belliydi. Dolayısıyla bu rehber çıkmadan önce bazı fonlar başlamıştı bu harekete. Bazısı ihmal etmişti. Sonra rehberle birlikte bunun hızlandığını gördük. Dolayısıyla BIST 30 hisselerinde de dönemsel olarak çok güçlü alış ordinalarını gördük. Görmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü bu pozisyon ayarlamaları Ekim sonu, Kasım sonu ve Aralık sonu olmak üzere kademe kademe zorunluluk var. Yani bir anda bugünden yarına hepsinin ayarlanması gerekmiyor. Bu kademeli zorunluluk nedeniyle bundan sonra da devam etmesi beklenebilir. Şöyle bir baktık, BIST 30 ne yapmış rehberden bu yana? BIST 30'un dışındaki hisseler ne yapmış? Mesela Borsa İstanbul'un açıkladığı endekslerden biri BIST 100 eksi

0: 30. Yani BIST 100'ün içinde olup 30'un dışında kalan hisse senetlerinde şöyle bakıyoruz. 31 Ağustos 10 Eylül döneminde %9'a yakın değer kaybetmiş. Hı. Bu hangi durumda? BIST 30 endeksinin değer kazandığı, %5-6 civarında değer kazandığı durumda BIST 30 dışında kalan 100 içindeki hisse senetler %9'a yakın değer kaybetmiş. Yani burada bu süreçte dengelenme sağlandı. Tamam, bundan sonra işte herkes kendi yoluna gibi bir şey söz konusu değil. Hem yatırım fonları hem de portföy yönetim şirketleri içerisindeki konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bu aslında başlamıştı. Rehberden önce de işte biraz önce sen bahsettin, Azimut'un yapı kredi portföy ilişkisi ve satın alması. Dün işte Tera grubunun Pusula grubunu satın alması gibi bu konsolidasyonun bir süre daha da devam etmesi beklenebilir. Sadece PYŞ'ler tarafında değil, fonlar içinde de bazı fonlar anlamsız kalacak, bazı fonları birleştirecek, belki iptal edilecek, bazı yeni çatı fonlar kurulacak. Dolayısıyla dediğim gibi burada daha değişen oyuna uyum sağlama çalışmalarının bir süre daha devam etmesini bekleriz.
1: Şimdi 14.400 puanlı haftanın son işlem gününü karşıladı borsa. Yani 7 puanlık bir artımız var açılışta. %0,05'lik bir yeşil ekran geldi karşımıza. Bu esnada 60 kadar hisse yükselirken 24 hisse düşüyor. 16 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Alt kırılımlarla devam edecek olursak sektörlerde bakalım hareketli noktalarda neresi var? Mali endeks %0,19, sanayi endeks %0,31, banka endeksi %0,15 kadar yükselişte. Hizmetler endeksi tarafı %0,10 düşüyor. Düşerken ulaştırma %0,38 değer kaybında, turizm endeksi ise %0,27 kadar yükselişle ekranlarımıza yansıdı. Döviz kurları tarafında Avrupa Merkez Faiz artırdı beklendiği gibi ama Amerika'da üfe yıllık %5,4'e çıktı. Dolayısıyla dolar endeksinde yön yukarı gidince parite 1,16 seviyesine geri çekildi. 48.60-51'de bir dolar TL hareketi var bu yüzden ve euro TL'de 56.48-33 düzeyi ekranımızda. Bakan Şimşek de söyledi. Serbest dalgalı kura geçmek için bir takım ön koşullar var diye. Hemen dönelim buradan piyasaya. Tüpraş, Türk Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Koç Holding, Eczacıbaşı, İlaç puan bazlı katkılarda ilk beşide. Baskılarda Odin Solutions, Pacific Eurasia, Kuyumcu Kent, Destek Finans ve Katılmayım hisselerini takip ediyoruz. Yüzdesel'de güne en çok artarak başlayan hisse Eczacıbaşı. Hemen arkasında Grain Türk Tarım, Pasifik Teknoloji, Fenerbahçe ve Borusan geldi. Pacific Eurasia, Odin Solutions, Kuyumcu Kent, İzdemir ve Efor yatırımsa yüzdeselde en çok düşenlerde diyelim. Pasifik Eurasia ve Odin tarafında tabanla açılış söz konusu oldu. Bu esnada hemen şirket haberini de aktarayım. Türk Altın İşletmeleri az önce puan bazlı katkılarda ikinci sırada yer aldığı için şirket kaymaz altın ve gümüş madeni kapasite artışı projesi için ÇED sürecinin başladığını, Damdanca açık ocağından 517 bin ton cevherden yaklaşık 840 kilo altın üretimi, 8,1 milyon ton cevher kaymaz tesisinde zenginleştirilmesi planlandığını açıkladı. Ayrıca şirket daha önce 69,9 milyon dolar olarak açıklanan Sındırgı Maden İşletmeleri satın alım bedelinin 65,5 milyon dolar olarak kesinleştiğini, şirketin %100'ünün devralındığını bildirdi. Devralınan varlıkların yaklaşık 76 bin ons altın, 1,8 milyon ons gümüş rezervi içerdiğini belirtti. Şimşek yine Balıkesir ve Bilecik'te 6 maden ruhsatıyla bir cevher zenginleştirme tesisini bünyesine katmış oldu diyelim. Zannediyorum bir gelişme var, ancak tam duyamadığım için rejiden bir kez daha rica edeyim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a dönüyoruz efendim hızlıca.
2: Bunu iyi analiz edemezsek, dünyadaki mevcut durumu ve gidişatı doğru bir şekilde okuyamazsak ülkemizi, sektörlerimizi de doğru konumlandıramayız. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili yaptığımız tüm değerlendirmelerde dünyanın gidişatını mutlaka değerlendirmek durumundayız. Bu çerçevede içinden geçtiğimiz dönemde risklerin yükseldiğini, belirsizliklerin arttığını görüyoruz. Jeopolitik gerilimlerin derinleştiği bir dönemdeyiz. Bunun yer yer sıcak savaşlara dönüştüğü hepimizin malumu, özellikle bölgemizde bunları yaşayarak görüyoruz. Diğer taraftan büyük bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor aynı zamanda dünyada. Sadece jeopolitik bir dönüşüm değil, ciddi bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. Yapay

zeka başta olmak üzere dijital teknolojilerin, yeşil dönüşümün dünya gündemine damgasını vurduğu bir dönemden geçiyoruz. Özellikle tabii bölgemizde yaşanan savaş, enerji ve emtia piyasalarını, ticaret ve lojistik hatlarını, yatırım kararlarını ve finansal piyasaları doğrudan etkiliyor. Tedarik zincirlerindeki aksamalar ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler üretim maliyetlerini arttırıyor, dünya ticaretini ve küresel enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Son bir yılın özeti dünya için nedir derseniz, bölgemizdeki savaş, Hürmüz, bütün bu etkilerle baktığımızda büyüme aşağı yönlü revize ediliyor dünyanın birçok bölgesinde. Enflasyon yukarı doğru revize ediliyor maalesef ve ticaret yine aşağıya yönlü revize ediliyor. Böyle bir ortamda olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Geçmişte de hani etrafımız ateş çemberi diye bir söz vardı. Çok kullandığımız bir söz bu. Ama herhalde hiçbir zaman bu kadar gerçekliğe dönüşmemişti bu söz. Ta hani bu Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bugünlere geldiğimizde bu kadar yoğun sıcak çatışmanın yaşandığı bir dönem hiç olmamıştı. Çok şükür Türkiye bu ateş çemberi içinde istikrarını korumaya, güçlü bir şekilde yoluna devam etmeye kararlı bir konumda. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Normal bir dönemde değiliz. Farklı çatışmaların, hesaplaşmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Özellikle bu dönemlerde istikrarını koruyan ülkeler, belirsizlikleri azaltan, istikametine devam eden ülkeler, orta uzun vadede dünyadaki konumlarını da farklı bir yere taşıyacaklardır. Buna da inanıyoruz. Küresel büyümenin bu sene %3 civarında kalması bekleniyor. İhracatımızın yaklaşık %96'sını gerçekleştirdiğimiz başlıca ticaret ortaklarımızın büyümesi ise bu sene sadece %1.6. Bizim için en kıymetli şey bu. Yani ihracat pazarlarımızda büyüme ne durumda? Şimdi başka birçok faktör de tabii ihracatı etkiliyor ama en fazla etkileyen hadise bu. Bizim geçmiş analizlerimizden de bildiğimiz. Maalesef şu anda bu sene itibariyle söylüyorum çok iyi bir durumda değil ticaret ortaklarımız. İhracatımızın yaklaşık %43'ünün yöneldiği Avrupa Birliği bu sene sadece %1.2 büyüyecek. Avrupa Birliği değil, daha geniş Avrupa diye bakarsanız bu büyüme daha da düşüyor. 0.9 gibi bir rakama geriliyor. Diğer taraftan ihracatımızdaki payı %22 olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde bırakın büyümeyi bu sene -0.5 daralma var. Bu iki bölge yani Avrupa Birliği ve MENA dediğimiz Kuzey Afrika ve Orta Doğu bizim için çok kıymetli ve maalesef bu sene çok parlak bir görünüm sergilemiyorlar. Bunun bilincinde olmamız lazım. Ancak sevindirici bir haber var. O da şu, gelecek sene daha farklı gözüküyor. Bunu biz tahmin etmiyoruz. Uluslararası kuruluşların tahminlerini burada ifade ediyoruz. Şimdi plan program yaparken içinde bulunduğunuz şartlar neyse, uluslararası tahminler neyse onları baz almak durumundasınız. 2027 yılında küresel büyümenin %3'ten 3.4'e çıkacağı tahmin ediliyor. Bu iyi bir şey. Ticaret de aynı şekilde bu sene 3.5 civarında, gelecek sene herhalde 4.5'lar olur diye bir tahmin var. Uluslararası tahminler var. Dünya ticaretindeki artışın %4,3 civarına, ticaret artışı da gelecek sene 4,3'lere doğru gelecek diye tahmin ediliyor. Başlıca ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini gelecek yıl için %2,8, 1.6'dan 2,8'e yükseliyor. Bu bizim için iyi bir haber. İhracatımız için, özellikle dış ticaretimiz için iyi bir haber. Kıymetli katılımcılar,
Türkiye

0: Türkiye ekonomisi, küresel ekonomide ve bölgemizde yaşanan gerilimlerin, savaşın ve jeopolitik gerilimlerin etkisi altında yoluna devam ediyor. Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş ile ticaret ortaklarımızdaki yavaşlama ekonomimizi etkilerken, enerji ithalatımızın bu sene 63 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. İşte 8-9 milyar dolar faturamızda bir maalesef artış gözüküyor. Dış ticaret açığımız da baktığınızda 96 milyar dolardan 105 milyar dolara yükselmiş durumda. Tahmini olarak bu yılla ilişkin tahminlerimizde. Enerjinin artması, turizmde kaybedeceğimiz aşağı yukarı 3 milyar dolar. Bunlara baktığınız zaman dış ticaretimizde belli bir olumsuz yönde etkilenme söz konusu. Bununla birlikte bütün bu olumsuzluklara rağmen bakın, bu çok önemli bence. Bu dayanıklılığımızı gösteriyor. Ekonomimizin aslında sağlam temellerini, girişimcilerimizin, iş dünyamızın kabiliyetlerini gösteriyor. Bu zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye, istihdam oluşturmaya ve dış pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında ekonomimizin, son OVP'deki rakamları paylaşıyorum, 3,3 büyümesini öngörüyoruz bu sene için. İlk yarıda 2,5 civarında bir büyüme ilk 6 ayda gerçekleşmişti. İkinci 6 ayda, özellikle 3. çeyrekte biraz daha ivmelenme bekliyoruz. 3. çeyreğin ağırlığı da daha fazladır ekonomide. Turizmiyle, tarımıyla vesaire. Dolayısıyla 3. çeyrekteki olumlu gelişme yıl ortalamamızı da daha iyi bir noktaya taşıyacak diye bekliyoruz. Büyümemizi 3,3 tahmin ediyoruz. Dünyanın, bölgemizin şartlarıyla baktığımızda son derece önemli bir performans. Tarihi ortalamalarımızın altında olabilir ama bugünkü şartlarda oldukça iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Milli gelirimizin ilk defa bu sene 1,8 trilyon doları aşmasını bekliyoruz bu yıl sonu itibarıyla. Bunda elbette büyümemizin yanı sıra Türk lirasının değer kazanmasının da belli bir etkisi var. Ancak şunu da söylememiz lazım. Geçmişte de belli dönemlerde tam tersi bir etki vardı. Çok uzun dönemli bir perspektifle bakarsanız bunlar bir şekilde kendilerini dengeliyorlar. Ve ilk defa kişi başına gelirimiz bu sene 20 bin doları aşmış olacak.
1: TİSK 4. Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor. Biz de kulak verdik. Son dakika bilgilerini çok kısa hatırlatarak programı noktalayalım. Bugün gelen verilerde cari denge tarafında 36 milyon dolarlık fazla verdik. 700 milyon dolarlık bir beklenti vardı. Ve 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları nezdinde %23.69'dan %23,70'e geldi. Daha fazla detayı da yine önümüzdeki yayınlarda Bloomberg HT ekranında izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasaların önünde oldukça zorlu bir denklem var. Bir tarafta 100 doların üzerindeki seyrine, hatta 110 dolara doğru yaklaşan bir petrol. Diğer tarafta %5 sınırındaki ABD tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizleri ve bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi. İçeride ise yine önemli verileri takip ettik. Önemli veriler vardı. Cari dengede aylık bazda açık serisine ılımlı bir ara verildiğini takip ettik ki cari dengede 8 ay sonra aylık bazda fazla kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge 36 milyon dolarlık da bir fazlaya işaret etti. Temmuz ayına ilişkin altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 5 milyar dolarlık bir fazlaya işaret etti. Detayları konuşacağız. Peki evet, küresel piyasalarda ve özellikle Asya ve hisseler tarafında tahviller ve yine Asya tarafında satış baskısı yaşanırken petrol ve enflasyon endişesi, 10 yıllık tahvil faizleri %5 sınırına gelmesi, tüm bu detayları alt alta koyduğumuz zaman bir miktar daha piyasalar üzerinde küresel faiz artış döngüsünün bir kez daha öne çıktığını takip ediyoruz. İçerideki yansıması ise daha sınırlı olmaya devam ediyor. Bugünün özelinde pozitif bir görünüm söz konusu. 0.30'luk bir yukarı yön söz konusu. BIST endeksinde 14.434 puanda ise işlem geçiyor. Hızlıca gidelim Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. An itibariyle pozitif bir görünüm var. İçeride bakacak olursak piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi OVP'nin üzerinde gerçekleşirken gelen veriler arasında, cari dengede ise ılımlı bir açık serisine ara verilmiş gibi duruyor. Tüm bu başlıklarla birlikte nasıl bir seyir bekleriz haftanın son işlem gününde?
1: Günaydın. Öncelikle herkese iyi seanslar diliyorum. Sizin de altını çizdiğiniz gibi esasen küresel anlamda bir baskı var piyasaların üzerinde. Ana gündem yine petrol fiyatları. Brent petrolünün 107 seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Burada bizim açımızdan kritik eşik 114 dolar civarında. Hem Babil Mendeb Boğazı'nın kapanma ihtimali, Hürmüz'deki zaten problemler ister istemez petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Tabii bu fiyatlardaki yükselişin etkisi sadece enerjiyle sınırlı değil. Taşımacılıktan üretime kadar maliyetler yükseliyor ve nihai ürün fiyatlarına yansıyor. Bu da ister istemez küresel enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Normal şartlarda böyle bir tablo merkez bankalarının daha sıkı para politikası izlemesini gerektirirken, özellikle riskli varlıklar açısından da negatif bir ortam yaratıyor. Bunu tahvil faizlerinde de görüyoruz, sizin de dediğiniz gibi. ABD 10 yıl tahvil faizleri son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. 4.95'te neredeyse %5 civarında. Aynı zamanda bu petrol fiyatlarındaki yükseliş dizel fiyatlarında yeni bir rekora neden oldu, 6 dolarla. Ki biz bunu Rusya-Ukrayna savaşı başladığında bile görmemiştik. Buna karşılık yalnız daha enteresan bir taraf var. Bugün Amerika'da açıklanacak çekirdek enflasyon verisi var. Fakat bu çekirdek enflasyon verisinin hesaplanmasında enerji fiyatları kullanılmadığı için bir miktar gerileme bekleniyor. Dolayısıyla manşet tarafta petrol kaynaklı bir enflasyon baskısı görsek de çekirdek verideki zayıflama Fed açısından da faiz artırımı beklentisini güçlendirmek yerine faiz indirimi ihtimalini destekleyebilir önümüzdeki günlerde. Yani temel çelişki burada esasen. Türkiye tarafına baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık dün. Karar metnine baktığımızda

0: da çok sıra dışı yeni bir gelişme olmadığı sürece önümüzdeki toplantıda faiz indiriminin oldukça güçlü bir ihtimal haline geldiğini düşünüyoruz. Hani jeopolitik tarafta da yeni bir başlık var esasen. Besant'in açıklamalarına baktığımız zaman pazartesi günü İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında büyük bir bankanın kara listeye alınabileceğini ifade etti. Ancak hangi banka olduğu veya hangi ülke olduğu konusunda henüz bir detay paylaşmadı. Yani biz de heyecanla pazartesi gününü bekliyor olacağız. Pazartesi günü bu başlık takip ediliyor olacak. Borsa İstanbul'da ise küresel belirsizlikler nedeniyle hala belirgin bir yön göremiyoruz. Yani bugün hafif bir pozitif bir yön olsa bile uzun süreden beri devam eden bant hareketi sürüyor. Yani dolar bazında bakarsak 2,83 dolar arasında hala gidiyoruz. Bu tip bant hareketlerinin sonuna yaklaştığımızı düşünüyoruz artık. Çünkü bu gitgide daralan bir hareket görüyoruz. Yakın zamanda özellikle Eylül sonuna doğru Borsa İstanbul'un da artık kendine bir yön seçmesini bekliyor olacağız. Herkese iyi seanslar diliyorum. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Peki Murat Bey, bizler teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim, evet, ödemeler dengesi verisini karşıladık. Ilımlı bir aslında aylık açık serisine aranın geldiğini takip ediyoruz. Hemen gidelim ekonomist doktor Veys Fertekli ile soralım. Veys Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi cari dengede 8 ay sonra aylık bazda bir fazla kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari denge Temmuz'da 36 milyon dolar fazla verdiğini açıkladı ki verilere göre baktığımız zaman altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 5 milyar dolarlık bir fazlaya işaret etti. Bu ılımlı aranın devamını bekler miyiz? Sizi şöyle bir manşetle başlatacağım. Özellikle nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, günaydın Pelin Hanım. Ben de rakamları bakmaya çalışıyorum. Çok ayrıntısına bakamadım ama genel olarak zaten beklenti dahilinde. Yani bu ay Temmuz ayında belirli bir fazla vermesi bekleniyordu. Hatta daha fazla 500-600 milyon dolarlar piyasa beklentisi vardı. Çünkü biliyorsunuz yaz aylarında özellikle hizmet gelirleri turizmin katkısıyla daha olumlu bir cari denge geliyor ve işte açık azalıyor, fazla dönüyor. Aslında yine de olumlu bir rakam. Tabii şeye bakmak lazım burada herhalde. Turizm gelirlerinde bakmaya çalışıyorum. Çok hafif geçen seneye göre artış var. Neredeyse aynı gibi. Biraz bu sene turizmin daha kötü gittiğini geçen seneye göre görüyoruz. İhracat artmasına rağmen Temmuz ayında ithalat artışı da var. Yani yine bu sene ihracat artışının çok iyi gitmediğini, biraz yerinde saydığını, hatta gerilediğini, ithalatın da çok fazla artmadığını, hani bu yönden biraz daha olumlu. Çünkü eğer ithalat fazla artsaydı o da daha eksi yazabilirdi. Yani yaz ayları dolayısıyla hafif bir fazla çıktı. Belki Ağustos'ta da bir hu olabilir ama genel baktığımız zaman bu sene geçen seneye göre daha kötü bir cari açık var. İşte şu anda sanıyorum 40 milyar dolar civarında yıllıklandırılmış açık ama bu sene sonu itibariyle herhalde 50 milyar doları aşacak gibi gözüküyor ki biraz işte dış ticaret dengesine petrol fiyatlarının yükselmesi ki biliyorsunuz orta vadeli programda 88 dolar ortalama kabul edilmiş ama şu anda Brent petrolün işte 100 dolarları aştığını görüyoruz savaş nedeniyle. Bu da daha da olumsuz etkileyebilir. Yani önümüzdeki aylar özellikle Ağustos'tan sonra herhalde biz daha kötü rakamlar göreceğiz cari açıkta. Ve bu yıl çok iyi gitmiyor. Özellikle dış ticaret dengesi, petrol tarafı ve turizm yerinde sayıladı. Bunlar olumsuz etkiliyor rakamları.
1: Peki. Peki Veys Bey, yani diğer tarafta bir de piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisinin OVP'nin üzerinde gerçekleşmesi bu bağlamda yıl sonunda %28,4'lük beklentiyi aştığını gösterdi ve 29,61 seviyesinde gerçekleşti. Buraya dair de aslında yorum almak isterim. OVP'yi karşıladık. Merkez Bankası'nın beklentisi ve OVP'ye yakınlaşırken piyasanın beklentisi bir miktar daha yukarıda kalmaya devam ediyor. Ama biz de faiz indirim beklentisini güçlendirmeye başladık.
2: Evet, aslında tabii ki yani %28 daha gerçekçi bir

کم آوری پیتر و bu sene enflasyon beklentisi olarak ama 30'un altında gerçekleşmesini ben de çok güç görüyorum. Özellikle saydığım nedenlerden dolayı işte petrol fiyatlarının

0: oranda yükselme olabilir. Ama işte %30 civarı bir enflasyonla kapatırsak bence memnuniyet verici olur. Enflasyonda tabii ki evet, çok başarılı değil gidişat ve gelecek senelerde yani şeyin ötelendiğini görüyoruz. Tek haneli hedefin gittikçe daha uzağa gittiğini görüyoruz. Burada onun için faiz indirimi konuşmak bence şu an için erken, hani Ekim'de olur mu? Biraz o rakamlar belirleyecek. Yani petrol fiyatı ve savaşın sürmesi ve petrol fiyatının daha fazla artmasının baskıları gelirse Merkez Bankası da bunu yapmayabilir. Şimdi tam bir şey söylemek erken ama belki sene sonuna doğru bir puanlık bir indirim olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Doktor Veys Fertekligil, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve ayrıntıları araştırma masasında konuşmaya devam edeceğiz efendim. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sunar. Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte veriler üzerinden geçelim. Aslı, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın.
1: Cari denge verisi aylık bazda açık serisine alımlı bir ara verdiğini gördük ki burada aslında aylık bazda bir fazlanın kaydedilmesi 36 milyon dolarlık da bir fazlayı işaret etti. Alt kırılımlarda nelere dikkat etmek lazım buradaki ana hikayede?
2: Evet, beklentinin aslında bir miktar altında bir fazla oldu. 36 milyar dolar aslında yaklaşık 700 milyon dolara yakın bir fazla olmasını bekliyorduk ki geçen sene 1.8 milyar dolar neredeyse bir fazla vardı. Burada özellikle tabii şu zaten verileri biliyoruz, yani ihracat, ithalat verilerini, turizm verileriyle ilgili aşağı yukarı bir fikrimiz var. İhracatın yaklaşık %2 arttığını, ithalatın da yaklaşık %5'ler civarında arttığını görüyoruz. Dolayısıyla burada dış ticaret açığındaki genişleme cari açıktaki fazlayı da törpülemiş gibi gözüküyor. Bunun dışında da turizm tarafına baktığımız zaman biraz önce size konuştuğunuz yaklaşık seyahat gelirleri 0.8 düştü Temmuz ayında 6.9-7 milyar dolar civarında. Giderler bu arada %21.6 artıyor. Dolayısıyla burada da turizm tarafı geçen sene Temmuz ayına göre bir miktar daha zayıf gibi gözüküyor ama sınırlı bir zayıflık var. Burada asıl beklentinin daha altında kalan fazla da etkili olan faktörlerden bir tanesi birincil gelir dengesinde olmuş gibi gözüküyor. Burada da neyi görüyoruz? Özellikle işte yurt dışındaki doğrudan yatırımların ve portföy yatırımlarının, özellikle portföy yatırımlarının Temmuz ayında arttığını gördük. Yani burada bakacak olursak yaklaşık Temmuz'da 1.5 milyar dolarlık net portföy çıkışı var. Yani yurt dışında, yurt içi yerleşikler yurt dışında yaklaşık nette 1.5 milyar dolarlık portföy alımı gerçekleştirmişler. Bu geçen sene çok daha sınırlı bir yaklaşık 800 milyon dolar civarındaydı. Aslında en büyük şu andaki sapma, hani beklentiden bir miktar daha az fazla gelmesi Temmuz ayında bundan kaynaklanıyor. Bunun dışında da baktığımız zaman toplam yani 12 aylık kümülatif bazda baktığımız zaman 40.7 milyar dolara geldi cari işlemler açığının 12 aylık kümülatifi. Bir önceki ay 39 milyar dolar civarındaydı. Burada da genişleme devam ediyor. Yılbaşına göre de baktığımız zaman 30 milyar dolar cari açıktan şu anda 40 milyar doların üzerine çıktık. Milli geliri oran olarak şu anda yani yeni milli gelir rakamlarını kullanacak olursak OVP'de verilen milli gelirini oranlayacak olursak %2.2'deyiz. Bir önceki ayda %2.1'di. Yani cari işlem, 12 aylık cari işlemler açığının milli geliri oranı Temmuz'da sınırlı bir yükseliş gösteriyor. OVP'de de bunun yıl sonunda 2.6 milyar dolara geleceği tahmin ediliyor. Geçen sene 1.9'du. Yani sonuçta 1.9'dan kademeli bir şekilde genişleme var. Ama burada petrol fiyatlarının da etkisi olduğunu, enerji ithalatının da arttığını söyleyebiliriz. Net enerji ithalatı şu anda 50.5 milyar dolara geldi ki geçen sene Aralık ayında 12 aylık kümülatif 47-48 milyar dolar civarındaydı. sınırlı bir artış var aslında görece ama özellikle petrol fiyatları bu seviyelerde devam ederken yılın geri kalanında da devam etmesini bekleriz bunun. Şimdi piyasada yıl sonu için tahminler bu yıl için 50 milyar dolar civarında şekilleniyor. OVP'de verilen cari işlemler açığı tahmini ise yaklaşık 47,5 milyar dolar, yani bir miktar daha piyasa yukarıda kalıyor. Gelecek sene ise

0: özellikle petrol fiyatlarında OVP'de bir miktar yavaşlama var biliyoruz. Net enerji ithalatının, daha doğrusu enerji ithalatının 71 milyar dolardan 66 milyar dolara gerileyeceğini öngörüyor hükümet. Dolayısıyla cari işlemler açığının da 38,5 milyar dolara, milli geliri oran olarak da 1,9'a gerileyeceğini tahmin ediyor. Ama piyasa katılımcıları orada da biraz daha temkinli. Piyasanın gelecek sene için cari işlemler açığı beklentisi 45 milyar dolar civarında.
1: Enflasyon beklentisini özellikle burada piyasada katılımcıların enflasyon beklentisi OVP'nin üzerinde gerçekleşti diye manşet attık bugün baktığında. Yani bugün yıl sonuna dair beklenti de özellikle 29 seviyesiyle birlikte şu anda piyasanın, OVP'nin ve Merkez Bankası'nın üzerinde beklentisi, beklentilerin çıpalanması konusunda bir risk oluşturuyor mu? Ekim ve Aralık ayına ilişkin bir faiz indirim fiyatlamaları var şu anda. Buna dair beklentiler çok kuvvetlendi. Şu anda mesela enflasyon beklentilerini de takip ettik. Ne dersin?
0: Evet, yani piyasa katılımcıları bu zaten 2026 için bir tık daha yukarıda beklenti vardı. Burada da beklentinin bir miktar daha bozulduğunu görüyoruz. Yani bu yıl sonu için 29.6'ya geldi, 29.4'ten. Oysa OVP'de 28.4 olarak söylenmişti. Şimdi Eylül için aylık beklenti piyasa katılımcıları anketinde ortalaması %2.12. Yani %2'nin üzerinde bir beklenti. Burada zaten konuşuyorduk. Var böyle bir beklenti. Geçen sene yalnız 3 civarındaydı Eylül ayındaki aylık enflasyon. Dolayısıyla gene yıllık bazda düşüşün devam etmesini göbekliyoruz. Biraz sen de ekrana getirdik şimdi. Burada getirdiğimiz ekrandaki grafikte de sınırlı da olsa yıl sonunda şu andaki 31,5 seviyesinden aşağı yönlü çok hafif bir eğilim devam ediyor. Bu arada Ekim ayında da gene %1,9 aylık enflasyon beklentisi. Kasım için 1,13. Şimdi bunların özellikle Eylül ve Ekim için aslında bir miktar daha yukarıda olma potansiyeli var. Özellikle de petrol fiyatı yukarı gittikçe dün de konuştuk. Sadece yani ortalamalara baktığımız zaman hem motorin hem benzinde yaklaşık %10'lar hatta daha üzerinde artışlar var. Zannediyorum bugün de bir fiyat ayarlaması gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bunlar Eylül ve Ekim enflasyon, pardon, evet, Ekim enflasyonuna da, Eylül enflasyonuna da yansıyacak eğer bu fiyatlar, bu seviyeler korunursa. 2027 içinse orada da aslında bir kötüleşme
1: hala
0: var. 22.7.
1: altında da inmiyor yani.
0: Evet,
1: baktığında.
0: Hatta daha kötüleştiğini söyleyebilirim. Bir önceki ankette 21.9'du 2027 enflasyon beklentisi. Şu anda 22.7'ye yükseldi ki en son açıkladığı OVP'de hükümetin tahmini %21 seviyesinden bir miktar daha aslında uzaklaştı. Şimdi bir de politika faizine ilişkin beklentilere bakılacak olursak, senin de bahsettiğin gibi Ekim ve Aralık'ta bir yüzer bas puan faiz indirimi bekliyor piyasa katılımcıları. Dolayısıyla şöyle bir tablo oluşuyor. Yani yaklaşık %30 enflasyon beklentisine karşı 29.6 politika faizinin 35 seviyesinde oluşması bekleniyor bu yıl sonunda. Dolayısıyla aradaki marj yaklaşık 5 puanın biraz üzerinde. Gelecek seneye de baktığımız zaman politika faizi beklentisi %27, enflasyon beklentisi 22.9, yine burada da 5 puanın biraz altında bu sefer aradaki marjın biraz daha kapanması bekleniyor diyebiliriz. Ha, burada evet gerçekten şeyi
1: evet, de verelim yönetmeninden de rica ettik.
0: Patikayı da görebiliyoruz burada. Yani Ekim ayında %36, Aralık'ta %35.1, sonra 2027 aralığa gittiğimiz zaman 27.2 seviyesinde ortalamalar oluşuyor gibi
1: hala
0: gözüküyor.
1: Yüksek, görece yüksek bir faizden. Yani bugün baktığın zaman sadece bir 10 puanlık inişten bahsediyoruz.
0: Evet, zaten ama enflasyon da gene yani %30'lara yakın bir seviyeden 21'lere indiğimiz bir ortamda, eğer yani gerçekten OVP'ye baz alacaksak, OVP'yi baz almayacaksak, buradaki piyasa katılımcılarını baz alacaksa da 29.6'dan 22.7'ye geliyor ki aslında daha da yani enflasyondaki beklenti, düşüş beklentisi daha da kısıtlı. Ondan bahsediyordum. Politika faizle enflasyon arasındaki farkın 2027'de 5 puanın altına inmesi öngörülüyor bu durumda. Bu sene içinde 5 puanın biraz daha üzerinde. Aslında oradaki reel faizin o anlamda, yani çok basit olarak bakarsak reel faizin o anlamda bir miktar daha 2027'de 2026'ya göre bir tık daha düşük olması bekleniyor diyebiliriz.
1: Döviz kurunda herhangi bir aslında burada sert yukarı yönlü bir beklenti yok burada da. Özellikle yine elinin üstünde bir seviye işaret ediyor 12 ay sonrasında, ama 60'a dayanmış bir seviyede değil.
0: Evet, yani burada yani orada kademeli görece istikrarlı döviz kurunun enflasyonun altında kalan Türk lirasındaki değer kaybı, nominal değer kaybı beklentisinin burada devam ettiğini görüyoruz. OEP'de konuşmuştuk aslında. 2027 için orada da ortalamalara baktığımız zaman %25 deflatöre karşılık yaklaşık %20 civarında ortalama kur ABD Türk lirasının dolar karşısında değer, nominal değer kaybı vardı. Dolayısıyla 2027 için baktığımız zaman hala orada da reel küçük bir değerlenme ya da en azından değer kaybetmeme hikayesi devam ediyordu. Burada da piyasa katılımcılarının beklentilerinin de oldukça ılımlı bir nominal değer kaybı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum. Ben uzun teşekkür uzun konuşacağız gibi duruyor hafta boyu da. Bakalım beklentileri. Efendim Bloomberg HSBC Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte değerlendirdik. Şimdi araştırma masasını noktalıyoruz. Ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
3: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı bizlerle birlikte. İrem Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İrem Hanım, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Bugün piyasa katılımcılarındaki beklentileri karşıladık. OVP'nin üzerinde gerçekleşen bir beklenti var. Dün enflasyona dair aslında jeopolitik risklerden dolayı sabit bırakan bir Merkez Bankası görüntüsü ama önümüzdeki aylarda da bir faiz indiriminin gelebileceği sinyalinde alan bir piyasa görüntüsü vardı. Ancak bugün yeni güne başlarken yine küresel piyasaların önünde oldukça zorlu bir denklemin devamını görüyoruz. Hem hisselerde hem tahvillerde satış, Brent petrol ve yükseliş, oradaki enflasyon endişesi, bunun yanı sıra Lagarde'dan yapılan daha şahin açıklamalar, küresel faiz artışı döngüsü mü gibi sorular, birçok alt alta etken. Uluslararası finans koşulları sıkılaşırken Merkez Bankası gerçekten indirim alanı bulabileceğini düşünüyor musunuz, ne dersiniz?
1: Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi mevcut jeopolitik konjonktürün getirdiği enerji fiyat yükselişleri ve bunun ima ettiği tabii ki küresel enflasyon dalgası gelişmiş ülke merkez bankalarını biraz daha temkinli olmaya itiyor. Ve burada da yıla başlarken faiz indirimleri konuşurken artık faiz artırımlarından bahseder, fiyatlar ve de gerçekleşmesini takip eder olduk. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda, yani tarihsel olarak faiz artırım döngülerine özellikle ABD Merkez Bankası özelinde baktığımızda gelişmekte olan ülkelerin çok uzun süre bu döngüden ayrışmasının mümkün olmadığını takip ettik. Yani ABD Merkez Bankası faiz artırmaya başlıyor ve tabii ki ekonomik döngünün ya da finansal döngünün neresinde olduğuna bağlı olarak gelişmekte olan merkez bankaları bir süre ayrışabiliyor. Ama bu uzun süreli bir döngü olursa bir noktada buna uyum sağlamak ve gecikmeli de olsa burada pozisyonlarını ayarlamak zorunda kalıyorlar. Şimdi burada iki soru gündeme geliyor bence. Bir tanesi mevcut arz şoku kaynaklı faiz arttırım döngüsü ya da faiz arttırım adımları ne kadar derin olacak? Yani bir ya da iki tane faiz arttırıp duracak olan bir merkez bankası, ABD Merkez Bankası aslında demin bahsettiğimiz gibi bir peşinden sürükleme döngüsünü tetiklemez diye düşünüyoruz. Ancak burada enflasyonun daha kalıcı olduğu ve uzun soluklu bir faiz arttırım döngüsüne başlarsa FED, tabii ki o zaman tekrar pozisyonumuzu değerlendirmemiz gerekir. İkinci konuda tabii ki bizim biraz daha aslında diğer ülkelerden ayrışan bir durumumuzun olması. Biz uzun süredir yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz ve dezenflasyonda biraz ivme kaybıyla da olsa beklentilerin karşılanmaya başladığını görüyoruz. Bizim biraz daha farklı bir döngü içinde olmamız aslında bize faiz indirme fırsatının devam ettiğini söylüyor.
0: Peki şimdi İrem Hanım, bir tarafta da bakıyoruz ki bu dünkü karar sonrasında özellikle şimdi reel faizin tartışıldığı nokta var. Şimdi bir tarafta 2027'de OVP'de gördük ki bütçe görünümünde bir miktar daha gevşemenin sinyali olabileceğine dair beklentiler orada kuvvetlendi. Diğer tarafta ise dezenflasyonla mücadele, yani dezenflasyon patikasını devam ettirecek bir merkez görüntüsü var. Şimdi burada yeterince sıkı ifadesi hep tartışılıyor. Sizce yeterince sıkı duruş 2027'de bize nasıl bir patikayı getirecek?
1: Bizim o tarafta beklentimiz öncelikle bu yıl sonu enflasyonun aslında bugün açıklanan piyasa katılımcıları anketiyle uyumlu bir şekilde %29,7, seneye yıl sonu enflasyonu da %23,5 olarak tahmin ediyor bizim makro taraftaki arkadaşlarımız. Bu enflasyon patikasına bağlı olarak da bu sene politika faizinin %35, seneye de %28 seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz. Böyle olunca da hani yani basit matematikle hani 4,5-5'lerde bir reel faiz bizim kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim genel görüşümüz konuya ilişkin Merkez Bankası tarafında sıkı para politikası koşullarının sürmesiyle birlikte yurt içi talep kaynaklı etkilerin sınırlanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bu tarafta zaten Merkez Bankası politika iletişiminde de oldukça ön plana çıkıyor. Sıkı para politikası koşulları nedeniyle yurt içi talep aslında dezenflasyonist durumda. Biraz daha yurt dışı şoklar kaynaklı yaşıyoruz şu anda enflasyondaki hareketleri. Ama diğer tarafta tabii ki büyümenin de bir miktar ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Yani işte OVP açıklamasında da bu tür söylemleri bulmak mümkün. Buradan da anlıyoruz ki biraz daha işte yatırım temelli olarak ihracatı destekleyecek teknolojik yatırımlara sektörel bazda

0: kaynak sağlanacağı gibi bir sonuca varıyoruz biz. Burada dolayısıyla biraz daha kamu maliyesi tarafında sektörel bazda seçici şekilde büyümeyi biraz daha önceleyen kaynak dağılımı söz konusu olabilir. Ama para politikasının sıkı şekilde kalmaya devam edeceği ve yurt içi tüketim talebinde biraz daha dezenflasyonist etkilerin sürmesini bekleriz.
1: Şimdi enerji fiyatlarını açık bir biçimde yukarı yönlü risk olarak tanımlayan bir merkezin görüntüsü vardı dün. Özellikle enerji kaynaklı bir arz şokunun birinci tur etkilerine para politikası doğrudan cevap vermeyebilir. Şimdi fakat ikinci tur etkiler ve enflasyon beklentileri bozulursa işte reaksiyon orada değişebilir. Sizce Merkez Bankası açısından kritik eşik nerede?
0: Aslında sizin de belirttiğiniz gibi yani orada bakılan birkaç tane gösterge var. Bir tanesi gerçekleşme tabii ki. İkincisi enflasyonun ana eğilimi. Yani 3 aylık dönemlerde bakıyorlar. Burada ana eğilim aşağı yönde gidiyor mu? Mevsimsellikten arındırılmış göstergelere de bakıyorlar. Ve tabii ki burada önemli olan başka bir şey de fiyatlama davranışları, ileriye yönelik fiyatlama davranışları açısından önemli olan beklentiler çıvalanmış vaziyette mi yoksa yükseliyor mu? Mevcut gerçekleşmeler bize dezenflasyonun yani sınırlı bir hızda da olsa devam edeceğini düşündürüyor. Ama burada sadece ham petrol fiyatı da değil yani rafine edilmiş ürünlerde de küresel olarak bir arz sıkıntısı var ve bu fiyatlara da ciddi anlamda yansıyor. Petrol belki zirve seviyelerini test etmiyor olabilir şu anda hani 100 doların üstünde olmakla beraber ama diğer rafine edilmiş ürünlerde ciddi fiyat artışları söz konusu. Dolayısıyla bunların tabii ki enflasyona yansıması ve bunun ikinci etkileri sizin de belirttiğiniz gibi ulaştırma maliyetleri kanalıyla olsun, hizmetler tarafında olsun görmeye başlarsak burada Merkez Bankası faiz indirim patikasına ara verir. Ancak bizim şu anda bas senaryomuz bu değil.
1: Peki şimdi piyasa baktığımızda Ekim ve Aralık aylarında bir faiz indirim fiyatlarken yani buraya dair bir beklentiyi kuvvetlendirirken küresel piyasa konuşmamızın başında da söyledim Fed'den bir arttırım bekliyor. Şimdi böyle bir senaryo içerisinde özellikle Türkiye'de getiri eğrisinin hangi tarafı bize daha sağlıklı bir bilgiyi verir aslında sinyal verir? Kısa vadeli faizler mi yoksa uzun vadeli tahvil getirileri mi bu bağlamda piyasaya daha net bir mesaj verir?
0: Orada biz biraz daha kısa vadeye odaklı bakıyoruz. Yani işte daha mesela OIS swap tarafına da bakabilirsiniz. Ya da kısa vadeli tahvil faiz hareketlerine de bakabilirsiniz. Uzun vadede tabii başka koşullar da gündeme geliyor. Yani orada biraz daha küresel etkilere açık hale geliyorsunuz. Özellikle yabancı yatırımcı talebinin oldukça sınırlı olduğu bir dönemdeyiz orta uzun vadede. Yani hem küresel yüksek faiz ortamı yatırımcının risk iştahını sınırlıyor. Hem de biraz daha tabii ki bu enerji fiyat belirsizlikleri aslında yatırımcı ilgisini bölmeye devam ediyor. O yüzden daha orta uzun vadeli segmentlerde talebin biraz zayıf kalması aslında fiyat hareketlerini biraz baskılıyor olabilir. Biraz daha kısa vadeye odaklanılmalı. Yani tahvil getiri eğrisi derseniz 2-5 yıl segmenti, 2 yıl 5 yıl vadeli segmentlerin.
1: Peki şimdi yani Fed'in faizleri arttırdı, enerji fiyatlarının yüksek kaldı ancak Türkiye'deki enflasyonda ana eğilimin gerilediği bir senaryoyu konuşuyoruz şu anda. Merkezin bize vermiş olduğu mesajda. Şimdi bu bağlamda merkez faizi indirebilir ama diğer tarafta likidite araçları ile birlikte piyasayı da sıkı tutmaya devam ediyor. Bunun devamını bekler misiniz yoksa likidite araçlarında da aslında burada bir adım atılır mı sizce?
0: Burada makro ihtiyati çerçeveye baktığımızda biz burada aslında bir gevşeme beklemiyoruz. Yani kredi limitlerinden bahsediyorsak o tarafta belki sektörel bazda biraz işte kamu maliyesi tarafındaki destekleyici adımları adımlara yardımcı olmak için ince ayar söz konusu olabilir. Ama toptan bu limitlerin arttırılması, gevşetilmesi ya da işte mevduat oranlarının değiştirilmesini biz yani finansal istikrar açısından çok tercih edilmeyecek yöntemler olarak değerlendiriyoruz. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi mevcut yurt dışı konjonktürün de burada önemi var. Belirsizlikler yüksek olduğu için. O açıdan makro ihtiyati tarafta hani çok ciddi bir gevşeme biz beklemeyiz.
1: Peki şimdi küreselle bir politika ayrışması söz konusu olacaksa eğer ki böyle bir beklentiyi konuşuyoruz. Şimdi Fed sıkılaşırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sadece para politikası aracı üzerinde şeklinde bir gevşemeye gitmesi, TL varlıklarının özellikle risk primi ve sermaye akımı açısından ne ölçüde sürdürülebilir olur?
0: Burada aslında biraz daha tekrar reel faizlere, işte dolar TL kurumuna ilişkin beklentilere aslında odaklanmak lazım. Tabii ki %35 beklentimize ilişkin hesapları yapıyoruz. Hani yıl sonuna kadar TL cinsi varlıkların kısa vadeli, yani geçtiğimiz dönemin gözde enstrümanı olan işte para piyasası varlıklarında ne tür getirileri olur diye. O tarafta dolar TL yıl sonu beklentimizin 51,8 olduğunu belirterek başlayayım. Yani bu dolar TL'deki mevcut daha sakin ve öngörülebilir seyrin devamını bekliyoruz ve bu konjonktürde de aslında kısa vadeli TL getirilerin cazip olmaya devam edeceği ve yabancı yatırımcının da biraz daha zaten mevcut belirsizlik ortamında, küresel belirsizlik ortamında bu segmente kanalize olduğu düşünülürse yabancı yatırımcı açısından halen buraların cazip olduğunu değerlendiriyoruz. Yani özellikle işte faiz farkları, iki para birim arasındaki faiz farklarının ima ettiği kur seviyesiyle işte mevcut bizim reel değer kaybı ya da değil, reel değer kazancının çok sınırlı kaldığı, yani enflasyon farklarına bağlı hesapladığımız kur beklentimiz arasındaki makas aslında hala carry trade'i destekleyecek şekilde devam ediyor. Yurt içi yatırımcılar açısından da reel faizin pozitif olması ve işte dolar TL gerçekleşmelerine göre hala cazip seviyelerde kalması yurt içi yatırımcı algısının da TL'de kalmasına devam edecektir diye düşünüyoruz.
1: Yani piyasalarda hem küreselde hem içeride aslında genel olarak belirgin bir risk off, yani riskten kaçış havasının hakim olacağını yıl sonuna kadar, hatta 2027'nin hangi dönemine kadar da bunu söylemek lazım. Böyle bir ifade doğru mudur sizce?
0: Yani risk off derken şöyle belli segmentler açısından konuşmak lazım. Yani piyasada şu anda 3 tane ana tema var. Birincisi bu jeopolitik gelişmelerin tetiklediği enflasyonist şok ve sizin de bahsettiğiniz gibi gelişmiş ülke merkez bankalarının buna vereceği tepkiler. Dolayısıyla şu anda bu şokun büyüklüğü ve süresi tam olarak öngörülemiyor ve hala yükselmekte olan fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu çerçeve devam ettiği sürece risk off tarafında kalacaktır ister istemez piyasalar. Buradaki belirsizliğin ne şekilde evrileceği bizim için önemli. Burada Kasım'daki seçimlere bir vurgu olduğunu görüyoruz şimdi ABD tarafından. Dolayısıyla o tarafa kadar, yani Kasım'a kadar burada belirsizlik ortamının devam edeceğini düşünüyoruz. Ama sonrasında ne gibi gelişmeler olacak onu takip etmemiz lazım. İkincisi tabii yapay zeka teknoloji tarafındaki çok yüksek yatırımlar söz konusu ve bunların borçlanma gereği var. Piyasalarda ciddi anlamda bir tahvil ihraç arz fazlası oluştuğunu gözlemliyoruz. Bunun dışında tabii ki bu tarafta değerlemeler önemli olacak. Oynaklıklar artabilir ama piyasa o tarafta olumlu mesela. Orayı gözden kaçırmamak lazım. Bir de tabii ki uzun vadeli gelişmiş ülke faizlerinin ne yönde evrileceği ve ABD tarafından mali konsolidasyon gelip gelmeyeceği aslında risk iştahını belirleyecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz İrem Talas'a aktardıklarınız için, detaylar için. Güzel bir gün diliyoruz. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz. Efendim, programı nokta.com.tr'de düello'da görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
3: Reklam.
4: Türkiye
5: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
15: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Efendim, grafik tiyolosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz için. Mehmet, petrol fiyatları yükseldikçe elbette buradaki ana hikaye enflasyon endişeleri ve piyasalarda biraz daha risk of modunun hakim olması, yeniden gündeme gelmesi. Sadece burada akaryakıt fiyatları değil, aynı zamanda rafineri marjları da yükseliyor. Buradaki marjlara da bakacağız. Grafikte bunları göstereceğim.
2: Ben de bugün Türkiye yapacağım. Bir süredir tersini yapıyorduk. Sen genelde Türkiye, evet. Ben yurt dışı yapıyordum. Bugün tersine oldu. Ben biraz kredi piyasasına, faizlere bakacağım. Faizler tarafında özellikle son dönemde Merkez Bankası'nın faiz indiriminin tersine bir artış var. Onun teknik sebepleri var. Geçici olabilecek sebepler bunlar. Onlardan biraz bahsedeceğim.
1: Peki, başlasın o zaman. Tamam. Grafik tiyolosu diyoruz efendim. Ve başlatalım. Şimdi enerji fiyatlarında jeopolitik risk primi. Beyaz da göstermiş olduğumuz Brent petroldeki fiyattaki değişim. Doğalgaz ise turuncuyla göstermiş olduğumuz fiyattaki değişim. Jeopolitik risk önce ham enerji fiyatlarını yukarı çekerken, ardından bu maliyet artışı ise rafineri ürünlere ve rafineri marjlarına yansıyor. Şimdi bakacak olursak bu ilk grafiğimde özellikle burada Şubat sonundan itibaren gelinen noktada hem yani Şubat sonundan 11 Eylül 2026'ya kadar olan dönemde özellikle yaz aylarından itibaren iki enerji kaleminde de sert yukarı yönlü aslında fiyatlamaları net bir şekilde gösteriyor bize. 105'in üzerine çıkan Brent petrol, 80 doların üzerine çıkan ise doğalgaz tarafını görüyoruz. Bu bize Brent petrol Haziran sonundan bu yana yaklaşık 70 dolar civarında dip seviyelerden başlayan yükselişin Temmuz itibariyle de hızlandığını gösteriyor aslında. Eylül başından itibaren ise çok sert bir hareket karşımıza çıktı. Hem doğalgaz tarafında hem de aynı zamanda Brent petrol tarafında. Brent petrol dün itibariyle seans içerisinde 110 dolarlara kadar da geldiğini takip ettik. Yani birkaç ay içerisinde petrol fiyatında çok güçlü bir yeniden fiyatlama görürken aslında jeopolitik risk primi başlığıyla birlikte bunu vurgulamaya çalıştık. Piyasa yalnızca mevcut talep ve arz dengesini değil, aynı zamanda mevcut talepteki, enerji talebindeki dengeyi değil, arz dengesinde meydana getirebileceği, arz kesintisiyle birlikte yaşanabileceği bir fiyatı da içerisine koyduğunu gösteriyor bize. Doğalgaz tarafında da Haziran ortası itibariyle efendim 40 civarındaki seviyelerden başlayan hareketin Temmuz ayı itibariyle 60 dolarların üzerine, bugün gelinen Eylül hareketiyle birlikte 80 doların üzerine çıktığını da bize gösteriyor. Enerji kompleksinin genelinde risk priminin yükseldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki bu sadece aslında enerji fiyatlarında yani değil, akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiledi? İkinci grafiğimi alayım. Akaryakıt fiyatları ve rafineri marjlarının yükseldiğini gösteriyor. Beyazla göstermiş olduğumuz Asya dizel kontratlarını gösterirken, sarıyla göstermiş olduğumuz ABD'deki benzin fiyatlarını ve yeşille göstermiş olduğumuz ise Körfez petrolü rafineri marjını gösteriyor bize. Rafineri marjının yükseldiğini net bir şekilde bu grafikte de bize aslında kendisi aktarmış oluyor. Rafineri ürünler tarafına nasıl yansıdı bu yükselişler? Şimdi buradaki en önemli nokta yükselişin yalnızca ham petrolde kalmaması. Aynı zamanda hem dizel hem de benzin fiyatları yukarı çıkarken rafineri marjlarının, yani rafineri piyasalarında da sıkılığın yansıması, sıkılığın arttığını da bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi Asya dizel kontratlarına bakacak olursak, ki burada beyazla gösteriyoruz, özellikle yılın başında geldiğimiz noktada 100 dolarlar seviyesindeyken özellikle Mart ayında çok sert bir yükselişi beraberinde getirdi ve bununla birlikte son durum ise 184,4 seviyesine geldiğini gösteriyor. ABD'de benzin fiyatına bakacak olursak benzer şekilde çok yüksek seviyelere geldiğini bize net bir şekilde yine burada da gösteriyor. Özellikle Ağustos sonu ve Eylül aylarında jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte artan enerji maliyetleriyle her iki üründe de, her iki kalemde de yeniden belirgin bir yükseliş söz konusu. Bu grafikte

0: ile göstermiş olduğumuz Körfez rafineri marjı ise hikayenin en önemli kısmını yansıtıyor. Yılın başında 30-40 dolarlar seviyesindeyken bugünkü gelinen biçimde ise özellikle bize şunu gösteriyor, son dönemde 87,11 seviyesine kadar yükseldiğini gösteriyor. Yani rafineri olarak ham petrolü işleyip dizel, benzin gibi ürünlere dönüştürmesinden elde ettiği marj da ciddi biçimde yükseliyor.
1: Burada gerçekten savaşın kazananı biraz işlenmiş petrol üreten, işlenmiş yani rafineriler oldu diyebiliriz. Çok ciddi şekilde kar marjları bütün dünyada arttı. Ben hızlıca Türkiye'deki kredi piyasasına bakacağım. Aslında bu parasal aktarım mekanizmasının ve regülasyonların kredi ve mevduat faizlerini nasıl etkilediğini gösteren bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. 23 Ağustos itibariyle Merkez Bankası faizleri efektif olarak 300 bas puan aşağı çekmişti. Ve bu hafta faizin indiği hafta itibariyle bunun kredi ve mevduat piyasasına hızlı bir şekilde yansıdığını görmüştük. Hem tüketici kredilerinde hem de ticari kredilerde hızlı bir, yani 1.7 ile 2.3 puan civarında aşağı yönde bir hareket görmüştük. Aynı şekilde mevduat faizlerinde bu aşağı yönde hareketi hızlı bir şekilde aşağı inişi görmüştük. Ancak bir sonraki hafta tablo değişti. Hem tüketici kredilerinde hem de ticari kredilerde faizler tekrar yukarı çıktı. Neredeyse indiği kadar tekrar yukarı çıktı. Ticari kredi faizleri tekrar %40'ın üzerine %40,8'e kadar yükseldi. Ancak mevduat faizlerinde tablo devam etti. Yani gerilemeye devam etti ve %37,3 ile Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama faizine yaklaştı 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri. Peki bu ayrışma, geçtiğimiz hafta yaşanan ayrışma neden gerçekleşti? Burada aslında cevap regülasyonlarda. Türkiye'de ciddi şekilde kredi büyümesine yönelik regülasyonlar var. Bankaların 8 haftalık dönemlerde belli bir miktar, her kredi türünde farklı sınırlar var. Yabancı para kredilerde 0.5'e kadar iniyor bu büyüme sınırı. TL KOBİ'lere uygulanacak TL kredilerde %4.5'a kadar çıkıyor ki onun dışında ayrıca istisnalar da var. Buraya baktığımızda burada onlar oldukça etkili oldular. Mevduat tarafında ise bankaların TL'ye geçiş hedefi var. Bu her kredi türünde, yani bankaların hem bireysel tarafında hem tüzel tarafında %60'lık bir TL'ye geçiş hedefi var. Burada onları ayrı ayrı görmek mümkün değil ama sektör ortalamasına baktığımızda sektörün bu konuda çok da zorlanmadığını görüyoruz. Şu anda %37,5 civarında bir yabancı para mevduat oranı var. Burada %40 eşik olarak görülebilir. Burada baktığımızda bu senenin başında %40'ın üzerine %40,7'ye kadar çıkmıştı. Bunun başlıca sebebi altın fiyatlarındaki yükselişti. Daha sonra altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte 36'lara kadar gerileyen, son bir ayda yaşanan altındaki yükselişte 37,5'a gelen bir yabancı para mevduat oranı var. Dolayısıyla bankalar şu anda TL mevduatı daha cazip kılmak konusunda çok da istekli olmayabiliyorlar. Şu anda Merkez Bankası'nın regülasyonlarını rahat bir şekilde sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla burada TL mevduatlarda düşüş var. Çok hızlı bir diğer grafiği de göstereyim. 8 haftalık dönemlerde kredi büyüme oranları belirleniyor demiştik. Bugün itibariyle bu 8 haftalık dönemin sonu var. Bu son 2 haftalık, yani bu fotoğraf gününün son 2 haftasında bankalar kredi vermek konusunda çok istekli olmadıklarından, büyüme sınırına yaklaşan bankalar özellikle kredi faizlerini yukarı çekiyorlar. Dolayısıyla geçen hafta yaşanan kredi faizlerindeki yükseliş hem tüketici hem ticari büyük oranda bu regülasyon etkisinde gerçekleşti diyebiliriz.
0: Peki bakalım, yakından takip edeceğiz. Yansımalar nasıl olacak önümüzdeki aylarda da efendim, grafik tüellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın son işlem gününe bakıldığında gündem Amerika tarafından gelecek enflasyon rakamlarında ve petrol fiyatlarındaki 100 doları da aşan fiyatlama performansında olacak diyelim. Bugün fokusa bakıldığında ise petrol fiyatlarındaki son performansı ve tahviller tarafındaki yukarı yönlü riskleri konuşmak üzere konuklarımız olacak. Bir de bugünün başkanına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın son işlem gününe bakıldığında yurt içeriden bir sürü verinin de geldiğini gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasa katılımcıları anketi geldi. Ve ankete bakıldığında enflasyon beklentisi OVP rakamlarının da üzerine çıkmış bulunmakta. Cari yıl sonu anket katılımcılarının enflasyon beklentisi OVP'deki %28,4'lük beklentinin %29,61'li üzerine çıkmış bulunmakta. Burada BIST repo, ters repo tarafındaki cari yıl sonu faiz beklentisi bakıldığında %40'lardan %37'ye doğru bir ılımlı artışında olduğunu gördük. Kur beklentilerinde artış olduğunu da izliyoruz burada. Bakıldığında cari yıl sonu döviz kuru dolar TL artışlarında ise bir önceki anket döneminde 51,66 lira olan kur beklentisinin bu anket döneminde 51,57 lira olduğunu gördük diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Yine içeriden bir veri akışı bizleri karşılıyor. Cari dengede 8 ay sonra aylık fazla kaydedilmiş bulunmakta değerli izleyenler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen verilere bakıldığında ise Temmuz'da cari denge 36 milyon dolar fazla verdi. Yine verilere bakıldığında altın ve enerji hariç tutulduğunda cari işlemler hesabı ise 5 milyar dolar fazla vermiş bulunmakta. Ödemeler dengesi dış tanımlı ticaret açığı ise 5,6 milyar dolar oldu. Ve buradan son başlığımıza geçelim. İçeriden gelen bir diğer veri TÜİK tarafından geldi. Perakende satışlar verisi açıklandı. Temmuz rakamlarına bakıldığında artış hızında biraz daha yavaşlamak bizleri gösterdi. Temmuz'da perakende satışlar %0,2 aylık tarafta artış kaydetti. Önceki aylık artış %0,7 düzeyindeydi. Yıllık taraftaki rakamlara bakıldığında %10,4'e varan bir artış vardı. Önceki artış da yıllıkta %11,5'ti diyelim.

Ve haftanın son işlem gününde bir de piyasalara bakalım. Yurt içi tarafa bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 14.500 puanın da altına sarkan bir fiyatlama hakim. 51 hisse yukarı yönlü seyrini korurken açılıştan sonra 44 hissenin geri çekildiğini ve 5 hissenin yatay seyrettiğini performanslarda gördük. Burada bakıldığında tabii işlem hacminin biraz daha yatay kaldığını izliyoruz. Yabancı yatırımcı 4 Eylül haftasında 647,6 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Tahviller ise yine aynı dönemde yabancı nezdinde 150 milyon dolarlık alıma doğru geçmiş bulunmakta. Dün Merkez Bankası faiz kararını aldık. Faiz kararı sonrası fiyat hareketlemelerini gördük. Deutsche Bank bu sene içerisinde 2 faiz indirimi Merkez Bankamızdan bekliyor. BOFA da aynı kararda olduğunu Merkez Bankası kararından sonra raporunda açıkladı. Morgan Stanley ise TL'nin kredi üret cazibesini koruyacağının altını çizdi diyelim. Az sektörlere bakıldığında bankacılık ve mali tarafta pozitif bir ivme varken sanayi tarafında negatif bir ayrışma olduğunu izliyoruz. Ve buradan turizm, ulaştırma, hizmetler tarafına bakalım. Burada da bir ayrışmanın yaşandığını bizlere gösteriyor performans. Hizmetler ve ulaştırma tarafında negatif bir seyir varken turizm tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi geçiyor diyelim ve küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Dolar endeksi 98 seviyesinden 99 seviyesinin de üzerine çıkmış bulunmakta. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1603 seviyesine, sterlin dolar çaprazı ise 1.3512 seviyesinden işlem görüyor. Doların biraz daha güç kazanmasıyla fiyatlamalarda dolar lehine olan bir çapraz kur hacminin de olduğunu izliyoruz. Avrupa borsalarında dünse yine faiz kararı beklendi. Bizim piyasamıza paralel bir şekilde yine gözler de orada Merkez Bankası'na odaklanmıştı.

0: Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda 25 bas puanlık bir indirime gitti. %2'nin de üzerinde olan enflasyon sonrası Lagarde da Ekim'de tekrardan bir artış olabilir mesajını da alt söylemlerinde verdi. Piyasalarda bu yönde okuma yaptı diyelim. Londra FTSE, Paris CAC, Frankfurt ve Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin de geçtiğini gördük diyelim ve buradan Avrupa borsalarında vadeli işlemlere bakalım. Çünkü bu hafta içi Merkez Bankamız ve ECB tarafından gelen kararlar sonrasında gözler bugünse Amerika tarafından gelecek enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Dün üretici fiyat endeksi rakamları geldi ve Ağustos'ta yıllık bazda %5,4'e yükseldi. Bunun ardındansa Fed tarafından fiyatlamalarda gelecek haftaki toplantı 25 bas puanlık bir artışında gitme ihtimalinin daha da yükseldiğini gördük ve ihtimallerin %70'lere de çıktığını izliyoruz diyelim. Faiz beklentilerindeki değişim sonrası tahvile yansımalar da oldu ve 10 yıllık tarafta Amerikan 10 yıllık tahvillerinde ise %5'e yakın sayan 4.98 seviyelerini görmüştük. Şu an 4.94 seviyesinde giden bir fiyatlama var. Bugünkü gelecek enflasyon rakamlarında beklenti manşette %3,4, çekirdekte %2,4 olması yönünde. Emtialara baktığımızda dolar endeksinde yukarı yönlü hafif bir seyir varken ons altında spot piyasada ise 4400 doların altında bir fiyatlamanın hakim olduğunu izliyoruz. Ons gümüş 63 dolar seviyesinde, Bitcoin 77.000 seviyesinde bir performans gösterirken petrol tarafına bakıldığında ise Brent'te 106 dolarları gördük. %1,5 biraz altında geri çekilme yaşanıyor. Amerikan tipi ham petrolde ise 100 dolar seviyesini aşmış bulunmaktayız. Ve şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki son fiyatlamaları, performansı ve piyasayı konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi FES Global Enerji, Enerji Ekonomisi ve Dönüşümü Direktörü Cüneyt Kazakol. Cüneyt Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi günler, teşekkür ederim.
0: Cüneyt Bey, şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yeni bir rapor geldi birkaç dakika önce. Hemen gündemi sıcağı sıcağına sizinle değerlendirelim diyelim. Bakıldığında Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda küresel ham petrol üretimi Ağustos'ta aylık 1,6 milyon varil gün düşüşle 100,1 milyon varil güne gerilemiş bulunmakta. Talep tarafına bakıldığında burada büyüme tahmini önceki aya göre 0,94 milyon varil gün düşerek 2,5 milyon varil güne çekilmiş bulunmakta. Şimdi bakıldığında ise üretim talebin biraz daha altında seyrediyor. Bu beklentileri göz önüne aldığımızda ve yeni kotaları da OPEC artı tarafından bir değişime gidilmemesini göz önüne aldığımızda, fiyatlar tarafında da şu an 100 doların da üzerinde hala bir performansın hakim olduğunu masaya koyduğumuzda, önümüzdeki dönemde fiyatlarda yukarı yönlü seyrin daha da artabileceğini öngörüyor musunuz?
1: Teşekkürler. Önümüzdeki dönemde fiyatların daha da artabileceğini öngörüyoruz. Evet, bunun nedenlerinden en önemlisi, belki programda daha önce konuşulmuştur bilmiyorum. Fakat IEA raporu vesaire talebi çok düşürdü tabii. Özellikle bu yılın talebinin 2,5 milyon varil günde azalacak olması, dünya petrol talebinin 2,5 milyon varil azalacak olması çok büyük bir rakam. Öncelikle onun bir altını çizeyim. Çünkü bu Covid'den beri ilk defa dünyadaki küresel petrol talebi azalıyor. Ve geçen ay işte ayı 1,5-1,6 milyon varil civarında diyordu. Şimdi 2,5 milyon variline çekti.

Bu son derece büyük ve önemli bir şey. Teknik olarak aslında talebin bu kadar düştüğü bir ortamda fiyatların da aslında biraz daha rahatlaması ve aşağı doğru hareket etmesi gerekir.

0: bypass etmek için kullandığı ve Kızıldeniz'e ham petrollerini taşıdıkları boru hattının Husiler tarafından bombalanmış olması.
1: Evet.
0: Bu neden çok çok önemli? Çünkü Hürmüz Boğazı'nda bütün bu kriz başladıktan sonra orada yaklaşık 15-16 milyon varil günde ham petrol çıkıyordu. Bu dengelemenin, ondan sonraki dengelemenin ve ham petrol fiyatlarında böyle 150 dolarları falan filan görmememizin en önemli nedenlerinden biri tabii ki talep tarafındaki çok büyük kırılma başta, fakat ona ek olarak ve yardımcı olarak da bilhassa Suudi Arabistan'ın bu Kızıldeniz'e aktarımını günde 4 milyon varil artırması ve bu boru hattının kapasitesini azami olarak kullanarak o taraftan ham petrol ihraç etmeye başlaması oldu. Aynı zamanda işte Birleşik Arap Emirlikleri de kendi boru hatlarını kullanmaya başladılar. 1 milyon varil oradan geldi. Dolayısıyla bu 15 milyon varilden 2-3'e en alt noktasında düşen, ondan sonra şimdi tekrar çıktı ham petrol ihracatı, biraz öbür taraflara kayarak dengelenmiş oldu. Fakat şimdi tabii bu boru hattının bombalanması neticesinde Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz tarafından yapacağı ihracat ve aşağıdan özellikle Aden Körfezi'nde, Bab el-Mandeb'e çıkacak olan varillerde hatırı sayılır bir düşüş olacak. Bu da piyasada tabii ki arz tarafında bir sıkışma demek ve IEA'nın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın talebi belki bunu biraz karşılar. Fakat rakamlara baktığınız zaman neticede Suudi Arabistan Yanbu limanından oradan yaklaşık 4,5-5 milyon varil petrol ihraç ediyor. Zaten orada gidişat bayağı bir, bu son zamanlarda petrol fiyatlarındaki son geçtiğimiz 2-3 haftadaki yukarı doğru hareket zaten orada belli bir kızışma potansiyelini fiyatlıyordu. Eğer bakacak olursanız mesela, çünkü Yanbu'dan çıkan, Kızıldeniz'den çıkan petrolün neredeyse tamamı güneye doğru Aden Körfezi'nden Asya'ya falan gidiyor. Fakat son bir aydır mesela Suriler çok fazla yukarıdan Akdeniz'e, Sümet boru hattından Mısır üzerinden Akdeniz'e çıkarmaya başladılar. Bu aşağıdaki Husi tehdidinden kaçmak için. Şimdi tabii aşağısı oraya gelen ana boru hattı da tamamen bombalanınca tabii çok büyük bir, eğer dediğim gibi Suudiler bunu doğrulamadı görebildiğim kadarıyla, ama eğer dün gece olan şey oysa o zaman tabii ki çok büyük bir arz tarafla sıkışma olacak.
1: Evet, Suudi tarafından doğrulama gelmedi fakat haber sitelerine yansıyan bir sürecin de olduğunu aktarmıştınız. Burada Bloomberg Economics de bu konuyu biraz daha ele alarak aslında İran Savaşı'ndaki mevcut misilleme hareketinin devam etmesi, ihracattaki rotaların ve burada altyapı sistemlerinin bombalanmasını da göz önüne alarak artık 120 dolarlara kadar bir risk oluşabileceğini öngördü. Peki siz bu tarafın zarar görmesini de masaya koydunuz. 120 dolar riskini şu an masada olduğunu görüyor musunuz? Ve sizce bu riskin daha da üzerine çıkabilecek bir fiyatlama oluşabilir mi?
0: Bir tane nokta var. Birincisi Bloomberg'ün falan ya da bizim burada 120 dolar diye konuştuğumuz şey kağıt variller, fiziki variller diye. Fiziki variller zaten 120-130 dolarları bulmuş durumda. Örneğin daha Ice Brent çift taneli rakamlardayken dated fiziki 113-114 dolara ulaşmıştı. Dolayısıyla evet, bu şartlar devam ederse birincisi ham petrol açısından yukarı doğru baskı devam edecek. İkincisi, belki daha da önemli konu, Türkiye gibi ülkeler içinde ve birçok başka ülke içinde ürün tarafındaki sıkışma. Yani sonuçta neticede bakarsanız siz arabanıza ham petrol koymuyorsunuz, arabanıza benzin koyuyorsunuz. Elektrikli arabanız yoksa inşallah vardır bu durumda tabii. Ama arabalara benzin koyuluyor ya da kamyonlar dizel yakıyorlar. Bilhassa dizel tarafında çok büyük bir sıkışma var. Bu sadece Suudi Arabistan ve Hürmüz'le alakalı değil. Ukrayna'nın mesela Rus rafinerilerine yaptığı drone saldırıları neticesinde Rusya'nın rafinajı yaklaşık 1 milyon varil azalmış durumda. Rusya hali hazırda dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci büyük dizel ihracatçısı, hali hazırda dizel ihracını yasaklamış durumda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla mesela ham petrolü biz 100-120 vesaire diye konuşuyoruz ama dizel fiyatları mesela 200 dolar, varili 200 dolar muadiline çıkmış durumda. Aşırı derecede bir artış var. Dolayısıyla iki taraflı bakmak lazım. Çok böyle işte önümüzdeki ham petrol, Brent ne olacak vesaire, tabii
1: peki,
0: o da ayrı
1: Bey,
0: bir hikaye.
1: İki taraflı bakalım.
0: Fakat şu anda yaşadığımız, evet, dizel çok daha önemli belki.
1: O zaman iki taraflı bakalım. Dizel ham petrol tarafından nasıl bir fiyat riskiyle önümüzdeki dönem karşı karşıya kalabiliriz? Çünkü biz 7 aydır aslında bu savaşın devam ettiğini ve fiyatlamaların dalgalı bir seyirle piyasaları karıştırdığını gördük. Peki önümüzdeki dönemde bu misilleme saldırıları devam eder, altyapılarda bombalama süreçlerini tekrardan yaşar ve görürsek ihraç ihracat rotalarındaki değişimleri de masaya katarsak nasıl bir fiyatlama riski iki taraftan da öngörüyorsunuz?
0: Arz tarafındaki bu şeyler devam edecek. Ya bu sıkışma devam edecek.

0: artarak devam edecek. Çünkü bu karşılıklı el arttırma hikayesi, karşılıklı kızıştırma hikayesinin devam edeceği kesin gibi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın masaya gelmesini çok yakın görüyor. O yüzden tamamen Hürmüz Boğazı'nı bloke ediyor. İran varilleri şu anda neredeyse hiç çıkamıyorlar. Savaştan önce 1.9 milyon varil günde neredeyse 2 milyon ihraç yapan ülke. Şu anda 100-200 bin varile sıkışmış durumda. Biraz işte Irak varili diye çıkan petroller biraz İran varili olarak çıkıyor. Ama bayağı bir zor durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri bunun bir koz olduğunu düşünüyor. İran'da tam tersine Amerika'da seçimler var. Amerika'da dizel fiyatı tüm zamanların neredeyse en tepesine çıktı. Galonu 8 dolar oldu. Benzin fiyatı keza aynı şekilde yükseliyor. Dolayısıyla şu anda tam el arttırması için son derece iyi bir durum olarak görüyor. Ve üstüne üstlük bir de yani sadece kendi körfez olarak değil işte Husiler aracılığıyla vesaire Suudi Arabistan gibi en büyük ihracatçılardan birinin de vurabilecek durumda. Dolayısıyla bu kızışma, bu el arttırma devam edecek. Bu el arttırmanın fiyatları etkisi de yukarı dönme olacak. Onu da azaltabilecek, aşağı doğru çevirebilecek tek şey bugünkü Uluslararası Enerji Ajansı raporunda olduğu gibi bayağı büyük bir talep kırılması. 2,5 milyon gerçekten çok, yani geçen ayki 1,5'tan bu ayki 2,5 milyon azalmaya dönmesi Uluslararası Enerji Ajansı'nın gerçekten çok çok önemli bir etken. Dünkü mesela dün OPEC raporu çıktı, OPEC'in aylık raporu. Dünkü OPEC raporunda özür dilerim, Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin çok düştüğü gözüktü. O biraz
1: %23'e
0: böyle,
1: varan bir düşüş görüldü.
0: evet, fiyatı arttırıcı bir hareketti. Fakat bu sabah böyle talepteki düşüş ona karşılık vererek geldiği için de bu sabah itibariyle mesela işte ekranda da gözüküyor zaten fiyatta Brent'te biraz rahatlama var. Ama yapısal olarak arka planda asıl devam eden hikaye azalmadan sürecek. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde bir risklerin falan azalacağını beklemek yanlış olur.
1: Peki bir de LNG tarafını konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü Türkiye'nin de aslında burada LNG'yi artan bağımlılığının bir tarafa koyduğumuzda küresel LNG fiyatlarındaki yükseliş de göze çarpıyor. Enerji maliyetleri üzerinden enflasyon açısından etkisi nedenli olacaktır. Bir süre sonra burada bakıldığında LNG fiyatlarına nasıl bir ortam öngörüyorsunuz?
0: LNG fiyatları, LNG ile doğal gaz tabii bayağı o da sıkışmış durumda. Çünkü neticede bakacak olursanız yani Katar 34-35 milyon ton ihraç ediyordu. Birleşik Arap Emirlikleri daha küçük 1-2 milyon ton ama yani bunlar tamamen kapandı şimdi. Dolayısıyla burada iki tane denklem var. Birincisi Kuzey Yarımküre'de kış yaklaşıyor. Kış yaklaşımı demek yüksek doğal gaz talebi mevsimi demek. O yüzden de zaten TTF'de mesela zannediyorum 30 doları geçtik MMBtu başına. O baskı devam ediyor. Fakat burada önemli bir şey tabii Çin ve keza Asya'daki alıcıların da hikayesi. Yani toplam küresel LNG talebi nereye yönlü hareket edecek? Onunla biraz alakalı. Bir sıkışma olacağı kesin. Belki bir rahatlama olarak işte bu yıl El Niño yılı. Belki kış 1-2 derece daha sıcak geçer. Dolayısıyla kış yakıtlarına, kalorifer yakıtlarına vesaire olan talep düşer. Doğalgazı olan talep biraz daha düşük kalır. Bir de gene Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu hafta yayınladığı bir kömür raporu var. O kömür raporunda da mesela dünyadaki kömür talebinde bayağı bir artış olacak. Bayağı değil ama bir artış olacağı bekleniyor. Ve o artış da tamamen Asya ülkeleri, neredeyse tamamen Asya ülkeleri, Güneydoğu Asya ve Çin tarafından gerçekleşecek diye gösterilmiş. Bunun da nedenlerinden biri işte doğal gaz fiyatındaki artış neticesinde bu ülkelerin doğal gaz yerine nispeten ucuz kömüre geçiş yapmaları. Avrupa daha tırnak içinde söylüyorum zengin, piyasadan LNG'yi Avrupa çekecek. Türkiye'ye etkisi nasıl olur dersiniz? Türkiye'ye etkisi valla enflasyon olarak bütün bu enerji fiyatlarındaki artışın gözükecek. Dizel konuştuk demin. Savaştan önce pompa dizel fiyatı 55 liraymış. Şimdi 90'a dayandı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bu şekilde devam ederse pompa fiyatı 100'ü geçecek mesela. O da zaten enflasyona doğrudan yansıyor.
1: Avrupa tarafında doğal gaz ETF'lerinde ise 82 dolarları da gördük diye de hemen ekleyeyim. Cüneyt Kasakoğlu çok
0: o
1: teşekkürler.
0: 82 o 82 megawatt saati 82, onun MMBTU muadili 30 dolar civarında.
1: 30 lira diyorsunuz. Çok teşekkürler Cüneyt Bey katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Fokusu noktalıyoruz değerli izleyenler.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve tahvil piyasalarındaki son tempoyu ve performans konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Black Sea Advisory kurucu Orta Eren.

0: Kuru. Eren Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Eren Bey, aslında sizin de her zaman risk yönetimde tahvil ve Eurobond tarafındaki son performansı konuşuyoruz ve son zamanda bakıldığında ABD-İran savaşının en çok yansımasının olduğu, en çok fiyatlanmasını gördüğümüz alanda bu varlıklar olmuş bulunmakta. Şimdi yurt içerisindeki tahvil piyasasına bakıldığında bu hafta, yani dün gelen Merkez Bankası faiz kararı sonrası pozisyonlanmaları ve hem de artan jeopolitik taraftaki ABD-İran misillemelerinin yansımalarını fiyatlamalarda görmüş bulunmaktayız. Verim eğrisinin kısa ve uzun vadeli önümüzdeki dönemki beklentileri ne yönde hareket ediyor? Burada sizce Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantıda vereceği faiz kararı mı, yoksa burada jeopolitik risklerdeki primlerin mi daha fazla yansımasının olduğunu şu an fiyatlamalarda görüyorsunuz?
1: Aslında şu bir tık bir yere gitmek, bir tık bir iki haftalık süreçte geri gitmek isterim. Yani biliyorsunuz ki yani 24 Temmuz'dan bu yana TL tahvil verim eğrisi oldukça bir primum performans izledik diyebiliriz. Ta ki nereye kadar? Ta ki tekrardan savaş hareketlenmesi, geopolitik riskin tekrardan yoğunlaşması. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın bu haftaki PPK metninde politika faizini sabit tutması, birer petrolün bir miktar daha yukarı gitmesi derken, bu haftalık konjonktürde TL tahvil veririz, yukarı gitti diyebiliriz. Şimdi buradaki performansa baktığı zaman oldukça makul. Yani satıcı tarafta yanması oldukça makul olarak gözüküyor. Peki bu satıcı seyir devam edecek mi? Hani sorunuza cevap verecek olursam. Aslında biliyorsunuz, hani demin de söylediğim gibi FED tarafında biraz ilk başta MTA'dan başlarsak, MTA'dan dolayı bir miktar finansal koşullar sıkılaştı. FED tarafında faiz artış tarafındaki beklentiler yoğunlaştı. ECB faiz artışı gerçekleştirdi. Diğer uzak ülkelerde faiz artışları görmeye başladık. İçeride de Merkez Bankası söylediğimiz gibi faizi sabit bıraktı. Bunları hepsi yan yana getirdiğim zaman tahvil tarafındaki getirilerin yukarı doğru yükselmesi ve ilerlemesi makul. Şimdi bunlar ilerlemeye başladığı zaman nereye kadar sirayet edecektir? Bence hani uzak vadedeki taraftaki getiriler bir miktar daha ön planda kalacaktır. Örnek veriyorum, hani kısa taraftaki getiriler bir miktar daha flat olabilir ama buradaki hareketlilik ve negatif haber akışı ve fiyatlamalar uzak vadedeki durasyonları bir miktar daha etkileyecektir diyebilirim. Kısa vadedeki getiriler bir miktar daha, yani şu anki konjonktürde bir miktar daha ön planda kalsa bile, ilerleyen zamanlarda Brent petrolün 100 dolar üzerine oturması oldu ki hafta sonu tekrardan bir sert bir hareketlilik gördük jeopolitik riskler doğrultusunda. Uzak vadedeki durasyon kıymetler daha fazla negatif etkilenecektir diyebilirim sizlere.
0: Şimdi burada yurt içi tarafı konuşuyoruz, fakat küresel tarafa bakıldığında tahvil faizlerinde Amerika tarafında çok farklı bir tablo var ki Almanya tarafında da zaten dün 10 yıllıklarda yine aynı seyirde yukarı yönlü bir artışın da olduğunu görmüştük. Aslında dün üretici fiyat endeksinin beklentilerin de üzerine gelmesi Amerika'daki verilerden sonra. Amerikan 10 yıllıklarında biz şu an 4.94'ü gördük, fakat dün 4.98'e kadar çıkan %5'e yakınsayan bir fiyatlama hakimdi. Bu da küresel dolar cinsi borçlanmalardaki daha da yukarı yönlü çıktığını bizlere gösterdi. Peki Türkiye Eurobondlarında ve verim eğrisinde bunun yansıması ne ölçüde hissedilebilir bu saatten sonra? CDS'imizi de göz önüne aldığımızda bu piyasada nasıl bir fiyatlama bu saatten sonra bekliyorsunuz?
1: Verim eğrisi aslında oldukça geçtiğimiz dönemlere göre daha böyle kemikleşti diyebiliriz. Daha az ve kısmi negatif haber akışı olduğu zaman daha kısmi negatif olarak hareketleniyor diyebiliriz. Yani kısa taraf, orta taraf pahalılığını koruyor. Uzak tarafta bir iki tane kıymet var. Ama bu olaylar, bu jeopolitik riskler, Fed'in faiz artışı, ECB ve diğer yurt içindeki politika faiz beklentileri, hepsini öyle demin TL tahvil tarafını nasıl söylediysek, yurt içi Eurobond tarafında da aynı senaryolar geçerli. Ancak burada Fed tarafındaki faiz artışı bizim Eurobond'ları negatif etkileyecektir diyebilirim. Burada aslında hani negatif etkilemekten kastım, hani bir miktar daha getiriler yukarı doğru genişleyecektir. Risk priminde hani getiriler 3 aşağı 5 yukarı şu an yani dünkü kapanışta 223 bas puanla kapatmıştı risk primi.
0: Evet.
1: Şimdi aşağı yukarıda aynı seviyelerde yer alıyoruz. Bundan
0: 224 bas puandayız. Aşağı yukarı aynı.

0: diyebiliriz sizin dediğiniz gibi.
1: Aşağı yukarı aynı fiyatlamalarda ilerleyecektir. Katastrofik bir haber akışı gerçekleşmez ise bu bizim verim elimizin hemen uzak tarafına yansıyacaktır. Hani sizinle demin de geçtiğimiz yayınlarda konuşmuştuk, yani verim elisi oldukça pahalı. Hani ne tarafta yoğunlaşabilir yatırımcı diye. Buradaki risk birinin yukarı gitmesi demek aslında Eurobond tarafını getirin yukarıların genişlemesi demek. Bu genişlemeyle birlikte Eurobond yatırımcısı için bir fırsat oluşuyor diyebiliriz. Özellikle uzak taraf için, orta ve uzak taraf için. O yüzden şu anki Eurobond tarafında ben hani riskten ziyade bir fırsat oluşacaktır yatırımcı için. O yüzden şu anki fiyatlamalar oldukça makul. Ama eskiye dönüp baktığım zaman o kadar da bir negatif fiyatlama görmüyorum diyebilirim sizlere.
0: Şimdi bu alandan biraz devam edelim. Çünkü uzun bir aranın ardından da Türkiye Exim Bank tarafından uzun bir süre sonra piyasalarda Eurobond ihracına çıkıldığı haberi de geldi. Biraz bu ihracattaki spreadleri sizinle beraber konuşalım. İhracın nihai getirisi ve Halis'in Eurobondlarına göre oluşan spread nasıl bir maliyet sunuyor bizlere? Borçlanma maliyetini bu alanda nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Dediğinize katılıyorum. Hani uzun zamandır hiç hani bu jeopolitiklerle birlikte hani, Türkiye piyasasında Eurobond ihracı gerçekleşmemişti. Exim Bank'ta 3 yıllık bir kıymet ihraç etti. 3 yılın bir miktarı üstünde. Getirilere baktığımız zaman hani %7 ile ihraç oldu. TL swaplanmış maliyeti ise hani kabaca %40 verim eğrisine bakıldığı zaman hani 3 yıllık tahvil tarafına, TL tahvil tarafına bakıldığı zaman orada %35 lirada görüyoruz. ABD tahvil verilmesine bakıldığı zaman ve risk primine bakıldığı zaman, Türkiye'nin risk primine bakıldığı zaman oldukça makul bir fiyatlama diyebiliriz. Hani talep de kabaca bir 2,5 kat bir talep geldi. O da güzel bir talep diyebiliriz. Şu an hani Exim Bank'ın bu fiyatlaması hani piyasanın oldukça sağlam olduğunu gözüküyor, borçlanma piyasasının. İlerleyen dönemlerde bu jeopolitik risklerin bir miktar daha erimesi, yurt içinde yıl sonu doğru yaklaşmaya başladığım zaman biliyorsunuz hani faiz indirim konjonktürü bir miktar daha ön planda kalacak. Şimdi bunları yan yana koyduğum zaman Exim Bank'ın arkasından diğer bankalar, diğer bankaların hemen arkasından siz de bir önceki yayında konuştuğunuz gibi yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk aylık bir
0: Evet.
1: süreçte konuşmuştuk. Orada da hani sizle hep şey konuşuyorduk, hani hangi özel sektör, gıda olur, liman işletmeciliği olur, para kendi olur. Onlar bir miktar daha ön planda kalıp ihraçta ön planda kalabilirler diyebilirim.
0: Hemen
1: Ama
0: burada araya
1: bundan iki
0: gireyim
1: ay
0: o zaman.
1: sonra efendim.
0: Hemen burada araya girmek isterim. Daha önce hazine kıymetlerinin dışında acaba hangi sektörlere daha fazla burada talep oluşabilir diye konuşmuştuk sizinle. Ben de bunu sormak isterim. Türkiye Exim Bank'ın uzun süre sonra jeopolitik risklerden sonra ortaya çıkan bu ihracı ile beraber bu performansa Türk şirketleri ve Türk bankalarımızın dönemde dış borçlanmaya gidebilecek bir referans olarak görebilir mi diyecektim. Yani geçtiğimiz ayki beklentilerinizi herhalde aynı sektörler boya da yansıyan bir süreçte ilerliyor galiba. Fırsat barındıran tarafa baktığımız.
1: Aynen öyle, katılıyorum dediğinize. Fırsatlar, jeopolitik riskler hani bir miktar daha hani risk primlerini dalgalandırsa da core faiz dediğimiz ABD tahvil tarafını bir miktar daha yukarı doğru çekse de bizim borçlanma piyasamız oldukça sağlıklı olarak, yurt dışı borçlanma piyasamız oldukça sağlıklı olarak hareket ediyor diyebiliriz. Hani bu sadece bunu Eurobond olarak nitelendirmemek gerek. Özel sektör krediler olsun, sendikasyon olsun, club deal'lar olsun, onlar da aktif bir şekilde devam ediyor özel sektör tarafından. Şimdi bunları yan yana koyduğum zaman ve yılın ilerleyen dönemlerine gittiğim zaman her ne kadar da şu an finansal koşullar sıkı olsa bile ilerleyen dönemlerde bu hacimlerin bir miktar daha artacağını düşünebiliriz. Demin de söylediğim gibi, yani sizin de demin de ifade ettiğiniz gibi hani özel sektör tarafında belli başlı sektörler TL maliyetlerden dolayı çok canları sıkıldı. Şimdi ilerleyen dönemlerde de core faizle birlikte ve Fed tarafında eğer olur da hani bugün de biliyorsunuz hani
0: ABD
1: şey core
0: enflasyon rakamları.
1: CPI'yi alacağız.
0: Evet.
1: Bunları yan yana koyduğumuz, eğer çok ütopik bir fiyatlama görmez isek önümüzdeki dönemlerde daha parlak ve hacim olarak daha iyi bir dönem geçireceğiz diyebilirim sizlere.
0: Şimdi aslında çok kısa bir vaktimiz de kaldı. Uzun zamandır bir de meşgul eden bir konuyu da size sormak isterim. Çünkü Amerika tarafında tahvil geri alım programı başlatılmıştı. Fakat 6 milyar doların da altında kalan bu programla beraber aslında fiyatlamalara yansıması da çok da gözüküyor.

0: gözükmedi. Hatta düşürmek yerine yukarı yönlü seyrinde 10 ila 20 yıllıklar arasında koruyan bir fiyatlama vardı. Burada FED bir adım atmadı, hazine tarafından gelen bir adım diye baktığımızda bu süreçten sonra buna benzer yeni bir adım gelecek midir sizce? Çok kısa rica edeyim sizden.
1: Tabii ki de aslında sorunun cevabını zaten çok kısa şekilde siz de ifade ettiniz. Ben dediğinize katılıyorum. Hani performans olarak bakıldığı zaman veri menüsü o kadar bir iyi bir performans göstermedi. İlerleyen dönemlerde eğer hazine bir miktar daha tahvil alım programı daha agresif olmaz ise, tabii hani söylediği programın dışına çıkmadan çıkıp ve ekstra bir pozisyonlanma yapmaz ise, hani verim eğrisi yukarı doğru geliştirmesini sürdürecektir diyebilirim. Ta ki ne zamana kadar FED eğer faiz artışını hani sadece olasılıkta değil eğer gerçekleştirirse orada çok farklı bir senaryo izleyebiliriz diye söyleyebilirim size.
0: Zaten faiz artışı tarafına bakıldığında dün üretici fiyat endeksinin beklentinin bir hayli üzerinde gelmesinden sonra Eylül'deki yani önümüzdeki haftaki toplantı için FED'den %70'e varan faiz artışı beklentisinin de fiyatlandığını gördük. Bu fiyatlama sonrası 10 yıllıklarda ise 5'e yakınsayan bir performansla karşımıza çıkmıştı diyelim ve Black Sea Advisory kurucu ortağı Erhan Kuru çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi hafta sonu.
0: Risk yönetimini nokta alıyoruz değerli izleyenler. Saatler 14.45'i gösterdiğinde İş Dünyası programıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Reklam. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.

Gelecek Enerji programı ile bir kez daha karşınızdayız efendim. Enerji piyasaları denildiğinde çoğu zaman aslında fiyatları, arz güvenliğini, yatırımları ve aynı zamanda enerji dönüşümünü konuşuyoruz. Ancak bu piyasa

0: pahalılığının bir de doğrudan hepimizi ilgilendiren tarafı var ki o da elektrik tüketicisi olmak. Dolayısıyla bugün gelecek enerjide elektrik piyasasına yönelik bu kez tüketicinin gözünden bakmayı deneyeceğiz ki tüketicinin hakları neler, bu süreçte sorumluluklar neler ve bir sorun yaşadığında hangi yolun izlenmesi gerekiyor? Çok değerli konuğumuz ise bizlerle birlikte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Grup Başkanı Gözde Kandemir ile birlikte detaylandıracağız. Gözde Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Evet. Sizin de söylediğiniz gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bütün enerji piyasalarında hepimizin hayatına dokunan kararlar alıyor. Bugünkü konuğumuzda da elektrik piyasasında bizlerin, elektrik tüketicilerinin haklarını, sorumluluklarını konuşacağımız keyifli bir program bizi bekliyor.
0: Evet, o zaman hızlıca başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi elektrik piyasasında tüketici deyince kimler aklımıza önce gelmeli Gözde Hanım? Yani bugün elektrik piyasasında tüketiciye yönelik düzenleme yapıyor deyince aslında kimleri kastediyoruz?
1: Aslında elektrik piyasasında tüketici dediğimiz zaman olaya oldukça geniş bir pencereden bakıyoruz. Tüketici kavramını biz pek çok yerde duyuyoruz. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda da tüketici çok gelir. Burada geçen mesleki ve ticari amaçlı yapılmayan alışverişlerdeki tüketicidir. Ancak biz elektrik piyasasındaki tüketiciyi düzenlerken burada evet bir sizlerin bizlerin mesken tüketiciliğini de tartışırız, konuşuruz, düzenleriz ama bunun yanında ticari işletmeler, sanayiler, hatta elektrik üreten firmalarında elektrik aboneliklerindeki haklarını ve sorumluluklarını konuşuruz, düzenlemelerini yaparız. Bu minvaldeki tüketici kavramımız oldukça kalabalıktır. 52 milyon kadar elektrik piyasasında tüketicimiz var. Yani şirketlerle abonelik anlaşması yaparak elektrik alan tüketicimiz var. Biz onların hepsinin uygulamalarını EPDK olarak düzenliyoruz. Bunların 43 milyonu kadar da mesken tüketicilerini oluşturuyor. Daha çok da bu mesken tüketici üzerinden.
2: Biz bugüne kadar zaten gelecek enerjide özellikle yatırımları konuşurken bunların tüketici olarak bizlere nasıl yansıyacağını da konuştuk. Ama açıkçası elektrik söz konusu olduğunda hayatımızı çok etkileyen sorumluluklarımız olduğu gibi haklarımız da var. En temel haklarla başlayalım. Zaten siz bu konuda çok tecrübelisiniz. Çok fazla teknik detaya da girmeden izleyicilerimizin de anlayacağı şekilde bizlere temel bilmemiz gereken hakları özetler misiniz?
1: Aslında en temel hakkımız kesintisiz ve kaliteli elektrik alma hakkımız. Kesintilerin minimuma indirilmesi kapsamında kurumumuz çok ciddi sorumluluklar veriyor dağıtım şirketlerine. Bunun yanında tabii ki abonelik yaparken abonelik başvurularımızın vaktinde karşılanması, enerjimizin vaktinde açılması gibi hakları biz düzenliyoruz. Burada elektrik aboneliğimizi yaptık. Faturalandırılma, düzgün ve şeffaf faturalandırma hakkı var tüketicinin. Yani faturalarını elde ettiği faturalarda bilgileri çok açık ve net bir şekilde görmesini istiyoruz. Biz şirketlere diyoruz ki faturalarda şu şu şu verilere muhakkak yer var. Tüketici faturasını eline aldığı zaman ne kadar tüketmiş, son ödeme tarihi nedir gibi hususları çok araştırmadan o faturanın içerisinde bu neredeydi, ben bu ay kaç tükettim, kaç lira fatura ödeyeceğim araştırmadan güzel bir şekilde görsün ve buna itiraz edebilsin. Tüketicilere bir yıllık bir itiraz süresi tanıyoruz. Tüketiciler bunu bilmesi gerekiyor. Yani faturayı elime aldım, son ödeme tarihine kadar itiraz ettim, ettim. Etmezsem geri dönüşü yok gibi düşünmesinler. Bir yıl gibi geniş bir süreleri var faturalara itiraz için. Yine fatura demişken oradan devam edelim dilerseniz. Faturalarını tüketiciler 25-35 günlük süreçlerdeki tüketimleri faturalandırılan, yani aylık faturalandırılma hakları var. Neden? Bu fatura süresi ne kadar uzarsa tüketicinin sırtındaki yük o kadar artacaktır. Bu kapsamda şirketlere biz diyoruz ki maksimum 35 günlük faturalandırma yapabilirsin. Eğer ki tüketici kaynaklı olmadan bu süreyi aşarsan tüketiciye taksitlendirme yapmak zorundasın. Tüketici 2 aylık faturayla karşılaşırsa 2 aylık süreçte faturasını taksitle vade farksız ödeme hakkı var. Ek olarak şirket her ne yaparsa yapsın tüketicileri bilgilendirmekle yükümlü. Yani sizin sayacınızı geldi okudu. faturanızı düzenleyecek. Bu faturayı evet kağıt fatura olarak verecek ama bir de SMS e-postayla da sizi bilgilendirecek. Faturanızı zamanında ödemediniz, anında size yine ulaşacak tüketici şirket. 5 iş günü içerisinde öde yoksa elektriğini keseceğim. Ya da işte kaçak yaptı, güvence bedeliyle ilgili hususlar oldu. Bilgi toplumundayız. Hızlı bir şekilde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü var şirketlerin bu noktada. Son olarak aslında özel durumda bulunan tüketicilerden de bahsetmek istiyorum. Cihaza bağlı olarak yaşayan tüketicilerimiz var.
2: Diyaliz makinesi, oksijen makinesi. Evet, çünkü onlar için onların elektriklerinin kesilmemesi de hayati önem taşıyor. Eskiden bu konuda belki şirketler yeterli ilgiyi, bilgiye sahip olmayabiliyorlardı ama bu konuda da önemli düzenlemeleriniz oldu bildiğim kadarıyla.
1: Bu konuda yani tüketicilerin bu durumlarını şirketlere arz etmeleri halinde bu tüketiciler faturalarını zamanında ödemese de enerjisi kesilemez kaydı atmak durumunda şirketler ve onların faturalarını dilemeleri halinde 4 taksitle ödeyebiliyorlar. Diyaliz ve işte yaşam destek cihazlarına bağlı olan tüketicilerin yanında korunan bir de 65 yaş üstü tüketicilerimiz var. Onların da fatura ödemede zorluk çekmeleri halinde faturalarını hani enerji faturayı süresinde ödemede hemen enerjisi kesilmiyor. Birkaç ay daha bir kolaylık sağlanıyor bu tüketicilere de.
2: Şimdi son dönemde bu yönetmelikler, düzenlemeler hayati önem taşıyor. Siz bazı haklardan bahsettiniz ama bazı yenilikler de gündeme geliyor. Çünkü hayat değişiyor, tüketicinin hayatı değişiyor. Tüketicinin üretici olduğu dönemden geçiyoruz. Yenilikler var mı bu anlamda yeni yaptığınız düzenlemelerle?
1: 2025 Ocak ayında en son düzenlememizi yaptık biz. Bu noktada aslında tüm tüketicilerimizin de bilmesi gereken ve hatta fatura öderken de dikkatli olması gereken bir hususumuz var. Eğer ki faturalarını 24 ay boyunca bir tüketici son ödeme tarihini beklemeden, yani son ödeme tarihine kadar o süre içerisinde öderse bir sonraki abonelik işleminde güvence bedelinden muaf tutuluyor. Yani artık o tüketici güvenilir bir tüketici kategorisine giriyor ve bir sonraki aboneliğinde güvence bedeli ödemiyor. Bir diğer yaptığımız değişiklik ise abonelik yapmışsınızdır sizler de.
3: Yaptık,
1: yaparken
3: yaptık.
1: Bundan önce
0: yapmaya devam ediyorum yani ısrarla. Evet.
1: Bir 16 sayfalık aşağı yukarı bir abonelik sözleşmesiyle muhatap oluyordu tüketicilerimiz. Burada artık tüketicinin bu süre kaybı veya işte önemli şeyleri gözden kaçırma kaybını durumuna dikkate alarak sözleşmemizi biz sözleşme kurma formu adı altında arka önlü tek sayfa ya düşürdük. Yani tüketici bir abonelik anlaşması yaparken artık temel bilgilerini, şirkete dair temel bilgileri, kullanım yerine dair temel bilgileri ve bunun yanında kendine dair temel bilgileri net bir şekilde görüp ne kadar güvence bedeli ödeyeceğim, hangi abone grubunda abonelik yapıyorum bunları net bir şekilde görecek. Hem kağıt israfının önüne geçiyoruz bu şekilde. Hem de zaman israfının önüne geçiyoruz.
2: Evet, şimdi çok abone oluyorum dediniz galiba sıradaki sözü sizinle alakalı.
3: Evet aynen çünkü hep bu abone olurken mutlaka bir güvence bedeli başlığı altında bir ödeme var. Nedir bu güvence bedeli Gözde Hanım? Yani bugün neden abone olurken biz mesela bir bedel ödüyoruz? Aboneliği biten tüketici orada güvence bedelini geri alamazsa, iade almazsa ne yapmalı mesela bu bağlamda? Nereye başvurmalı? Ben geri aldığımı hatırlamıyorum. Yani orada
1: hemen not alalım. Bizim çok yakından takip ettiğimiz bir husustur güvence bedeli. Hatta şirketler bize şöyle döner. Tüketicinin peşinde koşuyoruz ödeyebilmek için. Yani IBAN'ını vermiyor, hatalı veriyor. Hani bunu çözelim lütfen.
3: Ya üzerine düşmüyor.
2: Siz üzerine olmuyor. Düştünüz
3: yani
2: mü?
3: Ben yok düşmedim. Yani öyle bir iade.
2: Şikayet
3: etmiyorum ama iade almayı da unutuyorum ben yani.
1: Aslında biz şirketlere diyoruz ki yani tüketiciye muhakkak hani iade etmenin yanında abonenin sonlandırmadan gitse bile o kişiyi bulun bir şekilde güvence bedelini öde. Önce nedir?
3: Evet nedir bu güvence bedeli?
1: Onu cevaplayalım dilerseniz. Güvence bedeli aslında ismiyle müsemma olmak üzere şirketlerin borçlarını tüketicinin borcunu ödememesi ihtimaline karşı tüketiciden aldığı bir bedel. Yani kendisini güvence altına alıyor. Bu bedelin ne kadar olacağını biz kurum olarak belirliyoruz yine hani herhangi bir ayrımcılık bir sıkıntı olmaması adına. Yaklaşık iki fatura tutarını karşılayacak şekilde bir güvence bedeli abonelik esnasında tüketicilerden alıyor. Mesken aboneleri bu bedeli.
2: İlden ile değişiyor mu? Farklılık gösteriyor
1: ilden
2: mu?
1: İlden ile farklılık göstermiyor. Kullanım yerine kurulu gücüne göre. Hani çok daha büyük bir kullanım yeri ise tüketimi daha fazla olabilir denilerek daha yüksek oluyor. Ortalama 1300 liradan başlıyor. 2000 lira civarında da bir güvence bedeli var. Tüketiciler de bunu taksitle ödeme hakkına sahip.
2: Öyle bir imkan var. Taksitle de ödeyebiliyor.
1: Tabii 2 ay olarak faturalarına yansıtılıyor güvence bedeli. Güzel. İadesine geldiğimiz zamansa tüketici aboneliğini sonlandırırken zaten otomatikman, yani aboneliğin sonlanması şirketler için güvence bedelinin iadesi anlamına geliyor. Tüketiciden IBAN'la istiyorsa IBAN, PTT'de istiyorsa PTT, Erden istiyorsa Erden bu bedeli iade etmek zorunda. Ancak hani bir sorunla karşılaşırsanız bizim...
3: Yok, karşılaşmadık. Yani şimdi gerçekten hakikaten burada güzel, sağlıklı işleyen bir sistem var yani.
1: Evet, 5 iş günlük bir süre tanınıyor şirketlere de bu güvence bedelinin iadesini yapmak için. Hatta bu süreyi aşarsa biz şirkete diyoruz ki kalite tazminatı öde tüketiciye. Yani hani bu hizmetin kalitesini düşürüyorsun. Bu şekilde yaparak 5 günü geçmemen gerekiyor. Bir kalite tazminatıyla da ödemesi de gerçekleşiyor. Şahane.
2: Şimdi hakları konuştuk. Biraz da vatandaş olarak, tüketici olarak bizim sorumluluklarımızı konuşmamız gerekiyor. Çünkü yapmamız gerekenler de var. Çünkü bir hizmet alıyoruz. Sayaç konusu, abonelik, sözleşmeler. Temel anlamda dikkat etmemiz gereken, yani sorun yaşamamak adına bir tüketici olarak, bir elektrik abonesi olarak hangi noktalarda özellikle dikkat etmeliyiz? Sorumluluklarımız, hangi özellikle sorumluluklar bizim başımıza önümüzdeki süreçte sorun açmaz mesela?
1: Tabii, yani çok yerinde bir husus bu. Neden? Çünkü haklarımızı ne kadar geniş kullanmak istiyorsak sorumluluklarımızı o kadar iyi yerine getirmemiz gerekiyor. Biz o hakları planlarken aslında sorumluluğunu çok iyi şekilde yerine getiren bir tüketici hayal ediyoruz. Bunlardan birkaç tane sayayım dilerseniz. Tüketicilerimizin aboneliklerini muhakkak kendi adlarını almalarını istiyoruz. Yani bir kullanım yerine geldi tüketici. Orada elektrik açık olabilir. Gidip o elektriği kullanabilir. Gelen faturayı da düzenli ödeyebilir. Ama başkası adına bir sözleşme var. Burada nasıl bir dezavantaj olur? Şirketle bir sorun yaşadığı zaman, faturasına dair bir şikayet etmek istediği zaman mesela, şirket der ki burada sen benim muhatap olduğum kişi değilsin. Sana cevap vermiyorum. Çünkü KVKK zaten çok ciddi bir boyutu bunun. Burada haklarını savunamaz. Aynı şekilde sözleşme yapmanın sonunda kullanım yerinden ayrılırken de tüketicilerden gidip aboneliklerini sonlandırmalarını istiyoruz ki ileri gelen süreçte yerine gelen tüketici faturasını ödemezse şirket kimi muhatap olacak? Sözleşme tarafı olan kişiyi muhatap olacak, sorun yaşamasın diye. Bir diğer hakkına, sorumluluğuna geldiğimiz zamansa tüketicilerimizin telefon numaralarını, e-postalarını şirketlerle paylaşmalarını istiyoruz. Neden? Çünkü biz şirketlere attığı her adımı başta da paylaşmıştım sizinle. Tüketicilere bilgilendir diyoruz. Faturasını bilgilendir, zamanında ödemedi bilgilendir. Evet, ancak tüketici şirketin elinde bu fatura olmadığı zaman tahmin edersiniz ki ulaşamadım, ben elektriğini kestim, haberi olmadı hani şeklinde şikayetler de gelebiliyor. Hatta şu çok yaşanıyor, birden fazla ev oluyor, yazlık kışlık oluyor mesela. Tüketici yazlığına gidiyor, Ankara'daki evinde bir sıkıntı yaşıyor, ödeme talimatından düşüyor mesela. Şirket ikinci bildirimini yapıyor, elektriğini kesebilirim diyor ama SMS atamıyor, hiç haberi olmuyor, kullanım yerine geliyor ikinci bildirim, evde yokken elektriği kesiliyor. Buzdolabını siz tahmin edersiniz geleceği hali
3: onu
1: zaten.
3: Onu komşuda yaşadım ben 2 ay önce.
2: Geçmiş olsun.
1: Bu minvalde kesinlikle tüketicilerimizden rica ediyoruz. Kişisel bilgilerini, telefon ve iletişim bilgilerini şirketlerle paylaşmalarını istiyoruz. Sorumluluk olarak.
2: Bunlar yeterli diyorsunuz.
1: Yeterli.
3: Peki şimdi yani elektrik faturası vatandaşın en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi. Ben bunu örnekten dışı bırakıyorum çünkü hakikaten baktığınız zaman görece daha düşük fatura ödüyoruz. Yani devlet desteğini de orada işin içerisine katınca ama nihayetinde bu artık vatandaş arasında böyle alışılagelmiş bir şikayet konusu oluyor. Vatandaş faturasında olağan dışı bir tüketim gördüğünde ilk olarak ne yapmalı Gözde Hanım?
1: İlk olarak yani olağan dışı tüketim ne bakıyorsa güzel, yani KVH bazındaki tüketimine bakıyorsa çok sıkıntı yok. Bizim tüketicilerimiz, genelde vatandaşlarımız fatura tutarına bakıyor.
3: Evet.
1: Geçen ay 200 liraydı, bu ay 250 lira geldi ama ben aynı tüketimi yaptım diyor. Biz ilk karşımıza bu sorun geldiği zaman diyoruz ki kaç günlük faturaya muhatapsın bir bak bakalım. Hmm. Az önce belirttiğimiz gibi şirketlere bir süre tanıyoruz biz. 25 günlük veya 35 günlük sürelik faturalar düzenleyebilir. Bir önceki ay 25 düzenlemişken okuma termininde bir değişiklik yapar, 35 günlük öder ve bu faturada yaklaşık %40 artış gibi görünebilir. Bunun takibini tüketicilerden günlük ortalama tüketime bakarak, yani fatura tutarına değil, bir önceki ayki günlük ortalama tüketimin ne kadardı, bu ayki günlük ortalama tüketim ne kadar, bunu bir takip et diyoruz. Burada bir sorun yok, her şey yolunda, ama benim faturam çok yüksek diyorsa hala hesaplama hatası olabilir. Bunun kontrolünde epdk.org.tr adresimizde fatura hesaplama modülümüz var. Tüketici ilk okuma tarihini, son okuma tarihini ve tüketimini girdikten sonra aslında onun muhatap olması gereken fatura tutarını ekranda güvenilir bir şekilde görüyor. Buradan kontrol etmesini istiyoruz. Artık burada da bir sıkıntı yoksa şirkete başvurabilir.
3: Yani tüketici önce dağıtım şirketine mi? Yoksa tedarikçiye mi, yoksa EPDK'ya mı direkt? Yani burada EPDK hangi aşamada mesela?
1: İlk olarak biz de görevli tedarik şirketine gitmesini istiyoruz. Neden? Faturayı üreten kişi görevli tedarik şirketidir. Sayaçları dağıtım şirketi okur, görevli tedarik şirketine gönderir. Görevli tedarik şirketi faturalandırma yapar. Benim muhatabım zaten sözleşmeyi yaptığım görevli tedarik şirketidir. Ha, orada problemini çözemezse, hala faturam yüksek derse, dağıtım şirketinden sayaç değişikliği talebinde bulunabilir. Dağıtım şirketi sayacını değiştirir. Orada hatalı bir yani sayaç arızası varsa zaten fatura tüketimi iade edilir. Yani sayaç arızalanmıştır, yüksek tüketim kaydetmiştir. İadesini alır gecikme zammıyla birlikte. Hiç çözemedi, çözülmez bir noktaya geldi. EPDK'ya gelir.
2: EPDK'ya nasıl başvuracak? İnternet üzerinden mi?
1: EPDK'ya internet üzerinden, e-devlet, CİMER üzerinden, e-devlet üzerinden de şirket başvuru yapabiliyor artık zaten.
2: EPDK onu dağıtım şirketine mi gönderir?
1: EPDK görevli tedarik şirketi konusuna göre, eğer sayacı arıza oluyorsa dağıtım şirketine gönderir. Eğer ki faturam yüksek vesaire gibiyse görevli tedarik şirketinden savunmasını alır. Peki, sen ne diyorsun?
2: Elektrik aboneliği az önce hocam da söyledi. Zaman zaman böyle işte belgeler sebebiyle biraz insan için bir yükümlülüğe dönüşüyor, zorunluluğa dönüşüyor. İnsanın uzak durmak istediği bir eyleme dönüşüyor. Belgeler özellikle kırtasiye noktasına bir hafifleme var mı bu süreçte? Çok fazla belge ibraz etmek gerekiyor mu? Bu böyle bir kolaylık içeren düzenleme gündemde mi ya da yapıldı mı hali hazırda?
1: Evet, bu noktada aslında çok iyi bir yere gelmiş bulunuyoruz. E-Devlet üzerinden aboneliklerimizi yapabiliyoruz. Evet. Ama burada iki ayrım yapıyoruz. Bir, boş kullanım yerine mi abonelik yapıyoruz? Yani elektrik, kesik, herhangi kimsenin yaşamadığı bir yere mi abonelik başvurusunda bulunuyoruz? Yoksa az önce bahsettiğimiz gibi sonlandırmadan gitmiş, hali hazırda bir abonelik var. Oraya mı başvuru yapıyoruz? Boş bir yere gittiyse tüketici E-Devlet üzerinden sadece beyanla, hiçbir belge sunmadan aboneliğini yapabiliyor.
2: Artık hiç belge sunulmuyor.
3: Evet,
2: yani.
3: Hiç sunulmuyor. Ben yaşadım bunu. Ama eğer varsa birileri,
2: aynen,
3: varsa birileri ya da benim gibi böyle üşengeçlik yapıp yanlış bir hata yaptıysa, ikametini aldırmadıysa, o süre geçtiyse o zaman gidiyorsunuz değil mi Gözde Hanım?
1: Evet, kullanım yerinde başka birisi varsa bu noktada belgelerini alıyorsun. Neyi ispatlamak zorundasın? Ben buranın kullanım hakkına sahibimi ispatlamanız gerekiyor. Artık kira kontratıyla ya da tapu vesaireyle başvuru yapılıyor. Ama kırtasiyecilik o noktada tamamıyla bitti denilebilir. Yani sadece belge sunmak, dolu yere gidiyorsak belge sunuyoruz. Boş yerlerde zaten.
2: Bu elektrik aboneliği, elektriği kullanırken zaman zaman sayaç konusunda ya da farklı sebeplerle kaçak kullanım iddiası da gündeme geliyor. Vatandaş, tüketici, ben kaçak kullanmadım ama benim hakkımda kaçak kullanım tutanağı tutuldu diye bir savunma yapıyor. Bu gibi problemlerde, çatışmalarda tüketici nereye başvurmalı, hangi haklara sahip? Bu çünkü yaşanıyor. Hocam bu konularda çok tecrübeli. Bilmiyorum bu konuda da bir tecrübe yaşadı mı?
1: Ya,
2: umarım öyle bir komşunuz da yoktur
3: yok,
2: yani.
3: Kaçak
2: konusunda da vatandaşın ne yapması gerekiyor, hangi hakları var?
1: Kaçak noktasında bu tarz bir kaçak tespiti, kaçak tutanı, kaçak faturalandırmasına muhatap olan tüketicinin de itiraz hakkı var elbette ki. Buradaki muhatap olacağı şirket dağıtım şirketidir. Yani evet, normal faturalandırmayı, normal bir tüketim, yasal tüketimdeki faturalandırmayı görevli tedarik şirketi yapar. Ancak kaçak tüketimde devreye dağıtım şirketleri girer. Tüketici itirazını dağıtım şirketine yapar. Burada da süre sınırımız çok yüksektir. 6 ay içerisinde belgeleriyle dağıtım şirketine itirazda bulunabilir. Ancak burada müsaadenizle bir hususa değinmek istiyorum. Bize de gelen çok başvuru oluyor bu konuda. Tüketici diyor ki ya ben işte iş yeri ya da ev kiraladım, tuttum, orayı kullanacaktım. Elektriği yoktu. Ben yani, tadilat yapmam gerekiyordu, çok acildi. Bir elektrikçi çağırdım, enerjisini açtım ama sayaç işliyor tıkır tıkır. 3 gün sonra da gidip aboneliğimi yapacaktım ben. faturayı da ödeyecektim oradaki sayaçtakine. Bu kaçaktır. Yani sen dağıtım sistemine müdahale ettin.
2: Niyete göre hareket edilmiyor yani. Yok, tüketicinin niyeti salih olsa da önemli ki olan orada kaçak noktasındaki o mühürü kırmak ya da farklı bir uygulamayı yapmamak.
1: Yapmamak veya işte tüketim borcunu zamanında ödemediği için kullanım yerine elektriği kesiliyor. Tüketici gidiyor buraya faturasını ödüyor. Sonrasında şirket gelene kadar açayım diyor, borcum da yok zaten hani diyor, sayaç da kaydediyor. Yani sayaç kaydetse de kaydetmese de dağıtım sistemine, can güvenliği bakımından da çok kıymetli bir husus bu zaten. Dikkatli olmamız gerekiyor. Dağıtım şirketini beklememiz gerekiyor. Biz zaten süreleri çok kısıtlı tutuyoruz Bülent Bey. Yani hani 24 saat içerisinde enerjisini aç diyoruz.
2: Buraları. Çünkü vatandaşın elektriksiz kalmaması gerekiyor.
1: 24 saat diyoruz ama evet, çok daha kısa sürede zaten
0: çok
1: enerji açılıyor.
0: Peki şimdi diğer tarafta genel anlamda özellikle dağıtım şirketlerinin tüketicilere olan sorumluluklarını yerine getirme konusunda performansı biraz değerlendirelim. Nasıl buluyorsunuz burada şirketleri?
2: Karneleri nasıl?
1: Tüketicilere yönelik olarak baktığımız zaman aslında hiç fena değil diyebiliriz. Ama bu noktada yani şöyle üçe ayırmak istiyorum bu hususu. Öncelikle memnuniyetsizlik oluşturmama. İkinci aşaması memnuniyet olursa çözüme götürme. Üçüncü aşaması ise kaliteyi yükseltme. Memnuniyetsizlik oluşturmama dediğimiz noktada mevzuata uygun hareket et diyoruz şirketlere. Harfiyen uyarsa zaten hiç memnuniyetsizlik oluşmayacak. Tüketiciye işte onun bakım onarımını düzenli yap, kesme sürelerini düzgün yap. Hani bu noktalarda veya işte en önemli hususlardan birisi tüketici penceresinden baktığım için söylüyorum. Yaptığın işlemleri kanıtlanabilir bir şekilde kayıt altına al. Şöyle hususlarla karşılaşabiliyoruz. Tüketici diyor ki benim faturam 2 aydır gelmiyor. Sayacım okunmuyor. Şirket de diyor ki ben geldim ama sen yoktun, kapı kapalıydı, işte köpek vardı vesaire gibi hususlar oluyor. Biz bunu diyoruz ki sorun yaratılmasın, hani bir ihtilafa dönüşmesin. Sen görüntü al, video al, kamera al, kayıt altına al. Tüketici itiraz ettiği zaman doğrudan sun diyoruz mesela. Ya da işte kayıp kaçakta da aynı şekilde kayıp tespiti yaptıysan videola ihtilaf olması halinde ispat edilebilir bir hale al. İkinci aşamasına geldiğimiz zaman evet bir sorun oldu, memnuniyetsizlik var. Tüketiciyle bilgili insanları buluştur. Yani tüketici bir itirazda bulunduğu zaman güzel bir dönüş yapsınlar. Müşteri memnuniyetini sağla, personelini güzel eğit diyoruz. Üçüncü aşamada ise az önce bahsettik. Biz sana 24 saatlik bir süre verdiysek enerji açmak için 5 saatte açabilirsin. 5 saatte açarsan ne artar? Memnuniyet artar. Zaten memnuniyetsizlik oluşmayacaktır ama 24 saatlik süren varken 5 saatte enerji açarak güzel bir noktaya getirirsiniz diyoruz.
0: Sanırım peki, bütün sorularım cevabını aldım ben.
2: Kafanızdaki bütün soru işaretleri.
0: Zaten çok memnun bence. Tüketici de bu tarafta hakikaten önemli, güzel işleyen, sağlıklı işleyen bir sistem var. Tebrik ederim ve başarılarınızın da devamı dilerim.
2: Gözde Hanım, işinin uzmanı olduğunu sadece işin mutfağında olan biri olarak değil, böyle akıcı ve güzel bir şekilde anlatarak da ispat etmiş
0: kesinlikle
2: oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Gelecek Enerji programında bugün bizlerle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Grup Başkanı Gözde Kandemir'i ağırladık. Bülent Kaya ile birlikte yürüttüğümüz programda haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızı

0: QNBKart.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
7: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta biraz markaların yıl dönüm iletişimlerini konuşacağız ve konuğumuz Yemek Sepeti ile kendilerinin 25. yıl iletişimlerinin üstüne konuşacağımız keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi artık günümüzde de zaten marka iletişimi ve yıl dönümleri artık böyle daha çok geçmişi anmak ya da o yıl dönümünü kutlamaktan ziyade biraz nasıl iz bıraktık, gelecekte nasıl bir yerdeyiz gibi önemli noktalara da aslında tiyolarda bulunan bir film ortaya çıkartma çabası içerisinde oluyor. Bu da bence hem kullanıcıları hem de kendi çalışanların daha aktif ve canlı tutuyor diye düşünüyorum. Hemen konuklarımı aktarmak ve konuya geçmek istiyorum. Yemek Sepeti Kurumsal İletişim Direktörü Senem Sözmen. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi ilk defa ağırlıyoruz.
2: Evet, çok mutluyuz burada olduğumuz
1: için. İnşallah devamı olur.
2: İnşallah.
1: Yemek Sepeti Marka Direktörü Kamer Bu Öktem. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
1: Sizle de ikinci yayınımız.
2: Evet.
1: Şimdi ilk yayından bu.

0: Bugüne neler değişti diye bakacak olursak aslında yemek sepeti tarafında çeyrek asırlık bir yılı kutladığınız dönem içerisindesiniz.
1: Evet.
0: Ve çok da keyifli hayatın içinden tam yemek sepetini belki de anlatan güzel bir filmle bugün konuğumsunuz. Ama istersen öncesinde 25. yıl filminden ziyade yemek sepetinin 2001'li 2002'li yıllardan bugüne
1: Evet.
0: olan sürecinden bahsetmek ister misin?
1: Evet, kısaca bahsetmek çok isterim. Şimdi 25 yıl dile kolay. Hakikaten çok uzun süre, sen de söyledin, çeyrek asır. 25 yıl baktığımız zaman aslında hızlı ticaret sektöründe bir marka için çok uzun bir zaman. Yani sadece Türkiye değil, dünyaya bakarsak hani bizim kategorimiz için oldukça uzun bir zaman. Şimdi şöyle bakarsak Yemek Sepeti Türkiye'nin girişimleri arasında en güçlü girişimlerden biri hala bugün. En başarılı olmuş girişimlerinden bir tanesi.
0: Ve büyümeye devam
1: Ve
0: eden.
1: büyümeye devam eden, evet bu çok değerli. Bugün baktığımızda milyonlarca kullanıcı, tüketici, 30 bini aşkın aktif kurye, 130 binden fazla işte restoran, esnaf, market iş ortaklarıyla büyümeye devam ediyor. Büyük bir
0: Tabii.
1: ekosistemi yönetiyor. Ve şuna bakarsak Türkiye için yıllık olarak yaklaşık 3 milyar eurodan fazla ekonomik değer yaratıyor. Ama bunlardan daha da önemlisi tüketicilerin en sevdiği marka kategorideki bizim için çok değerli.
0: Tabii ki en önemlisi. Ya siz aslında öyle bir iş yapıyorsunuz ki kurulduğunuz günden bugüne yani siz ve sektörünüzdeki paydaşlar yani o birçok zincirin halkasını besliyorsunuz aslında. Yani
1: Doğru.
0: siparişini almak isteyenle aslında birilerine sipariş çıkarmak isteyen firmaları, şirketleri değil mi? Ve bunu her sene büyüterek devam ediyorsunuz. Zaten filmde de bunların hepsini aslında kısa kısa görüyoruz tabii. Oldukça değerli bir iş yapıyorsunuz. Bu tabii hem sizin iletişim tarafındaki bence partner olduğunuz ajanslarla da ilgili bir başarı diye görüyorum. Çünkü yani 25 yıldır bir markanın büyüyor olması, her yıl üstüne koyarak ve rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir sektörde var olmak ve büyümek zaten başlı başına büyük bir başarı.
1: Kesinlikle ajanslarımızın katkısı çok büyük. Hepsine çok teşekkür ederim buradan da. Yani bence bütün paydaşlar, hani sadece ajanslar değil, sen de saydın, bütün o paydaşlar, yani iş ortakları, hep beraber yaptığımız bir iş, çok gurur verici
0: Tabii
1: bugün
0: ki.
1: hala bunu söylemek.
0: Yani bir de geri bildirime o kadar açık bir markasınız ki bunların hepsini dikkate alıp zaten bir marka ancak kendini bu şekilde geliştirebilir diye düşünüyorum ben de. Yani peki 25 yıllık bir hikayeyi anlatmak istediğiniz noktada ajansınızı beslerken, brief'i hazırlarken koyduğunuz hedefler nelerdi? Nasıl bir brief oldu ajans için?
1: Tüketicinin en sevdiği marka dedim kategorisi içinde. Biz buna hakikaten çok değer veriyoruz. Çünkü tüketiciler markalarla öyle bir anda ve kolayca bağ kurmuyorlar. Bizim için bu bağ çok değerli. Bu 25. yıl için tüketicilere sorduğumuzda, tüketici araştırması yaptığımızda şunu fark ettik. Hani bir markanın 25. yılı, ya bu marka 25 yıldır bunu yaptı, şunu yaptıdan çok aslında tüketiciler yemek sepetiyle yaşadıkları anıları ve anları anlattılar. Sanki böyle bir lise arkadaşınızla, 20 yıllık, 25 yıllık bir arkadaşınızla ne anılar yaşadık, ne güzel günler geçirdik diye anlatırsınız ya. Bu bizim çok ilgimizi çekti ve aslında brief'in çıkış noktası buydu. Şimdi birincisi
0: Marka
1: her
0: yerine
1: zaman...
0: insan anlarını merkeze aldınız aslında bu
1: Kesinlikle
0: arada.
1: öyle. Yani insanların yemek sepetiyle olan yaşadıkları anları merkeze aldık ve o duygusal bağı daha da perçinlemek istedik. Brief'in çıkış noktası buydu.
0: Çok iyi. Peki o zaman lafını balla bölüyorum. Program içerisinde de söylemiş gibi
1: Evet.
0: oldum gerçi ama biraz da farklı dursun diye farklı söyledim. Yani bu laf nasıl bir yani filmin yaratıcı haline dönüştü? Siz buna nasıl yaklaştınız? Nasıl baktınız? Çünkü ajanstan bir karşı taraf olarak bir geri bildirim geldi. Siz aldınız. Nasıl buldunuz bunu? Yani iyi hissettiniz mi ilk duyduğunuzda?
1: Yabancı bir ajansa çalıştık. O yüzden lafını balla bölme lafını ilk duyduğumuzda gerçekten çok heyecanlandık. Çünkü hem yabancı bir ajansın bu kadar lokal bir fikri, nüansı getirmesi çok güzeldi. Hem de aslında bütün o anlar dediğimizde o balla bölme anı gözümüzün önüne o kadar geldi ki çok lokal, çok Türkiye'den, çok yemek sepeti gibi. Yani o yüzden böyle duyar duymaz bayıldığımız bir kreatif çıkış noktası diyebilirim.
0: Çok iyi. Peki, Senem Hanım, şimdi kurumsal iletişim açısından bakıldığında yani reklam filmi yanı sıra bir 25 yıllık bir

0: kurumsal firmanın da varlığı demek bu. Ve aktif olması demek. Sizin için hem reklam filmi hem 25 yıla dair yapılan iletişim çalışmaları ve bu işin kurumsal iletişim tarafında da lideri olarak öncelikle bu hikayenin hem kendinizi neresinde görüyorsunuz diye sorayım hem de bu işi nerede görüyorsunuz 25 yılda? Sizce her şeyi anlatabilen bir iş oldu mu sizin tarafta da?
1: Öncelikle çok mutluyum. 25. yılında Yemek Sepeti'nin Yemek Sepeti'nde çalışıyor olduğum için çok mutluyum. Güzel bir döneme denk geldi. Tabii kamera az önce bahsetti, kullanıcılarla kurduğumuz bağ çok değerli. Ama bunun ötesinde az önce de konuştuğumuz ekosistem konusu, yani kurye iş ortaklarımızla, restoran veya esnafla kurduğumuz iş ortaklığında çalışanlarımızla ve tabii ki kullanıcılarımızla çok geniş bir ekosistemimiz ve 25. yıl iletişimini bütün bu paydaşların eşit şekilde kutlaması, eşit şekilde kendilerinden bir pay çıkarması için kurgulamaya çalıştık. Dolayısıyla kurumsal iletişim hem bu işin kalbinde oturuyor hem de gerçekten güzel sonuçlarla da perçinlediğimiz iyi bir iş çıkarttı ben ve ekibim. Tabii reklam filmi bu işin tam böyle merkezinde, tam böyle kalbinde, reklam filmini doğru anlatabilmek, doğru gösterebilmek. Ama onun da ötesinde 25 yıllık bir sofra hafızası, belki birazdan da kısaca bahsederiz.
0: Evet.
1: 25 yıllık bir sofra hafızamız var. Bunu da birazcık anlatmak, kamuoyuyla paylaşmak üzerine bir iletişim planı kurguladık. İşte Nisan ayından itibaren aslında yıl sonuna kadar süren bir, tüm yılı kapsayan bir kurumsal iletişim çalışmasıydı bizimki. Diyeyim, belki birazdan detaylarından da bahsederim.
0: Yok, zaten şimdi filmi izleyeceğiz. Ben yani yıl dönümü iletişimleri nasıl ayrı bir yer tutuyor değil mi markalar için?
1: Evet.
0: Yani hem marka yönetimi tarafında hem kurumsal duruş tarafında böyle yıl dönümleri aslında dediğiniz gibi sizin de cümlenizin başında çok değerli yıllar oluyor. Ama tabii benim de söylediğim, aslında program başında söylemek istediğim şey şuydu. Yani yıl dönümünü kutluyoruz, çok güzel, hoş, iyi, güzel ama biz nasıl bir iz bıraktık? Gelecekte aslında neler vaat ediyoruz? Biraz bunlardan da ortaya serpiştirmek çok daha değerli kılıyor işi diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Yani hani bu bir nostalji işi değil. Yani çünkü bu anlattığımız hikaye bugün hala devam ediyor ve yarın devam etmeye devam edecek.
0: Devam edecek. Tabii.
2: Aynen öyle.
0: Peki, o zaman bir filmimizi izleyelim. Üstüne detayları konuşmaya devam edelim.
3: 25 yıl önce kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Şimdi bu teslimat anları herkesi gülümseten aslında değil mi? Büyük bir beklentiyle sipariş düşme basılan bir nokta aslında. Bu anları nasıl seçtiniz? Yani mutlaka sizin de payınız vardır diye düşünüyorum yani. Kesinlikle vardır hem de. Evet. Biraz bunların hikayelerinden de bahsedelim. Çünkü yani bir evde bir derbi, yani bir milli maç izleniyor. Bir yerde denizin ortasındasın. Ya buralarda nasıl hikayeler var? Biraz bunlardan bahsedelim.
2: Yani tabii ki bunların hepsi tüketiciden çıkıyor. Yani tüketici araştırmalarında konuştuğumuzda, ki zaten aslında Yemek Sepeti öyle bir marka ki, hani oturup çalışanlar olarak da bunları yazdığımızda bulabiliyoruz. Çünkü hepimizin hayatının bir parçası.
1: Doğru.
2: Yani öğrencilik yıllarından başladık. İlk hikayemiz mesela biraz öyle bir öğrenci evi. İşte o internete bağlanırken o seslerin çıktığı ve beklediğimiz dönemlerde o kapının çaldığı anlar. Ramazan döneminde gelen o sıcak pide, o market telaşını aslında kolaylaştıran anlar. Düğünden sonra böyle artık o bütün düğünde göbek atmanın yorgunluğundan sonra acıkan ve kalan arkadaşlarla yenilen o hamburger. Ve yine çok önemli bir nokta, o taşınma lahmacunu. Yani bunun gibi onlarca aslında herkesin söylediğimde kendinden bir şey bulduğu okazyonu hem ana filmde hem de bütün o dijital içeriklerde kullandık. Çünkü bunlar çok gerçek hepimizden.
1: Yani tabii çok önemli kriterler.

0: Var ya, bunlar herhalde briefin içerisinde vardı. Yani çünkü olmazsa olmaz göstereceğiniz, değil mi? O enerjiyi karşıya geçirecek bir takım içgörüler, araştırma sonuçları var. Bir de bunlara dayalı bir kreatif süreç dönemi var. O yüzden herhalde bunlar çok inceleyip sık dokunan, en son karar verilmiş, değil mi?
1: Değerli yok yok, tam görüntüler. Brief aşamasından aslında böyle şey şöyle görüyoruz yaratıcı ajansla birlikte. Böyle brief'i verdik, bekledik haftalarca, sonra ajans sunum yaptı gibi bir süreci
0: yok. Hiç öyle bir karakteri ve duruşu yok zaten markamızın.
1: Kesinlikle hep şöyleyiz yani, mutfak diyoruz ona ya, mutfak beraber pişiriyoruz. Yani ajans hani illa böyle mükemmel bir fikir getirmek zorunda değil. O pişirirken aslında o açık geri bildirim süreç içinde paylaşmak bence daha iyi bir kreatif fikir çıkarmaya yardımcı oluyor.
0: Doğru, doğru. Peki Senem Hanım, sofra ve sipariş alışkanlıklarındaki değişim. Yani biraz sizi en çok şaşırtan örnekler hangileri oluyor genelde?
2: Şaşırtmadan önce aslında çok da hani öngörülebilir kısımla başlayayım. Tabii ki mobil uygulama sıklığı. Şimdi 2001 yılında başladı Yemek Sepeti hayatına ve o günlerde hepimizin işte reklam filminin başlangıcında da gördüğümüz böyle PC'lerimiz vardı. 2001 yılında ben üniversite öğrencisiydim. Evde böyle kocaman bir bilgisayarım vardı. Oradan pizza siparişi veriyordum. O dial-up sesini duyuyordum. 2014 yılında %64'ü mobil siparişle veriliyordu. Yani uygulamadan veriliyordu. Bugün %96. Yani şimdi tabii çok büyük bir mobil kullanım oranı var. Elimizdeki telefonlardan en sık yaptığımız şeylerden biri sipariş vermek. Tabii hızlı ticaret ama e-ticaretin önemli bir kısmı hızlı ticaret. Yemek siparişi çok önemli. Bunun dışında tabii 25 yıllık sofra hafızasında ne yiyip ne içtiğimize baktık. En fazla çok şaşırtmıyor. Az önce de senin söylediğin gibi lahmacun çıktı.
0: Değişmeyen
2: lezzet. 25 yılda 141 milyon lahmacun sipariş etmişiz biz toplam. Yani yemek 5 yılda. Evet. Dolayısıyla inanılmaz bir şey bu. Tüketim.
0: Tabii canım.
2: Gece tüketimlerine biraz baktık. Gece 12 ile sabah 6 arasında en çok ne yenmiş diye. Yine en çok lahmacun. İkinci mide dolma. İlginç bir data bence. Üçüncü de çiğ köfte çıktı.
0: Tam da öğlen saatleri güzel içerik konuşuyoruz şu an.
2: Evet, evet, aynen. Yani birazcık tüketim anlarının da şekillendirdiği, karar alma aşamalarını şekillendirdiği bir süreç aslında yemek siparişi. Bunun dışında biraz kullanıcılara baktık. Bir kullanıcımız 703 gün üst üste hiç ara vermeden sipariş vermiş mesela. Bu bizim için
1: en sevdiğimiz kullanıcılarımızdan biri.
0: Beni canlı yayında şaşırtıyorsunuz. Bunları önceden söyleseydiniz.
2: Sadık kullanıcılarımız var.
0: Ya da 703 işte, gün mü?
2: 703 gün.
0: Her
2: evet.
0: gün yani
2: Her
0: sipariş
2: gün hiç ara vermeden sipariş vermiş. Böyle bir kendine ait bir rekoru var bir kullanıcımızın. Tek siparişte 400 adet ürün rekorumuz var. 400 adet ürünü tek siparişle getirebilen kurye arkadaşlarımıza da burada saygı duyuyoruz gerçekten.
0: Bunların seferberlik herhalde.
1: Düğün de olabilir.
2: 200'ü lahmacun, 100'ü ezogelin çorba gibi böyle bir kırılımımız da var. Yani çok güzel bir sofra kurulmuş belli ki. Belki bir kutlama sofrası, bilmiyorum ama. Bu tarz gerçekten böyle gülümseten, hoşumuza giden datalar var. Kullanıcı yorumlarından, özellikle sipariş notlarına yazılan kısımlardan da böyle biraz içgörüler çıkıyor. Mesela işte
0: çok doğru.
2: Domates olmasın, soğan olmasın, turşu olmasın, ilk üçümüzde.
0: Sizde de yani bak, geriye dönüp hakikaten baktığınızda müthiş aslında içgörüler sizin kendi uygulamanızın içerisinde.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Kesinlikle öyle. Yani tüketiciyle yani. Aslında en çok tüketiciyi duyduğumuz yer ki bunu aslında yaptığımız kaynaklar var. Yani programlar var. Onun içinden aslında tüketicinin uygulamada işte o her yerde yazdığı şeyleri anlık olarak takip ediyoruz ve buradan öğreniyoruz her gün.
0: Bu arada Kamer, bir devamlılık da sanki filmde daha önceki reklamlarınızda yer almış kaslar da devam ediyor gibi bir şey var.
1: Evet,
0: öyle gördüm sanki.
1: Çok heyecan vericiydi bizim için fikir. Yönetmenlerimizden geldi. Çok yetenekli, sevgili yönetmenlerimiz Dual. Bizim 20. yıl filmimizdi aslında. Onlar çekmişti. O yüzden 20. yıl
0: sizin
1: filmimizdi.
0: Sizin için yıl dönümü.
1: Evet, tesadüf oldu ama çok da güzel oldu. Bu 20. yılda bir çift vardı böyle sarımsak yiyen bir çift vardı. Genç. Şimdi aynı çiftin evlendiğini gördük aslında bu reklamda. Aynı kaslar 5 yıl sonra. Bu çok da gerçek aslında. Çünkü o 5 yıl önce belki öğrenci olup orada böyle yurda yemek söyleyen şimdi evlendi hakikaten. O yüzden güzel bir nüans oldu bize de.
0: Peki bu kadar uzun süreli bir ilişki aslında marka tarafında size ne anlatıyor? Yani milyonlarca kullanıcıyla iç içesiniz yıllarca. Yani burada işte bir teknoloji markası olarak da konumlanıyorsunuz artık günümüzde, değil mi? Yani kendiniz de öyle konumluyorsunuz. İnsanların her gün ihtiyacına yetişiyorsunuz. Belki ilk zamanlar öyle değildi. Şu anda işte her gün farklı konulardaki ihtiyaçlara parmak basıyorsunuz. Şimdi böyle baktığınızda neler hissediyorsunuz? Nasıl bir noktadasınız?
2: Bizim 2001-2005 yılı arasında yemek sepeti abonesi olmuş. Yani yemek sepetine kayıt olmuş ve hala sipariş veren, evet, kurulduğundan itibaren bizimle olan 21 binden fazla kullanıcımız var. Yani aslında gerçekten çok büyük bir sayı bu ve bu kadar sadık bir şekilde işte Türk ekonomisinin değiştiği, satın alma alışkanlıklarının değiştiği, teknolojinin değiştiği bir dönemde.
0: Hepimizin değiştiği.
2: Ve hepimizin değiştiği. Gerçekten oturduğumuz şehirlerin, yaptığımız işlerin değiştiği bu kadar uzun bir dönemde hala bizimle olan kullanıcılarımızın olması gerçekten bizi çok onore ediyor, çok mutlu ediyor. Öte yandan restoran ve esnafların da dijitalleşme yolculuğunda gerçekten çok çok önemli bir partner, bir iş ortağı yemek sepeti. Dolayısıyla biz konuya sadece kullanıcılar değil, biraz daha iş ortakları gözünden baktığımızda
0: market
2: onların
0: ve
2: da
0: gündelik ihtiyaçlar da işin
2: doğru,
0: içinde.
2: Aynen. Market önce. İşte mahallemizdeki kasabın, manavın sürdürülebilir bir şekilde hayatına devam etmesi ve dijitalleşerek bunu yapması için de çok önemli bir misyonu var yemek sepetinin. Dolayısıyla burada da yine bizimle olan, uzun süredir bizimle olan iş ortaklarımızla çalışmak bizim için çok keyifli. Dolayısıyla hem ülke ekonomisine hem de farklı sektörlerden olan farklı girişimcilere de bu anlamda dokunuyoruz diyebilirim.
0: Peki önümüzdeki dönemde yemek sepeti neleri kolaylaştırmak istiyor? Yani işin içine çünkü yapay zeka da giriyor. Müthiş bir içgörü ve veriye sahipsiniz. Hem sektör bazında hem yemek sepeti bazında. Yani kendinize ait. Yani önümüzdeki dönemde bunları nasıl artılara dönüştüreceksiniz? İşin içine teknolojiyi daha da dahil ederek neler yapacaksınız? Programımızın da böyle son 2-3 dakikası içerisinde bunu konuşalım istedim. Hanginiz cevap vermek ister?
1: Aynen. Şöyle, şimdi yapay zeka zaten çok çok önemli, hayatımızın bir parçası artık. Hani Tankut sen de söyledin, bizim amacımız insanların hayatını kolaylaştırmak. Bunu temele alıyoruz aslında. Bu Senem'in de biraz önce söylediği gibi aslında sadece tüketici değil, paydaşlar için de geçerli. Bu teknolojiyi kullanarak aslında hem uygulamada, hem yaratıcı işlerimizde, hem planlamada, lojistikte her şeyi biraz daha tahmin edilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Ne demek istiyorum? Bir tane örnek vereyim. Şimdi mesela bir arama motoruna yazdığınızda mesela pizza yazarsınız ve pizza söyleyebileceğiniz restoranlar gelirken aslında biz bunu çok daha geliştirerek bugün pizza yemek istemiyorum, bana bir şey öner kadar ucu açık, daha böyle akıllı, yapay zeka destekli tüketicinin hayatını daha da kolaylaştıracak bu ve bunun gibi bir sürü yeniliğimiz olacak.
0: Veya belki beslenme tarafındaki trendlere de ayak uyduracak şekilde, yani atıyorum işte şu anda işte sağlıklı beslenme noktasında da önerilerde bulunabilir. Fast food tarafında da işte arada kendini mutlu etmek için yapabileceğin şeylerde de öneride bulunabilir. Aslında yani çok başka bir noktaya gidebilir. Çok potansiyelli duruyor yani.
1: Kesinlikle öyle. Yani hem bu hem de aslında yeni servislerle mesela abonelik programımız Y-Pro gibi, işte yeni açtığımız kategorilerle çiçek kategorisi gibi, aslında neye ihtiyacı varsa tüketicinin onu en iyi teknolojiyle ve tüketiciyi en az yorarak getirmeye devam edeceğiz.
0: Peki, ağzına sağlık. Son söz olarak yaptığınız, yani 4 ay önce iletişime başladınız, bu 25. yılla ilgili ilk yayın orada oldu. Geri dönüşler nasıl oluyor? Hem kendi ekiplerinizden, hem dışarıdan, hem kullanıcılarınızdan. Çok kısaca, çok kısa böyle bir iki cümleyle söylemek isterseniz son söz olarak vereyim size. Nasıl karşılanıyor yani bu iş?
1: Yani Çalışanlar çok duygulandı. Yani ilk reklamı izlettiğimizde gerçekten uzun yıllardır çalışanların böyle bir iki damla gözyaşını görmek bence çok yani mutluluk gözyaşı çok gurur vericiydi. Tüketicide de hem marka seçimi hem bilinirlikte güzel artışlar yakaladık.
2: Evet, kişisel olarak ben de geri bildirimlerde aldım. O günlere gitmek ve gerçekten 2000'lerin başından beri neler yaptığımızı, neler sipariş verdiğimizi ve bugünlere dönüp bakmak herkes için duygusal anlar yaşattı. O tüketim anlarını, okazyonları tüketicimiz gerçekten çok sahiplendi diyebilirim ben de.
0: Peki. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Keyifli bir program oldu.
2: Aynı şekilde. Sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. 25 yıllık yemek sepeti hikayesi, tek bir film ve biraz da nostalji yaptık. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Reklam. Kamu spotu.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Bloomberg GT Radyo.

Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Profesör Doğanay Tolunay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi. Merhaba Doğanay Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Yine Akdeniz bölgesinde yangınları konuştuğumuz bir haftadayız maalesef. Sadece Türkiye'de de değil, İtalya'da, Sicilya'da da bugün başlayan yerleşim bölgelerini tehdit eden bir yangın haberi söz konusu. Akdeniz'de 3 şehri tehdit eden yangınlar vardı biliyorsunuz. Kontrol altına alındı bir bölümü ama şimdi yine bu başlığı konuşmayı gerektiren gündemi takip ediyoruz. Edeceğimizi de anlıyoruz. Sizinle daha önce yaptığımız sohbetlerden, programlardan da çıkan sonuç. Dolayısıyla bir kez daha şunu sorayım. Yani siz daha önce de telaffuz ettiniz artık yeni bir yangın rejimine geçtik diye. İklim değişikliği, bunun yanına insan faktörünün devam ediyor olması, yani farkındalık, dikkat noktasında istenilen yerlerde olunmamasını da eklediğimizde Türkiye'de ve dünyada orman yangınlarının karakteri neye evriliyor?
2: Şimdi genellikle şöyle de karşılaşıyoruz. 25-30 yıl önce niye bu yangınlar bu kadar çok çıkmıyordu? Neden bu yangınlar çıkıyor diye de çok konuşuluyor. İki temel şey değişti. Bunlardan birincisi insanlar çok daha fazla orman içine girmeye başladı. Yani o orman insan etkileşimi çok artmaya başladı. Ki bunu hem Avrupa'da, diğer ülkelerde ve Türkiye'de çok sık görmeye başladık. Şuradan anlayabiliriz. Örneğin hemen hemen her yangında mutlaka büyük yerleşimler, yani sadece köyler değil, büyük yerleşimler de yangından olumsuz etkilenmeye başladılar. Boşaltılan köyler, işte yangınlardan çıkan küller, dumanlar kentleri etkiliyor. Dolayısıyla nüfus arttıkça, insan orman etkileşimi arttıkça bir taraftan bu nedenle çıkan orman yangını sayısı artıyor. Diğer taraftan yangınlardan daha geniş alanlardaki insanlar dumanından, tozundan olumsuz etkileniyor. Bu bir birincisi. Bir diğeri de 30 yıl önceye göre değişen ikinci bir faktör de giderek özellikle yaz aylarının daha sıcak ve kurak olması. Çünkü baktığımızda örneğin 2026 yılı Ağustos ayı bugüne kadarki en sıcak aylardan en sıcak Ağustos ayıydı. Kayıtlara böyle geçti. Geçen yıl, bu sene aşılabilir, geçen yıl itibariyle 1,5 dereceye yaklaştı. Küresel ortalama sıcaklıkları sanayi devrimine göre artışı. Geçen yıl çok şiddetli kuraklık geçirmiştik. Bu yıl Türkiye bu açıdan yaz kuraklığını çok şiddetli yaşamadı ama Akdeniz'in diğer ülkeleri, yani komşumuz Yunanistan'dan başlayarak Portekiz'e kadar olan kısımda çok ciddi kuraklıklar vardı. İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'yı Temmuz ayında hatırlayacağız. Çok büyük yangınlar çıkmıştı. İşte iklim değişikliği burada. Yaz kuraklığının artması, sıcaklıkların artması nedeniyle insanların başlattığı yangınların çok daha geniş alanlara yayılmasını, mega yangınlara dönüşmesine neden oluyor. Daha geniş alanları etkiliyor. Biz buna yeni yangın rejimi adını veriyoruz. Ki özellikle bu yıl yeni gelişmeler de oldu. Türkiye özelinde olmasa da örneğin Fransa'da iklim değişikliğinin etkisiyle artık bu yeni yangın rejiminin bir sonraki evresine de geçilmeye başlandı. Bu nedir? Çok büyük mega yangınlarda artık yangınlar kendi meteorolojik koşullarını oluşturuyor, ateş bulutları oluşturabiliyor. Yangınlar, mevcut yangınlar yeni yangınları başlatıyor. Yani kendi kendini beslemeye başlıyor. Dolayısıyla artık yönetilemez, söndürülmesi oldukça güç yangınlara dönüşüyor. Bunları hani hiç sıfır yangın olması ihtimal yok ama şunun üzerinde durmamız lazım. İşte yerleşim alanlarımızı, kentlerimizi dikkatli hale getirmemiz lazım. Yangın çıkış sebeplerini çok iyi analiz edip çıkan yangın sayısı, ki Türkiye'de 3500 civarında yangın çıkıyor bir yılda, günde yüzde çıkabiliyor günlük yangın sayısı. Bunlar da mücadele gücümüzü zayıflatıyor. O yüzden çok ciddi önlemler almamız lazım. Dediğim gibi bu sene biraz yangın sayımız örneğin geçen yılda ya da 2021 yılına göre azdı ama gelecekte bunlarla her yıl olmasa da 2-3 yılda bir böyle çok büyük yangınlarla karşılaşacağız. Bir de şunu da ekleyeyim. İklim değişikliğinin etkisi de şöyle bir değişim de yaşanmaya başlandı. Örneğin daha önceki yıllarda hep Temmuz-Ağustos aylarında ağırlıklı olarak yangınları konuşuyorduk. Türkiye'de en fazla orman yangınları çıktığı aylardı Temmuz-Ağustos. Ama örneğin 2025 yılında çok büyük yangınlar Haziran ayında oldu. Bu yıl Eylül ayına geldik. İşte daha dün kontrol altına alınabildi. 3 gün sonunda Antalya Aksu'daki yangın, yine Adana Kozan'da yangın çıktı. Bunlar büyük yangınlardı. Her birinde 5'er 6'şer bin hektar civarında bir orman alanı yandı ki bu yıl tam resmi rakamlar açıklanmasa da 40 bin hektarın üzerinde orman alanı yanmış olabilir. Avrupa Yangın Bilgi Sistemi'nden aldığımız veriler. O yüzden hani sadece Temmuz ayı Ağustos'ta yangın çıkar, diğer aylarda çıkmaz şeklinde bir algıyı da bırakmamız gerekiyor. Artık orman yangınları daha fazla diğer dönemlerde de özellikle Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim aylarında da çıkabiliyor. Bunlara yönelik de hazırlıklarımızı yapmamız ve özellikle de toplumu bilinçlendirmemiz yerinde olacaktır.
1: Şimdi tabii bu yeni koşullarda dediğiniz gibi sadece alışık olduğumuz bölgelerde gördüğümüz bir fenomen olmaktan da çıkıyor. Dolayısıyla şimdi hazırlık meselesinin kritik hale geldiği, Karadeniz için de kritik hale geldiği bir süreçten geçiyorsak, o zaman hem bu meteorolojik kriterler noktasında erken uyarı sistemleri ne kadar entegre, ne yapmak lazım noktasında neyi tartışalım?
2: Şimdi yani yangınlarla mücadele aslında bir sistem. Yani erken uyarı sistemleri bunlardan bir tanesi. Çünkü hani diyelim ki yangının erken tespit ettiğiniz, ki Türkiye bu açıdan teknolojisi de son derece iyi, insan savar araçlarıyla takip ediyor. 14 tane insan savar aracı var. Bunun haricinde işte, yangın gözetleme kuleleri var. Buralarda yine yapay zeka destekli kameralarla yangınları anında tespit edebiliyor. Diyelim ki erken uyarı sisteminiz var ama o yangına müdahale edecek hava gücünüz yok. Hava gücünüz var, meteorolojik koşullar yerinde değil ya da karadan müdahale edeceksiniz ama yollarınız yetersiz. Dolayısıyla yani sadece bir erken uyarı sisteminin olması değil, bunun haricinde işte oraya ekiplerinizi yollamanız, işte sadece araç gereçli değil, araç gerici kullanacak, yangınlara müdahale edecek personelin uzmanlığı, sayısının yeterliliği gibi çok faktör var. Bunların hepsini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Ve işin teknoloji tarafı ya da yangınlara müdahale tarafı yine bir boyutu. Bunun haricinde yangın öncesinde yapılması gereken şeyler de var. Örneğin Türkiye'de ve dünyada giderek önemi artan yanıcı madde yönetimi dediğimiz bir kavram var. Bir yani yangınlarla mücadelede öncelikli olarak yangının çıkmasını mümkün olduğunca engellememiz lazım. İkincisi, yangın çıktığı zaman eğer işte ormanlar çok sıksa, bir örtü, yanacak madde çok fazlaysa yangınlar hızlı sürede büyür, enerjisi çok artar ve bu yangınları söndürmeniz güçleşir. Bunun için yanıcı madde yönetimi deriz. Yani işte ormanlardaki ormanların seyrekleştirilmesi, yaşlandırılması, çünkü genç ormanlar, ki ülkemizde son yıllarda bunu görüyoruz, yanan ormanların çoğu 30 yaşın altında. Bunlar daha fazla ağaç sayısı olur. Bu da daha fazla odun olduğu için yandığında çok fazla enerji çıkmasına neden olur. Ormanların yaşlandırılması, bazı yerlerde işte budanması, altındaki çalıların temizlenmesi, ölmüş yaprakların yakılması, denetimli yakma deriz. Bunun gibi birçok yanıcı madde yönetimi başlığı altında toplayabileceğimiz çok sayıda önlem var. Yani sadece yangınlarla mücadele, yangın çıktıktan sonra hızlı bir şekilde müdahale değil, öncesinde yapacağımız çalışmalarla yanıcı madde yönetimi, kontrolü ile birlikte bu söndürme gücümüzü de organize edersek daha başarılı bir mücadele gücümüz olacaktır. Yani tek bir boyuta indirmek çok doğru değil. Çok daha bütüncül yaklaşmak gerekiyor yangınlarla mücadele konusunda. Dediğim gibi örneğin hani çok geniş alanlar, bu en son Antalya'da çıkan yangında çok geniş alanlar nispeten genç ormanların olduğu, hemen hemen hepsinin aynı yaşta olduğu ve alanlar. Mesela burada nispeten genç ormanların olduğu, daha fazla yanıcı maddenin olduğu, bunun yanında böyle bir mozaik gibi daha yaşlı ormanların olduğu, nispeten işte ağaçlandırılmamış boş alanların bulunduğu gibi bir mozaik yapmamız dahi, işte yangın çıktığında yaşlı ormanlara geldiğinde yangının enerjisinin düşmesi, boş alanlara, taşlı kayalıklara geldiği yangının enerjisinin düşmesini sağlayacağı için daha kolay yönetimi sağlayabilecektir. O yüzden hani daha bütüncül yaklaşmak gerekiyor orman yangınları konusunda.
1: Yani kriz yönetimi, risk yönetimi dengesi bu noktadan sonra nasıl şekillenmeli? Yani bu koşullarda ve projeksiyonların gösterdiği doğrultuda.
2: Yani şimdi bir iklim değişikliği projeksiyonlarından bahsedeceksek çok daha sıcak ve kurak yıllar bizi bekliyor. Örneğin 2070 yılında öngörülere göre, yani bunlar hepsi bilimsel modeller.

0: yapılmış. Türkiye'de Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da 5-6 derece daha sıcak olabilir yaz ayları. Yaz kuraklıkları şiddetlenebilir. Yaz yağışlarında %20 kadar azalma bekliyoruz. Bunun haricinde özellikle hani çok nadir gördüğümüz o Karadeniz bölgesinde de büyük yangınlar çıkması söz konusu. Bu nedenle hani yangın çıktıktan sonra kriz yönetimi dediğimiz o yangın çıktı. Hemen buraya uçaklar, helikopterler gelsin, bir an önce söndürelim anlayışından ziyade işte orada risk yönetimimiz dediğimiz yani kriz yönetiminden risk yönetimine geçme çalışmalarımız daha önem kazanacak. Bu nedir? Bu örneğin hani şöyle söyleyebilirim. Örneğin bu sene yandı alanlar. Bu yanı alanlarda yangınla mücadele yangından hemen sonra başlaması lazım. Bu alanları nasıl gençleştireceğiz? Nasıl restore edeceğiz? İşte geniş alanlarda yanıcı madde yükünü nasıl yöneteceğiz? Örneğin işte rüzgarlı havalarda yangına müdahale etmek çok zorlaşıyor. Buralarda yeniden ormanlaştırma çalışmalarında rüzgar perdesi yapmalı mıyız? Bu bütün bunlarla birlikte hemen yangın sonrasında bu planlamaların başlaması lazım. Yani bu anlık ya da işte yangından birkaç hafta önce ya da yangın sezonu alınabilecek önlemler değil. Ormanları planlarken 50 yıllık, 60 yıllık planlamalar ormanın geleceğine karar verilmesi gerekiyor ki bu aralarda işte ormanı ne zaman bakımlar yapacaksınız, ağaçları seyrelteceksiniz, nerelerde yapacaksınız, her yerde olmasın özellikle İnsan etkisinin çok olduğu yerleşim alanları çevresinde, yol kenarlarında, elektrik nakil hatlarının altında gibi yerlerde yine o yanıcı madde yükü yani yangını başlatabilecek ya da yangın başladıktan sonra çok yoğun bir bitki örtüsünün olması durumunda yangının enerjisinin artacağı alanları yangından çok çok önce planlamak gerekiyor.
1: Şimdi COP31'in gündeminde iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybı arasındaki bağlantıların da ele alınması bekleniyor. Altının çizilmesi bekleniyor. Rio sinerjisi kavramı çerçevesinde herhalde bunu telaffuz edebilir miyiz hocam? Ve hani biraz belki burayı da açmak lazım ne anlama geldiğini ve COP31'de nasıl bir vizyon ortaya konulmalı sizce Türkiye tarafından bu çerçevede?
0: Şimdi şöyle dediğiniz gibi ilk önce Rio sinerjisi nedir? Bundan başlayalım. Yani çok fazla bilinmiyor. Rio sinerjisi dediğimiz şey ta 1992 yılına gidiyor. 1992 yılında Rio'da bir toplantı yapılıyor. Çok önemli kararlar alınıyor. Örneğin iklim, yani şu anda Antalya'da yapılacak olan iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, taraflar konferansı yapılacak. O iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi imzaya açılıyor 1992 yılında. Aynı toplantıda yine biyolojik çeşitlilik sözleşmesi imzaya açılıyor. Bunlar 1994 yılında yürürlüğe giriyor. Yeterince sayıya ulaşınca, imza sayısına ulaşınca. Yine 1992 yılında hazırlanmasa da bir çölleşmeyle mücadele sözleşmesinin hazırlanması yönünde de bir karar alınıyor. Bu sözleşme 1994 yılında hazırlanıyor ve imzaya açılıyor. Dolayısıyla böyle hani önemli kararlar çıkıyor. Bu üç tane sözleşme yani iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, biyolojik çeşitlilik sözleşmesi ve çölleşmeyle mücadele sözleşmeleri, Rio sözleşmeleri diyor ve bunların ana hedefleri şunlar. İşte iklim değişikliğini biliyoruz. Sera gazı emisyonlarının azaltılması, karbon yutak alanlarının genişletilmesi, iklim değişikliğinin yol açtığı değişik afetlerin önlenmesi, bunlara uyum sağlanması gibi hedefleri var. Biyolojik çeşitlilik kaybı da yine çok fazla üzerinde durmuyoruz. Örneğin öngörüler arasında şu anda bildiğimiz 2,2 milyon canlı türü var. Çok daha fazla aslında da adını koyduğumuz türler bunlar. 100 yıl sonuna kadar 3'te 2'sinin yok olabileceği öngörülüyor. Çölleşme ise bildiğinizde böyle Sahra Çölü gibi olması değil arazilerin. Kurak ve yarı kurak arazilerin tahrip olması, verim gücünün azalması çölleşme olarak adlandırılıyor. Ve bunlar arasında bugüne kadar biraz ihmal edilmiş bir süreç var. Çünkü örneğin iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliği, türleri, ekosistemleri olumsuz etkiliyor. Örneğin orman yangınlarını konuştuk. Bunun haricinde yine orman yangınlarından örnek vereyim. ekosistemlerin kaybedilmesi, tahrip olması, yanması, ormansızlaşma olması da karbon yutak alanlarını, yani atmosferden karbondioksit alıp depolayan yutak alanların, ki bunlar ormanlar, denizler, özellikle deniz şehirleri, kıyılar, sulak alanlar gibi alanlar, bunların tahrip olması, zarar görmesi, başka kullanımlara dönüştürülmesi, yerleşim açılması örneğin, yutak alanları daraltıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği mücadeleye zarar veriyor. Yine bu ekosistemlerin zarar görmesi, türlerin de zarar görmesine, biyolojik çeşitliğe zarar görmesine neden oluyor. Çölleşme boyutundan baktığımızda ise yine iklim değişikliği kurak alanları arttırdığı için oradaki tarım alanlarının, ormanların, meraların verim gücünün azalması yine buralarda daha az karbon depolanmasına yol açıyor. Yine baktığımız zaman bir arazinin çölleşmesi, verim gücünün azalması, kuraklıktan zarar görmesi yine biyolojik çeşitliğe zarar veriyor. Dolayısıyla örneğin ormanları korursanız ya da otlakları korursanız buradan örneğin gıda üretiyorsun, otlaklar özelinde söyleyeyim. Dolayısıyla iklim değişikliğinin olumsuz gıdayı etkisine önlem almış oluyorsunuz. Otlakları, meraları korursanız suyu yönetiyorsunuz, suyu toprağa sızdırıyorsunuz, selleri önlüyorsunuz. Aynı zamanda karbonu depoluyorsunuz gibi çok böyle sinerjik ilişkiler var. Bugüne kadar yani yaklaşık 30 yıldan beri hep bu üç sözleşme ile ayrı ayrı ele alındı, çözümler üretilmeye çalışıldı. Ama artık hani örneğin biyolojik çeşitliliği korurken yapacağınız çalışmalar iklim değişikliğine de katkı sağlıyor. Ya da çölleşmeyi önlerseniz hem biyolojik çeşitliliği desteklemiş hem de iklim değişikliğiyle mücadele etmiş oluyorsunuz. Artık bunun üzerinde durulmaya başlandı. Bu çok önemli bir konu haline geldi ki Antalya'daki COP31'de de gündem bu. Diğer yandan bir ek daha yapalım. Bu diğer iki sözleşmenin yani Antalya'da yapılacak olan COP31 haricinde örneğin geçtiğimiz günlerde Moğolistan'da olan Batur kentinde çölleşmeyle mücadele sözleşmesinin taraflar konferansı da yapıldı. O COP17 idi. Önemli kararlar alındı. Yine işte kuraklıkla mücadele edilmesi, özellikle otlakların, meraların iyileştirilmesi için bir finans mekanizmasının kurulması, yine Rio sinerjisine orada da atıf var. Yani biyolojik çeşitlilik, çölleşme ve iklim değişikliği arasındaki sinerjik etkilerin ortaya çıkarılması var. O bitti, böyle önemli kararlar alındı. Ekim ayında da hemen Ermenistan'da, İrvan'da biyolojik çeşitlilik taraflar konferansı, o da COP17, 17.si yapılıyor taraflar konferansının. Orada da gündem bir de Rio sinerjisi, yani bu üç ekolojik sorunun nasıl ortak çözümler alınabilir? Bütün bunlar tartışılacak. Dolayısıyla hani ben giderek hani şeyin anlaşıldığını, biz hani mekanik tedbirler, işte filtreler takalım, işte karbon depolama yöntemleri, teknolojiler haricinde de iklim değişikliğiyle mücadeleye sinerjik etkilerle doğayı korursak, biyolojik çeşitliliği korursak çok daha hızlı yol alabileceğimizi tüm dünya ülkeleri tarafından anlaşıldığını değerlendiriyorum.
1: Hocam son olarak şuraya da biraz değinelim mi? Yani bu biyolojik çeşitlilik konusu kritik ama burada doğru bilinenler, yanlış bilinenler neler, biraz oraya da, hani doğru bildiğimiz yanlışlar neler daha doğru bir ifadeyle, biraz oraya da değinelim mi?
0: Yani, örneğin hani şöyle yani en çok rastladığımız şeyler biyolojik çeşitlilik deyince bir yerdeki, örneğin bir göldeki, Van Gölü'ndeki işte şu kadar tür sayısı var. Bizim işte en önemli, en meşhur Bellat Ormanı'nda işte 100 tane bitki var, 50 tane kuş türü var şeklindeki, sadece biyolojik çeşitliliği belli bir alandaki tür sayısına indirmek değil. Bu 3 hatta 4 aşamadan oluşuyor. Yani yine bizim şeylerden örneklerim, herkesin az çok kulak dolgunluğu olduğu konulardan. Örneğin Türkiye'de kel aynak kuşları var. Doğada kalmadı. Nesli tamamen tükenmedi ama doğada yok ve sağlıklı bir şekilde üreyemiyorlar. Çünkü bir türün neslinin devam ettirebilmesi için genetik çeşitlilik söz konusu. Genetik çeşitliliğin korunması, arttırılması da önemli ki örneğin biyolojik çeşitlilik, genetik çeşitlilik aynı zamanda iklim değişikliğine uyumun da bir parçası. Örneğin kuraklıkla mücadele edebilmek için özellikle tarımda genetik çeşitlilik bize avantaj sağlıyor. Bir de biyolojik çeşitlilik deyince ekosistemler pek anlaşılmıyor. Özellikle burada yapılan tipik hatalardan bir tanesi de kesiyoruz ama yerine şu kadar ağaç dikiyoruz dendiğinde, yani bir ekosistem sadece ağaçlardan oluşmuyor. Oradaki çok sayıda mikroorganizmalarından gelişmiş canlılarına kadar, işte kurtlara kadar diyelim, ayılara kadar birçok canlıdan oluşuyor. Ve bunların parçalanmış olması, birbiriyle irtibatların kopması da ne diyelim, biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor. Bir de burada şu var, biraz biz, yani bir diğer konu, biz biraz bizden hariç dünyayı paylaştığımız canlılara baktığımız zaman hep kafamızda şey var, işte bir türden bahsettiğimizde acaba bir insanlığa zararı ya da yararı var mıdır gibi bakıyoruz. Bize yararı varsa koruyalım mantığıyla yaklaşıyoruz. Ama her bir canlının doğada en sevmediğimiz, en korktuğumuz ya da bize hiç faydası olmadığını düşündüğümüz canlıların bile o ekosistemin içinde bir görevi var. O canlıyı korumadığınız zaman, onu sistemden çektiğiniz zaman aynı bir saatin çarkları gibi düşünebilirsiniz. Oradan bir dişliyi, bir çarkı çıkardığınız anda o sistem çalışmamaya başlıyor. O nedenle hani türleri birbirinden ayırmayalım. Her birinin ekosistemde önemli görevleri var. Evet, biz insanlar açısından çok yararlı değilmiş gibi algılayabiliriz. Ya da işte şöyle derler, işte bir türü koruduğumuz zaman ya bir gün gelir kansere karşı belki ilaç olacak bir bitki ya da bir hayvan. Böyle insan bencilliğinden uzak durarak dünyadaki her bir türün yaşama hakkı olduğunu, var olma hakkı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bize faydası olmasa da ve bunların her birinin ekosistemde bir görevi olduğu da çok fazla bilinmeyen, üzerinde durulmayan bir konu diyebilirim.
1: Hocam çok çok teşekkürler. Profesör Doğanay Tolunay konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, katkınız için. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi. Burada noktalayalım sürdürülebilir geleceği. Birazdan seans ortasında görüşürüz.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasını araştırma masasına giderek açalım. Küreseldeki ana gündem biliyorsunuz tahvil faizlerinin geldiği nokta. İran savaşı, İran-Amerika savaşının bitmemesi, faizlerin yukarı gitmesi. Bugün gelecek TÜFE verisini daha kritik hale getiriyor. Dolayısıyla bu eksende faiz hadleri yüksek seyrederken piyasalarda görünüm nasıl şekilleniyor? Bir araştırma masasına gidip konuşalım.

0: Elif Cansever yayına katılacak bu noktada. Elif, hoş geldin. Az önce de dediğim gibi yani tahvil faizlerinin 5'e yaklaştı ki bu öngörüyü zaten birkaç haftadır konuşuyoruz. Savaşın sona ermediği, nereye evrileceğinin belli olmadığı, petrolün 107'leri gördüğü, 107 dolarların üzerine gittiği. Dolayısıyla merkez bankalarının da her şeyi çok daha fazla düşünmek zorunda kaldığı bir süreçteyiz. Artırım beklentilerinin fiyatlandığını takip ediyoruz. Bu atmosfer piyasalara nasıl etki ediyor?
1: Birkaç denklemin aynı anda çalıştığı bir piyasa hareketliliği görüyoruz. Zeynep, özür diliyorum. Aslında bugüne başladığımız artık haftanın son gününe geldik. Brent petrol tarafında ciddi bir oynaklık gördük sabah saatlerinde. Keza o tarafta 110

0: dolarlara varan bir Brent petrol seviyesi takip ederken bir miktar daha geri çekildiğini şu dakikalarda söyleyebiliriz. Şu an 103 dolarda işlem görüyor. Keza haftanın en önemli verilerinden biri tabii ki dün gerçekleşen Merkez Bankası toplantılarıydı. Hem yurt içi hem Avrupa tarafında, ama makro veri olaraksa bugün gelecek olan TÜFE verisi oldukça önem arz ediyor. Dün üfe verisini karşıladık ve piyasalara yansımalarını bir miktar daha tahvillerdeki satışların hızlanmasıyla beraber gördük. Akşam saatlerinde ABD tarafından gelen geri alımlarla beraber bir miktar daha hızlanan bir yukarı yönlü satışlar takip ettik tahvil faizinde. Keza 10 yıllıklar 4.93-83 seviyesinde, artık 5 seviyesine oldukça yakın. 30 yıllıklarda ise 5.35 seviyelerini görüyoruz. Jeopolitik risklerin artması, enflasyonun yukarı yönlü baskılanmasıyla, Brent petrolün çıkışıyla 2 yıllıklarda ise 4.55-13 seviyelerini gördüğümüz bir piyasa hareketliliği var. Fakat piyasanın bugün gözü, söylediğim gibi, aslında birazcık enflasyon tarafında ve orada da öne çıkan başlıklardan bir tanesi S&P'nin, yani Wall Street tarafının bugün de gelecek olan TÜFE verisinden sonraki oynaklığı. Bugünkü gelecek TÜFE verisinin arkasından S&P 500'ün aşağı ya da yukarı yönünü fark etmeksizin oynaklıklarını grafiğimizde görüyoruz. Ve gördüğümüz grafikte yaklaşık %1,5'lara varan oynaklıklar test ederken, bugün gelecek olan enflasyon verisinin arkasından %0,7'lik bir oynaklık hareketlilik bekleniyor tarafta. Peki bugün gelecek olan TÜFE verisine dair beklentiler ne diye baktığımızda, aylık manşet enflasyonun önceki 0,1 seviyesinden 0,4 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor. Aylık çekirdek enflasyon tarafında %0,2 yönünde sabit kalması beklenirken, yıllık çekirdekte 2,4'e, 2,5'ten 2,4'e bir gerileme bekleniyor piyasa katılımcıları tarafından diyebiliriz. Dolayısıyla manşet tarafta enerjiyle beraber bir miktar daha yükseliş beklense de, çekirdek tarafta kısmi aşağı yönlü hareketlerin beklendiği bir TÜFE verisi karşılayacağız. Avrupa tarafına geçtiğimizde ise, buradan dünkü ECB'den sonra aslında bir miktarda o tarafta satışları görmüştük. Bugün şu an pozitif seyrin devam etse de haftalık bazda %1,7 kadar aşağı yönlü hareketliliğini koruyor diyebiliriz. Bugün ne kadar yukarı yönlü hareketliliğini korusa da Avrupa borsası, bu tarafta aslında aşağı yönlü baskının birazcık Brent petrolün bundan sonraki gidişatının ve aslında gelecek olan makro verilerin ve bundan sonraki Merkez Bankası kararlarının Avrupa ekonomisine, ki keza o tarafta doğalgaz fiyatlarının, enerji maliyetlerinin artmasıyla bir miktarda enflasyon üzerine baskı yaptığına şahit olmuştuk. Dünkü faiz artırımında bir miktar böyle yorumlamıştık. Bundan sonraki süreç için hareketliliği takip ediyor olacağız Zeynep.
1: Elif, teşekkürler.

0: Devam edelim, stüdyoya dönelim. Stüdyoda Sadullah Çalışır, konuğum, İstanbul Portföy Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi az önce telaffuz ettiğimiz yerden biraz içeriye doğru gelerek devam edelim. Yani baktığımızda küreselde işte en önemli gösterge faiz dediğimiz Amerikan 10 yıllıkları 5'e doğru ilerliyor. Savaşın nereye gideceği konusunu artık kestirmek zor. Açıklamalar artık, yani Kasım takvimini de dışlar nitelikte. Dolayısıyla petrolde de yukarı yönlü tırmanışı, 100 dolarlara doğru gidişi görüyoruz. Bir yandan dolayısıyla bu ortamda, bu iklimde ECB zaten faiz arttırdı. Fed'in de her ne kadar faiz arttırmaktan kaçmak isteyen bir Fed görünümü var, yorumlarını takip etsek de eline kadar daraldı şimdi sorusu var. Ama bütün bunları getirip bize doğru yaklaştırdığımızda biz de biraz daha dünkü mesajların yumuşak algılandığı, özellikle o iç talebe dönük vurgularla vesaire, hani bir patikanın aşağı dönmesi beklentisi noktasında en azından piyasa yansımasında öyle olduğunu görüyoruz. Ama tam biz bunu konuşurken dışarıda faiz hadlerinin bu kadar yukarı gitmesi ne kadar bu sefer küreselden baskı temasını konuşmak zorunda bırakacak bizi? Sizin projeksiyonlarınızda makro anlamda, patika anlamında bir farklılaşma söz konusu olur mu?
1: Henüz yok ama söylediğiniz çok doğru. Bizim de sonuçta Merkez Bankası'nın da, daha doğrusu, elini zorlaştıran bir durum bu. Yani dünkü metinde evet, ilk paragrafta verilen mesajlar hem büyümedeki yavaşlamanın, yani son iki çeyrek beklenti altında, geçmiş ortalamalarımıza göre oldukça yavaş. Dezenflasyon patikası bir nebze baz etkisiyle tekrar iki aydır devam ediyor. Baktığımızda Eylül ayı da, Eylül-Ekim de aslında bunu destekleyecek nitelikteydi. Hatta yani manşette görebileceğimiz düşüşü biz bu iki ayda göreceğiz. Çünkü geçen senenin Eylül-Ekim ayları oldukça yüksek verilerdi. Ama son petrol fiyatları, enerji fiyatlarındaki son hareket, daha doğrusu, Merkez Bankası'nın da elini zorlaştırıyor ki dün de aslında o mesaj da vardı yine karar metninde. Enerji fiyatları enflasyonda yukarı yönlü riskleri devam ettiriyor şeklinde bir mesaj vardı. Bence petrol 90 dolarlarda olsaydı dünkü faiz kararı verilirken para politikası kurulunda Merkez Bankası faiz indirebilirdi. Ama gelinen noktada dediğiniz gibi hem küreselde işler çok zor. Majör merkez bankalarından faiz artış kararları geliyor. Fed de buna çok yakın. Bugün bunu değiştirecek bir şey görmediğimiz senaryoda, bir data almadığımız senaryoda artık o haftaya %70 ihtimalle, yanlış hatırlamıyorsam, bir faiz artışı bekleniyor. Bizi de zorluyor tabii ki bu durum. Yani majör merkez bankaları bunu yapıyorken biz içeride tabii ne kadar bağımsız olabiliriz tartışılır. Enflasyonun müsaade ettiği sürece aslında gidebiliriz. Tabii ki patikayı biraz zorlayacak enerji fiyatları. Dediğiniz gibi takvim de çok belirsiz. Yani Trump söylem değiştirdi. Son iki mesajı seçimden sonra, seçimden önce de olabilir. O da işte farklı yönler deniyor. İşte Ukrayna-Rusya tarafıyla da görüşüyor. Seçim öncesi enerji fiyatlarını bir rahatlama istiyor. Ama çok istediğini başaramadı gibi. Ama şimdilik hala biz Ekim ayında bir faiz indirim, 100 bas puanlık bir faiz indirim beklentimizi koruyoruz Merkez Bankası'ndan.
0: Peki. O zaman o beklenti ekseninde sorayım. Yani bir yandan da baktığımızda mesela Morgan Stanley ekonomistlerinin de beklentisi yıl sonuna kadar 250 bas puanlık bir faiz indirimi için alan olduğu yönünde. Şimdi bu eğer kademeli gevşeme sonbaharda başlayacaksa Borsa İstanbul'da böyle bir rahatlama rallisi görür müyüz? Yoksa bir yandan da az önce konuştuğumuz o iç tüketimdeki görünüm üzerinden bu sefer bilançolar tarafındaki bir baskıdan gelen bir baskıyı takip eder miyiz?
1: Yani genele eğilen bir rahatlama oluşabilir. Daha yani endeks performansı olarak söylüyorum bunu. Ama bu endekste ağırlığı belli sektörler üzerinden de gerçekleşebilir. Yani sizin söylediğiniz, evet, büyüme aşağı geliyor. Ama orada aşağı gelen taraflar belli. Yani sanayi tarafı çok zor durumda. Yine dün gelen veri de bunu teyit ediyordu. Dolayısıyla sanayi şirketleri için çok iyi bir dönem içinde değiliz. Ama şimdi diyeceksiniz ki ama sanayi endeksi zirvelerinde seyrediyor. O da ağırlıkla alakalı, takdir edersiniz ki işte orada Aselsan'ın işte birkaç bu içinde
0: hisse
1: bulunduğumuz...
0: bazlı ayrışmalar
1: evet,
0: üzerinden.
1: Evet, endeks ağırlıkları üzerinden gerçekleşiyor sanayi endeksindeki performans. Ama faiz indirim temasına döndüğümüzde bu hizmet sektöründe, özellikle tüketim sektörüne daha doğrusu bir rahatlama yaratacaktır. Dolayısıyla hem orası hem de faiz indiriminin doğrudan etkileyeceği ve dolaylı etkileyeceği sektörlerde performans olarak bir rahatlama bekleyebiliriz. Burada çünkü geleceğe yönelik beklentilerde bir iyileşme olacak. İşte bankacılık tarafı olabilir, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve işte az önce söylediğim gibi hizmet tarafı, yani perakende, gıda perakende başta olmak üzere diğer perakendecilerde bu rahatlamadan ilk etkilenecek şeyler, sektörler diye düşünüyoruz.
0: O zaman biraz portföylerde defansif hisse ağırlığını arttırma zamanı geldi mi?
1: Ya, aslında şöyle, bu dönem zaten öyle bir dönemdi. Yani tüketimin zayıfladığı ve işte bu kadar yüksek reel faizin olduğu bir dönemde zaten defansif sektörlerde pozisyon alırsınız. Yani portföyünüzün betasında düşük tutmaya çalışırsınız aslında. Ama eğer bir rahatlama dönemine gireceksek, işte OVP'de gördüğünüz patikaya tahminler bunu işaret ediyorsa sizin için, bu bir rahatlama anlamına gelecekse %21 enflasyon, ki zaten işte Merkez Bankası savaşın enflasyon etkisinin 7 puan olduğunu söylüyor. Yıl sonu tahminlerine bakıyoruz, zaten 28-29. Eğer birkaç ay içerisinde veya önümüzdeki sene bu savaşın etkileri geride kalacaksa, biz zaten sadece savaşın baz etkisi enflasyondan çıkacak ve gelecek sene savaşın etkisi ortadan çıktıktan sonra aslında o etkiyi dışarıda bırakınca enflasyon 21'lere inecek gibi bir beklenti var. Bu da tabii ki içeride bir şey getirecektir, rahatlama, ama defansif taraftan ziyade ben biraz daha böyle bir ortamda portföylerin betasının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: O zaman şununla devam edeyim. Şimdi mevduat faizlerinin 1-3 ay vadeli %37.3'e geriledi. Yani 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geldiğini de görüyoruz bir yandan. Ama bir yandan işte burada yatırımcıların dinamik bir portföy dengesi kurabilmesi için, yani mevduat cazibesi karşısında işte Eurobond'du, altın fonlarıydı, buradaki dengeyi, dağılımı nasıl yapmaları gerekir sizce? Yani bu tarafta nasıl bir ağırlık söz konusu olmalı?
1: Yani reel faiz devam ediyor. Kur tarafında da Türk lirası reel olarak değerlenmeye devam ediyor. Ama OVP'den anladığımız Türk lirası önümüzdeki yıl, hatta bundan sonraki kalan sürede diyelim, 16 aylık sürede, geçmişteki kadar çok güçlü reel değer kazanmayacak gibi duruyor. Dolayısıyla burada buna göre belli değişiklikler yapılabilir. Çünkü bunun hisse tarafına da getireceği bazı özel şeyler, dengeler var. Özellikle ihracatçı şirketler bu ortamdan çok negatif etkileniyordu. Bunların enflasyon muhasebeli tablolarda işler yolunda gitse bile, siz organik olarak büyüseniz bile bunu bu şirketler finansallarında enflasyon muhasebeli tablolarını yansıtamıyordu. Orada bir rahatlama olacak. Ama siz genel bir dağılım için sordunuz. Yani reel faiz devam ettiği için burada faiz ve faize dayalı enstrümanlarda bence risk iştahına göre onlar portföyde hala kalmaya devam edebilir. Çünkü hala karışık bir ortamdayız her ne kadar. Yani burada %60 hisseye çıkmak belki herkes için uygun olmayabilir. Ama belli portföyler içinde, belli yatırım iştahına, risk iştahına sahip yatırımcılar içinde peyderpey bence hisse oranı %60'lara çıkarabilir. Ama diğer taraftan dediğim gibi, yani para piyasası fonları ve işte tahvile dayalı yüksek faiz indirim döngüsünden getiri sağlayacak buna dayalı enstrümanlar ve hisse senedi bence eşit ağırlıkta 30-30-40 gibi dağılabilir. Dönem içerisinde endeksteki geri çekilmelerde de hisse ağırlığını arttırmak için fırsat olarak bakılmalı diye düşünüyorum.
0: Sabullah Çalışır, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Devam edelim. Burak Yetkin yayına katılacak. Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Araştırma Analisti. Merhaba Burak Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Bloomberg'un bir bugün değerlendirmesi, analizi var. Petrol fiyatlarına dair senaryolar şeklinde. Yani İran-Amerika Savaşı'nın olası senaryolarını ele almışlar. Hızlıca bir telaffuz edeyim. Baskıya dayanma, yani buradan petrolün gidebileceği yerler. Yani İran'ın askeri karşılık vermemesi, yaptırımlara katlanması. O zaman 80 dolar civarı bir petrol seviyesi, ki en düşük ihtimal olarak görülüyor. Kısıtlı misilleme, yani tankerlere ve bölgede bölgedeki askeri üslere karşılıklı sınırlı saldırılar $90 civarı, ki şu anki durum bu aslında ama 100'e doğru gidiyor. Çözüm için tırmandırma, yani İran'ın saldırıları Körfez altyapısına yayması, Amerika'nın bir miktar geri adım atması, önce 100 doların üstüne gitmesi, sonra 70-80 dolarlara çekilmesi, ki en güçlü ihtimal olarak Bloomberg bunu telaffuz etmiş, bunu işaret etmiş. Bir de topyekün savaş, yani herkesin birbirine girmesi diye tarif edeyim. 120 dolar ve üzeri denmiş, oraya da en yüksek ikinci ihtimal. Şimdi bir, siz bu senaryolardan hangisini gerçeğe en yakın durum olarak görüyorsunuz? Önce onu analiz edelim, sonra bize etkileri üzerinden biraz daha konuşuruz.
2: Öncelikle çok değerli bir analiz. Bu aralar hem Bloomberg'in analizi hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporları bize gerçekten su uyumaz, aynı zamanda petrol de uyumaz sözünü tekrardan bizlerin gözlerinin önüne seniyor. Biz bunu yaparken aslında petrolün arz ve talep dengelerine ek olarak aslında siyasi dengelerle düşünmeliyiz. Burada özellikle ABD Başkanı Trump'ın "Ben bu İran işini ara seçimlerden sonra çözeceğim" demesi aslında bize kısa ve orta vadeli sinyallerin nasıl olacağını gösteriyor. Öte yandan şu bir gerçek ki artık hiçbir zaman eskisi kadar kolay fiyatlanan, eskisi dinamiklerinde olan bir dolar petrol görmeyeceğiz. Bunlardan elbette ki bir Bloomberg'e katılarak söylüyorum, tırmanarak uzlaştırma diyebileceğimiz İran saldırılarının genişlettiğini, ABD'nin daha sonra da gerilimi düşürdüğü, önce 100'ün dolarını test ettiği, ki 100'ün üstünde bir şeyden bahsediyoruz, daha sonra 70-80 bandına inen en olası senaryonun aslında şu anda bizim baz aldığımız senaryo olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bundan 1 yıl, 2 yıl, hatta 3 yıl önce bu günleri hiç konuşmuyorduk. Fakat bir siyasi gelişmeler bizleri buraya getirdi. Buradaki siyasi mekanizmaya baktığımızda aslında ABD'deki ekonomik baskının zaman içinde İran'ın zorlamasını bekleyebiliriz. İran ise uzun süre ekonomik sıkıştırmana tırmandıktan sonra daha az maliyetli olmadığı sonucuna varabilir. ABD'de bu Kasım'daki seçimler yaklaşırken petrol ve özellikle diğer fiyatlarının yükselmesi İran açısından siyasi baskı aracı olacak. O nedenle inisiyatif kısa vadede sadece İran'ın bir sonraki hamlesini

0: de diyebiliriz.
1: Peki, şimdi 120 dolarlık senaryo üzerinden başlayalım. Yani küresel piyasalar, başta da Türkiye gibi işte enerji ithalatçısı ülkeler açısından 120 dolarlık bir petrol şoku ne ifade eder, ne kadar hazırlıklı?
0: Aslına bakarsanız 120 doların etkisini kısa, orta, uzun vadede ayrı ayrı incelemek lazım. 120 dolar petrolün en fazla etkisi hem Avrupa, hem Amerika, hem Asya ve Türkiye'de bir kere üretici fiyatlarındaki enflasyonla aslında biz bunu göreceğiz. Burada diğer bir husus, uzun vadedeki daha önce yenilenebilire geçişle ertelenen petrol rafineri yatırımları, petrol üretim tesisleri yatırımlarının aslında artık tekrardan gündeme gelebileceğini görüyoruz. Çünkü daha önce feasible olmayan yatırımlar artık feasible olabiliyor. Ama buradaki en önemli hususlardan biri, dikkat ederseniz birçok ülke aslında petrolün fiyatı üzerinden aslında kendi bütçelerini oluşturuyor. Özellikle Orta Doğu'daki ülkeler, Rusya, Venezuela ve hatta Amerika. Dolayısıyla bazıları için aslında yüksek petrol, bir enflasyon ve aslında üretimde rekabetçiliğin azalması ve hatta biz iyi cari açık ödemekken bazı ülkelerin ise bunu son derece makul ve mutlu olup da karşılaştığını görüyoruz. Hatırlarsanız özellikle OPEC ve OPEC Plus'ın petrol arzını kontrol ederek fiyatların belirli bir seviyesine üzerine çıkmasını istemediği günlerden bugün petrol fiyatının ne olacağını görüyoruz. Burada bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın yine çıkan güzel bir raporu bize şunu gösteriyor. Petrolün sadece arzı düşmüyor. Petrolün arzının düşmesiyle birlikte aslında artan fiyat petrolün talebini de düşürüyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Artık tüketiciler, bu sanayi olabilir, son tüketici olabilir, fiyatlardaki artışa karşı elastikliğini kaybediyor ve talebini aşağı çekmeye başlıyor.
1: Peki Burak Etkin, şunu da sorayım son olarak. Yani 100 doların üzerine çıkıp sonra 80'e gelmesi senaryosu, yani en muhtemel görülen 3. senaryoda 70-80 dolara gelmesi. Bu kadar volatil bir ortam olursa o zaman enerji fonları ve yatırımcılar riski nasıl yönetmeli, stratejilerini nasıl şekillendirmeli?
0: Aslına baktığımızda burada biz 120 dolar senaryosunu özellikle vadeli piyasalarda çok fazla görebiliyoruz. 120 doların kısa vadeli olarak olabileceği, kısa vade yani orta ve uzun vadede yani 2027-28 kontratlarında henüz fiyatlanmıyor. Dolayısıyla bunu spot bir şey olarak görebiliriz. Özellikle ham petrol, özellikle ister Brent olsun ister WTI olsun, piyasalarda gerçekten son derece volatil bir şekilde fiyatlanmakta. Dolayısıyla pozisyon alacak kişilerin her zaman bu anlık piyasaları vadeli olarak takip etmeleri aslında en önemli şeylerden biri. Evet, her hafta sonu bizim için bir risk, her hafta sonu bir problem ama politik riskler açısından baktığımızda en önemli husus Kasım'daki Amerika'nın seçimleri. Bunun dışında elbette ki İran'ın ve hatta Ukrayna'nın Rusya özeline yaptığı saldırılar, petrolün, Karadeniz'deki petrol çıkışlarının olası bir rafineri saldırısı nedeniyle gecikmesi, İran'ın birkaç saatliğine birkaç petrol tankerini uzaklığı olsa da vurması bunlar anlık şoklar yaratacaktır. Fakat 120 doların üstü kısa vadede, orta vadede ve hatta uzun vadede kalıcı olacağı gözükmemektedir.
1: Burak Yetkin, çok çok teşekkürler katıldığınız,
0: Rica ederim.
1: katkınız için. Sağ olun, kolay gelsin. Burada seans ortasını bitirelim. Birazdan piyasa hattı var, görüşeceğiz tekrar.

0: Piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz. Haftanın önemli verisi bugün gelecek. En kritik verisi küresel piyasalar açısından o da Amerika'daki TÜFE verisi olacak. Onun seviyesi FED açısından da epey belirleyici olacak diye bekleniyor. İçeriye bakacak olursak dün tabii Merkez Bankası'nın kararını takip ettik. Beklendiği üzere faizi sabit bıraktı. Verilen mesajlar sonrası ise Borsa İstanbul'da görünüm 14.413 puan seviyesinde %0,14 yukarı yönlü devam eden bir dinamik var bugün itibariyle. Bakalım sektörel kırılımlara nasıl ayrışıyor? Bankacılık, sanayi, ulaştırma, turizm diye. Bankacılık %0,81 ile en primli seyreden taraf. Sanayi tarafta %0,4 kadar geri çekilme var. Yine mali endeks tarafında da %0,26'ya gelen yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Geçelim ikinci sayfaya. Orada da %0,13 kadar hizmetler tarafı primli, %1 primli turizm tarafı, ulaştırma tarafı yatay seyrederken. Bakalım bir paralar tarafında görünüm ne arz ediyor diye. 99.18'de dolar endeksi, 1.1592'ye geldi euro dolar çaprazı, 48.60'ta dolar TL fiyatlaması var, 56.38'de de euro TL işlemlerinin geçtiğini görüyoruz. Devam edelim, bir Avrupa borsalarına göz atalım. Avrupa borsalarında dün önceki gün, aslında bu haftanın başından beri takip ettiğimiz negatif görünümün bir miktar pozitife döndüğünü takip ediyoruz. Londra borsası %0,64 primli, %0,6 kadar Paris Kakaran endeksi yukarı yönlü seyrederken %0,7'ye yaklaşıyor DAX endeksindeki primlenmenin seviyesi. Milano borsası en pozitif ayrışanlardan ayrışan %0,76 ile. Amerikan vadelilerine bakacak olursak orada görünüm ne söylüyor? %0,6'ya gelen Dow Jones'daki primlenme seviyesi. Nasdaq'ta benzer %0,6. Yine S&P'de de %0,53 seviyesini görüyoruz yukarı yönlü olarak. Bir de getiri eğrisine bakalım. Asıl tartıştığımız taraf, çünkü 4.94'te 10 yıllık tahvil faizi, burası satıcılı seyret, özür dilerim, şu an biraz alım gelmiş ama 5'e doğru gitti burası biliyorsunuz. Ve de hani bir müddettir konuşuyoruz 5'e doğru gitme riskini, o riskin minimize olduğu ya da işte hafiflediği bir tablo yok. 5 yıllıklar 4.73'te, 2 yıllıklar 4.55'te. Dediğim gibi bugün gelecek TÜFE verisi kritik olacak. Fed'in ne yapacağına dair üzerine bir miktar daha konuşacağız. Ne kaldı? Petrol, emtia, altın. Petrol 103 doların üzerinde, ki 107'lerden buraya çekildi. 103 dolar 54 centte Brent petrol. Amerikan tipinde 98 dolar 89 cent seviyesini görüyoruz. Yine altında 4341 dolar seviyesi var spot altının ons fiyatında. Gümüş 63 dolar 85 centte, 76 dolar 886 dolardan geçiyor Bitcoin işlemleri. Böylece kabaca rakamlarla görünümü size aktarmış olayım. Birazdan piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Bu fiyatlamaların nereye evrilebileceğini, ana sebeplerini biraz analiz etmeye çalışacağız.
1: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Stüdyoda sevgili Seda Yalçınkaya Özer benim konuğum. Yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü. Seda hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba.
1: Yine gündemin yoğun olduğu, piyasalar açısından bakacak çok yer olduğu bir haftayı tamamlıyoruz. Petrolün 107 dolarlara gittiği, tahvil faizlerinin birkaç haftadır konuştuğumuz 5'ler seviyesine doğru yaklaştığı Amerika'nın 10 yıllıklarından bahsediyorum. Savaşın bitmesine dair bir takvimin olmadığı bir resme bakıyoruz. Bu iklimde bir yandan da merkez bankalarının bir değil, iki değil, belki 3-4 kere daha düşünmesi gereken bir resim var gibi duruyor. Sen ne diyorsun? Gerçi biz dün Merkez Bankası'nın beklendiği üzere sabit bıraktığını takip ettik. Mesajlar bir miktar yumuşak yorumlandı gördüğüm kadarıyla. Ama bu küreseldeki görünüm şimdi resmi nereye çevirir?
2: Artık piyasa bir jeopolitik riskten daha çok enerji şoku ve küresel piyasa faiz hatlarının nereye doğru evrileceğini fiyatlıyor. Dolayısıyla petrolün, bu artık çok bariz bir cümle oldu ama, petrolün bugünkü günlük seviyesinden daha çok petrolün uzun bir süre ne kadar yukarıda kalacağı ve ortalamaları ne kadar yukarı çekeceği ile alakalı bir durum oldu. Çünkü mesela dün biz bunu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla da okuduk. Merkez bankaları petrol şoku üzerinden ikinci bir enflasyon riskini almak istemiyor. Evet. Ve şu anda Fed Future Fund'larda %70 ihtimalle Fed'in bu toplantıda, gelecek toplantıda bir 25 bas puanlık faiz artırımını fiyatlıyor. Yani tek başına şunu söylemek lazım. 10 yıllık tahvil faizinin %5 seviyesine gelmesi bence Fed'in faiz hareketinden çok daha önemli. Dolayısıyla piyasa tek başına Fed'in faiz artırır mı sorusuna değil, aynı zamanda petrol şoku, maliyet artışı ile birlikte sermaye maliyetlerindeki yüksek kalıp kalmayacağını da odaklanmış durumda. Dolayısıyla böyle bir piyasa koşulundayız. O nedenle biz işte petrol fiyatını, maliyetin yükseliyor olmasını tamamıyla dezenflasyon sürecinin sonlanıyor olması hikayesi üzerinden okumaya başladık. Şöyle de bir durum var. Piyasalar biraz daha baktığımız zaman işte hisse senedi piyasaları, yurt dışındaki hisse senedi piyasaları görece biraz daha kuvvetli kaldı aslında bu hikayeden, ama orada şeye çok odaklanılmıştı zaten. Teknoloji, yapay zeka, çip tarafı.
1: O taraf savaş yokmuşçasına bir
2: doğru
1: fiyatlamayla
2: doğru
1: gitti.
2: Ama aslında bu geriden gelen bir etki. Çünkü buradaki sektörel hikaye bir miktar makro hikayeyi de perdeledi diyebiliriz. Dolayısıyla bu perde tahvil faizlerinin yüksek kalmaya devam etti ki 10 yıllık tahvil faizinin 5'in üzerine kalmaya devam ettiği, 10 yıllık 100 seviyesinin üzerinde petrol fiyatının olmaya devam ettiği bir ortamda o makro perde çok güzel kalkar ve piyasa şuna doğru gider. Evet, faiz artırımları yavaş yavaş başlıyor. Büyümede de bir yavaşlama var. Dolayısıyla biz ilerleyen süreçte bir stagflasyon fiyatlaması da görebiliriz. Dolayısıyla biz şu anda hisse senedi tarafında belki teknoloji değerlemeleri üzerinden bunu okumuyoruz ama ilerleyen süreçte bir ay, iki ay daha petrol fiyatının bu seviyelerde devam ediyor olması, ki dikkat edersen yüksek seyre doğru, yani yukarı yönde bir seyirle bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla böyle olmaya devam ettiğinde makro hikaye pek iyi bir tarafa evrilmeyecek. Merkez bankalarının elini zorlaştırdığı bir şeyi okuyacağız. Dün de biz bunu kendi merkez bankamızdan da çok net bir şekilde okuduk zaten.
1: Peki şimdi ortam buyken özellikle Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak orada mesela şimdi mevduat faizlerine bakıyoruz, %37,3'e geriledi. Eğer yani bir şekilde sonbaharda öyle ya da böyle biraz daha makul bir ortam oluşur ve hani sonuna doğru yılın indirimler başlarsa, bir buradaki hani getiri arayışı noktasında etkisi ne olacak sorusu var. Ama ikincisi de o yani faiz, mevduat faizi aşağı gelirken kredi faizleri, yani şirketleri ilgilendiren taraf yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla şurada aslında şunu sormaya çalışıyorum. Yani buradaki indirim veya hani indirime niyetli bir patikayı görürsek bu Borsa İstanbul'da bir rahatlama rallisi yaratır mı? Ama öte yandan da bu taraftaki o hani sınırlamaların devam ediyor olması şirket bilançoları üzerinde ne kadar baskı yaratır? Denklemde hangisi ne kadar ağırlıklı yer alır?
2: Biz küresel şoklara biraz daha duyarlı olmaya başladık. Yani eskiden mesela bu kadar duyarlı değildik. Kendi iç şeyimiz vardı ama petrol fiyatının 100 dolar üzerinde olduğu bir ortamda sadece buna enflasyon üzerinde değil, cari açık üzerinde, işte döviz üzerinden, dezenflasyonun süreci üzerinden de okuyoruz. Dolayısıyla dün Merkez Bankası'ndan aldığımız mesajlar, yani şahsen benim aldığım mesaj aslında şuydu. Bir kere daha öncesindeki 3. enflasyon raporunda hani küresel şokla küresel piyasadaki riskler biraz daha yavaşlarsa eğer biz bir faiz indirimine doğru gidiyoruz mesajına çok çok yakındı. Dolayısıyla böyle bir çıkarımda bulunmuştuk. Zaten fonlamayı da normalleştirmişti. Piyasa normalleşmenin aslında ne zaman olacağını aramaya başladı. Çünkü petrol fiyatları halen daha çok yüksek. Dolayısıyla biz bunu şöyle mi okumalıyız? Yani merkez bankaları, bizim de merkez bankamız dahil olmak üzere petrol fiyatları yüksek olduğunda bu tarafa doğru çok bağlı ve elleri çok sıkı. Dolayısıyla bir orada yaşanabilecek daha yukarıdaki bir şok hareketine yerleri çok fazla yok gibi görünüyor. Dolayısıyla bunu göze almaktan ziyade petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam ettiği sürece belki faiz indirim patikasının hızı ya da zamanlaması da ötelenebilir. Dolayısıyla iyi koşulda 100'er bas puanlık bir faiz indirim beklentimiz bizim kurum olarak halen daha var. Bir sonraki toplantı 22 Ekim'de hani burada eğer daha koşullar yumuşarsa ABD 10 yıllık tahvil faizleri petrol fiyatının geri çekilme hızı ve orada kalıyor olması, hani geri çekilmenin de ortalamayı çekmesi. Ama bunun dışında bu yılı da yüksek bir faiz ortamında bitirme riskimiz de artmaya başladı bence.
1: Şimdi Bloomberg'un bir analizi var bugün petrol fiyatlarına ilişkin. 4 senaryo çalışmışlar savaşın gidişatına dair. En yüksek ihtimal olarak da şunu görüyorlar. Önce 100'ün üstüne gidip sonra 70-80 dolarda dengelenmesi ama sert bir hareketle geri gelmesi. Bunu da şu senaryo üzerinden çizmişler. İran'ın saldırıları Körfez altyapısına yayması, işte Amerika'nın da geri adım atması üzerinden. Ama tabii burada da yine ciddi bir oynaklığı konuşuyor olacağız. Öyle anlaşılıyor bu senaryo hayata geçse dahi.
2: Amerika'nın geri adım atma senaryosu bence biraz daha olası olmaya başladı. Çünkü yani seçim orta tarafta var ve seçime kadarki olan süreçte bu konu çözülecek gibi de bir açıklaması var. Artık Trump'ın açıklamalarını piyasa fiyatlamalarına çok dahil etmiyoruz. Çünkü orada çok oynak ve iki tarafın da birbirinden çok daha bağımsız açıklamaları olabiliyor. Ama bence en optimum, en hani olası bir şey, bir süreç. Evet, belki risk tamamıyla ortadan kalkmaz ama riski hafifletebilecek ve petrol fiyatlarını yatıştırabilecek bir senaryo. Hani bunu hangi şekilde yaparlar, anlaşmayı ne tarafından bağlarlar, bunu söylemek çok zor. Çünkü anladığım kadarıyla birçok yolda deneniyor. Ama önümüzdeki 1-2 yıl, 1-2 ay boyunca da bir stratejik petrol stokları açısından da çok dayanılabilecek bir durum gibi görünmüyor. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası üzerinden de okuduğumuz küresel bir senaryo ve bu küresel senaryonun getireceği kalıcı hasarlar. Bu da tabii ki şunu bir önceki sorun da bu sektörel anlamda bir değişimi beraberinde getiriyor mu? Mesela şöyle konuşalım. En basitinden dün değil ondan önceki gün bankacılık endeksinde bir %4.3'lük bir hareket vardı. Daha sonrasında bir miktar realize oldu ve evet, piyasanın çoğu aslında faiz indirimi beklemiyordu ama yine de burada bir geri çekilme yaşandı.
1: O biraz fon düzenlemesi.
2: Ve ondan dolayıydı, doğru, ama bir miktar o beklentilerde işte bu Morgan Stanley'nin şeyden sonra falan biraz bir fiyatlama hafif o tarafa doğru da kaydı. Tabii ki bütün fiyatlamalar birbirine de geçmiş durumda. Çünkü işte OVP açıklandı, Merkez Bankası'nın şeyi açıklandı, fon düzenlemeleri oldu. Dolayısıyla burada biz bir normal piyasadan da aslında çok fazla bahsedemiyoruz. Çünkü BIST 30 içerisinde hangi hissenin yukarı yönde gittiği ve neden yukarı yönde gittiğine ilişkin de beklentiler ya da işte yorumlamalar da biraz zorlaşmaya başladı bir dönemdeyiz. Ama yani şöyle söyleyeyim, %25 bir yılbaşından bu yana %27.8 Borsa İstanbul yılbaşından bu yana bir performans sergiledi. BIST 30'da %39, yani onu %40 diyelim. Bunu yakalayabilen sadece 4-5 tane sektör var. Ama işte tekstilleri zaten %17.7 götürü sağladı. Yükselmekte çok zorlanan, en zorlanan tekstil sektörü oldu. İşte sektörel PMI'lerde hep diplerde oldu. Son dönemde aslında perakende biraz daha güçlü durmasına rağmen bu iç tüketimdeki daralma, bu gerçekten okuduğumuz bir konu oldu aslında. Yani bu iç tüketimdeki daralma, ama ekonomi aynı zamanda işlemeye de devam ediyor. Sadece ekonominin içerisindeki kompozisyon değişti. Dolayısıyla bu kompozisyon değişikliğinden dolayı sektörel değişimler de oluştu. Mesela evet, belki tekstil şey öyle, ama perakende güçlü kaldı. 7 puanlık bir orada hacim daralması son dönemde yaşandı. Dolayısıyla orada da bir miktar o güçlü duruş da zedelenmiş oldu. Bankacılık endeksi %1.7 yükseldi yılbaşından bu yana. Taş toprak ulaştırma %1, %2 yükseldi. Yani aslında bu sektörlerdeki finansman yükü kendi içerisinde de elbette ki hikayeleri var, ama kalktığında özellikle bu ivmeyle birlikte, geride kalmışlığın ivmesiyle birlikte gidebilecek bir pay çok yüksek. Yani bence bu yıl sonuna doğru biraz daha şekil kazanabilir, ama eğer petrol fiyatı, petrol şoku buna izin vermezse bu senaryoda ötelenecek. Zaten geçen yıl ötelenen bir hikaye olmuştu. Bunun da vermiş olduğu ağırlığı üzerimizde taşıyoruz.
3: Biz tabii yine hani eğer 80 dolar senaryosu üzerinden gideceksek, en güçlü ihtimal olarak onu konuşacaksak, iki şeyi sorayım sana. Bir, az önce bahsettiğin hani iç tüketimdeki yavaşlamayla da beraber belirginleşen tabloda şu an, yani hisse ağırlığını arttırma fırsatı veren taraf neresi?
2: Hı hı. Yani bence çimentolar üzerinde seçici olmak kaydıyla, yani bu bu çok önemli bir konu. Çimentolar tarafında, otomotiv tarafında, enerji tarafında, GEO tarafında, bence banka tarafında, bu tarafta ağırlık, portföy ağırlığında bir güçlenme söz konusu olabilir. Yani havacılık, petrol fiyatı, şimdi tabii ki rafineri ve işte petrol fiyatları tema günün konjektürü işte yaratmış olduğu etki bakımından bazı hikayeler, küçük temalar da oluşturdu. Ve bu temaların gittiği bir şey de oldu. Mesela petrol fiyatının yükselmesi rafineri tarafında fiyatlama gücü anlamında, mesela Tüpraş'a bir hikaye yarattı. Bilanço anlamında da yine aynı şekilde en yüksek bazı yaşadı. Muhtemelen 3. çeyrekte de güçlü bir baz etkisi yaşayacak, ama sonraki senaryoda, sonraki sene bunu belki tam tersini yaşıyor olacağız. Ama diğer taraftan adetsel anlamda otomotivde bir daralmayı çok net bir şekilde görüyoruz, ama fiyatlama gücünü de o tarafta görüyoruz. Dolayısıyla hani buralarda bence bir miktar o üç tüketimdeki daralmadan ötürü geride kalmış ve çarpanları da görece iyi olan şirketlerde performansı çok daha hızlı göreceğiz. Önce fiyatlamayı o yönde göreceğiz. Ama yine pürüzler var. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimi hızı, buradaki kompozisyonu, küresel konjonktür ve aynı zamanda tabii ki hani bu fon düzenlemesinin yaratacağı diğer etkiler, dolaylı etkiler ve bu tarafa gelecek bir şey. Ama bence, bana kalırsa, önümüzdeki dönemde BIST 30 performansını biraz daha ön planda göreceğiz gibi görünüyor.
3: Öyle anlaşılıyor. Evet. Yani az önce sen telaffuz ettin, ben de şeye baktım. BIST 30 dışında kalan hisse senetleri 31 Ağustos 10 Eylül döneminde %9'a yakın dışında olanların değer kaybı var. Yani işte hem yatırım fonları hem de portföy yönetim şirketleri içindeki bu konsolidasyon biraz daha da devam edecek gibi görünüyor yorumlara ve işte, evet, gidişata baktığımızda.
2: Öyle görünüyor.
3: Seda, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Seda Yalçınkaya özel konuğumuzdu. Şimdi bir integral yatırıma gidelim. Harun Raşit Demircan, araştırma analisti integral yatırımın yayına katılacak. Harun, hoş geldin, merhaba.
4: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
3: Evet, haftanın son işlem günündeyiz. Dün Merkez Bankası kararını ve mesajlarını takip ettik. Küreselde bugün en önemli veri Amerika'dan gelecek. Enflasyon verisi olacak. Faiz hadlerinin 5'lere doğru gittiği 10 yıllık tahvil faizlerinde ve de petrolün de 97 doların üzerine gördüğü bir ortamda tabii merkez bankaları ne yapacak sorusu biraz daha belirgin. Piyasa fiyatlamaları üzerinden bakacak olursak resim bize ne söylüyor?
4: Küresel cephede veriler faiz artımını işaret ediyor. Ancak burada enflasyon tarafında da yüksek bir rakam alınması durumunda tabii faiz artış beklentisinin biraz daha kesinleşmesi mümkün olabilir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki veriler her ne kadar faiz artırımını gösterse de jeopolitik gelişmeler tarafında, özellikle İran tarafında, Orta Doğu'da olası bir barış adımı durumunda burada biraz daha risk priminin azaldığını görebiliriz. Bu da Fed'in faiz artırım beklentisini hafifletecek bir unsur. Ancak şu anda yüksek oranda faiz artış beklentisi bulunuyor. Fiyatlamalar da bunun akabinde şekilleniyor. Petroldeki yükseliş altında aşağı yönlü baskılıyor diyebiliriz. Yurt içinde ise dün Merkez Bankası faiz kararı ana gündemdi. Burada kısa bir özet geçmek gerekirse beklentiye paralel herhangi bir sürpriz yok. Ancak burada enflasyon paragrafındaki değişiklikler önemli. Özellikle bir sonraki toplantıda önemli bir ışık yakıldı. Burada önümüzdeki süreçte çok olağan dışı bir gelişme olmadığı müddetçe faiz artırımının başlayacağını düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar da toplam 200 bas puanlık faiz indirim beklentimiz var. Bundan kaynaklı piyasadaki bu hikaye faiz indirim beklentisine göre şekillenecektir. Teknik seviye bakımından da özellikle Borsa İstanbul'da 14.200 bandın üzerine tutulmak önemli. Burada takip ettiğimiz ana direnç bölgesi ise 14.700 seviyesi. Bu bölge aşılmadığı müddetçe güçlü bir fiyatlama beklemiyoruz. Burada kısaca toparlayacak olursam önümüzdeki dönemde artık enflasyonun ana seyri çok önemli olacak. Burada petrol fiyatı ana gündem maddemiz ki bunun enflasyona olumsuz yansıması muhtemelen görülmeye devam edecek. Bundan kaynaklı enflasyona ciddi bir bozulma olmaması halinde Merkez Bankası tarafındaki faiz indirimleri Borsa İstanbul'a olumlu yansımasını bekliyoruz diyebilirim.
3: Harun, teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Piyasa hattına devam edelim. Berna Seher Özdemir, Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı bu noktada programa katılacak. Hoş geldiniz. Merhaba Berna Hanım.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Sizinle de küresel taraftan bir başlayalım mı? Yani bu 10 yıllık tahvil faizlerinin geldiği seviye, ECB'nin zaten kararını takip ettik. Enerji endişeleriyle de faiz arttırımına devam ettiği bir küresel atmosfer. Fed'in de tahvil fiyatlamasına bakarsak faiz arttırımına gitmek durumunda kalabileceği, yine beklentilerde %70'e gelmiş durumda Eylül için, Ekim için tam fiyatlama noktasına doğru bakıyoruz. Dolayısıyla baktığınızda bir portföy gözüyle, portföy yöneticisi gözüyle bu küresel sabit getirili menkul kıymetlerdeki seviyeler gelişmekte olan ülkeler için, bizim fonlar için, bizim gibi ülkelerin fonları için risk iştahını nasıl etkiliyor?
5: Evet, sonuçta yurt içi tarafta PPK'yı, işte Merkez Bankası'nın adımlarını takip ederken aslında küresel taraftan da bu faiz hatlarının yüksek seyrinden de kopamayacağımızı birinci etapta bilmemiz gerekiyor. Öyle diyebilirim. Çünkü gelecek hafta Fed tarafından bir faiz artırımının yapılması ve sonrasında yine Amerika arasındaki bu anlaşmazlıkların çatışmaların devamının sürmesi petrol fiyatlarının yüksek seyrinin de devamına sebep olacaksa ve ikinci etkileri de enflasyonist olarak verilerle ispat bulmaya başlayacaksa bundan sonraki süreç için gelişmekte olan ülke para birimlerinin ve piyasalarının da bir miktar baskı altında kalacağını söyleyebiliriz. Amerika tarafında yapılan geri alım ihalelerine rağmen, piyasaya müdahale edilmesine rağmen bunun aslında bu Amerikan tahvilleri tarafında yükseliş eğilimini kısıtlamadığı

0: da bir borçlanma maliyetinin artması, bütçe açığının artıyor olması ve bundan sonraki süreçte de bunun işte bertaraf edilmesinin süre alacağı beklentisi sonuçta Amerika tahvillerine daha yukarı yönlü hareketlerin varlığına işaret ediyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda da sonuçta gelecek hafta bir Fed toplantısı göreceğiz. Her ne kadar işte bugün tüfe açıklanacak dediğiniz gibi çekirdek tüfe de açıklanacak. Çekirdek tüfe biraz enerji fiyatlarını dışlıyor biliyorsunuz veri olarak. Hani belki bir ılımlı bir düşüş bekleniyor orada ama sonuçta petrolün etkisiyle biz tüfe verisinde bir yükseliş görürsek gelecek hafta Fed'den işte %70 oranında beklenen faiz artımının daha da yükseldiğini görebiliriz.
1: Peki bu ortamda özellikle işte Eurobond, dış borçlanma senetleri fonları gibi tarafta bu yüksek küresel faiz ortamında nasıl bir strateji izliyorsunuz?
0: Şimdi tabii faiz hatlarının yükseldiği ortamda bir risk-free rate olarak Amerika tahvillerinin yükseldiği ortamda bütün her türlü enstrümanda bu Eurobond da olabilir, hisse senetleri de olabilir, diğer işte kıymetli madenler altın da olabilir. Her enstrümanda aslında bir faiz yükselişi ya da alternatif maliyetinde yükseldiğini söyleyebiliriz. Bir taraftan bu risk free rate eskiden bu oranın şu anda bayağı bir yükseldiğini görüyoruz. Şimdi Amerika tahvillerine 5 yıllık 10 yıllık baktım. 5 yıllıkta 4,74, 10 yıllıkta artık %5 diyelim 4,95. 30 yıllıkta da 5,36 gibi bir rakam söz konusu. Ama bir taraftan da Türkiye anlamında CDS tarafına baktığımız zaman biz orada kendi risklerimize göre şu anda çok olumsuzluk yaşamadığımızı da söyleyebiliriz. Ancak bir yatırımcı, yabancı yatırımcının tercihlerinde tabii hani Türk Euro tahvili mi yoksa işte Amerikan tahvili mi noktasında şu anda diyelim mevcut durumda Amerika tahvilleri yükselirken biraz daha güvenli algılanacağı için Amerika tarafından Amerika tahvillerinde daha fazla bir pozisyonlanma önümüzdeki dönemde olabilir. Bu da bu durum bir miktar bizde satışa neden olsa da yine de Türkiye spesifik çok önemli kendi özelimizde bir risk unsuru CDS'lerde şu anda yaşamadığımız için yine bizde biraz daha yükseliş eğiliminden sonra yine cazip fiyatlamalara geliriz.
1: Peki, şimdi bu makro ortamda hani küreselde şekillenen resimde altının yönünü ne belirleyecek, kıymetli metallerin yönünü?
0: Evet, şu anda belirleyen Fed'in ne yapacağı, Fed'in ne yapacağına yönelik bu beklentilerle çok şekillendiğini görüyoruz. En son işte 31 Ağustos civarıydı Jackson Hole toplantısından işte sonuçlar geldi. Başkan Walsh'un açıklamaları daha şahin algılandı. Sonrasında tarım dışı istihdam geldi. Yine faiz artırımını destekleyecek nitelikte bir veriydi. Sonrasında da baktığımız zaman işte bugüne geldiğimiz zaman dün üfe verisi geldi. Bugün de tüfe verisini göreceğiz. Burada tabii petrol de 100 dolarların üzerinde artık hani eğer yerleşirse gerçekten sıkıntı da yaratabilecek. Dolayısıyla buradaki yükseliş eğiliminin destek bulması hem işte dolar bazında da işte doların bir tercih nedeni olması, Amerikan tahvillerindeki bu yükseliş eğilimi ve yatırımcıların belirli bir noktada oraya geçme ihtimali, geçiyor ya da geçme ihtimali. Çünkü bu yükseliş eğilimi devam ederse bir noktada yüksek faiz daha da cazip olduğu noktada yatırımcılar hala daha Amerikan tahvillerini tercih edecek durumda olabilirler. Altın gibi işte faiz içer bir enstrümandan çıkışlarının yaşandığını ve yaşanacağını düşünebiliriz. Biz toplantıyı göreceğiz, açıklamaları göreceğiz. Ama tabii toplantıda faiz artırımı kararı gelmese bile bir sonraki ay faiz artıracağına dair beklentiler çok daha güçlü bir şekilde önümüzde olacağı için yine altının baskı altında seyrinin devamını görebiliriz. Ama bu seyir bizi tekrar 4000 dolar seviyelerine geriletir mi, geriletmez mi? Bunu izleyeceğiz. Burada da bir pozisyonlanmanın olduğunu, merkez bankalarında alıma geçtiğini ve işte yukarı yönlü hareketlerin destek bulduğunu görüyoruz. Ancak çok hani yukarı daha hani sağlıklı bir yükseliş hareketi için Fed'in artık faiz artırımlarının yapılmayacağı ya da işte Amerika ile İran arasında kalıcı bir ateşkesin varlığının somut işaretlerini görmek gerekecektir.
1: Berna Hanım, şunu sorayım son olarak. Şimdi bugün gelecek veri, Eğer beklenti üstü gelirse ve Eylül beklentisi faiz artırımına dönük FED'den daha da yukarı giderse piyasada da bir işte oynaklık söz konusu olabilecek o zaman ve bu ortamda yani

0: böyle kritik, biraz da bıçak sırtı bir ortamda yatırımcı açısından denge nasıl kurulmalı? Yani nasıl bir fon sepeti dağılımı? Hisse yoğun fonlar, para piyasası fonları, serbest fonlar ekseninde terazi nasıl dengelenmeli?
1: Evet, şu anda para piyasası fonları ve yine geçen tebliğ doğrultusunda düzenlenen ve 3 ay boyunca düzenlenecek olan evet serbest para piyasası fonları ve yine mevduat getirileri sonuç itibariyle alternatif bir maliyet olarak çalışıyor. Riskli varlıkları almak isteyen yatırımcı öncelikle işte buradaki cazip faiz oranları ya da getiriler varken bu tarafa geçmek için biraz çekimser tarafta kalıyor. Fed'in faiz arttıracağı ortamda ve işte gelişen ülkelerin de bir miktar burada baskılanacağını düşündüğümüz ortamda ya da risk iştahının baskılanmasının etkisiyle çok hızlı bir yükseliş eğilimi de beklenmiyor. Her ne kadar yeni tebliğ gereği biraz daha BIST 30 hisselerinin hareketli olabileceğini düşünebiliriz. Ve işte Merkez Bankası'nın son PPK toplantısı sonrasında da yani açıklamaları sonuçta kendi halimize kalsak bir ana eğilimin düşüş trendinde olduğunu, ılımlı bir talep olduğunu, işte bu talebin de enflasyondaki düşüşe etki ettiği gibi vurgular olduğunu görüyoruz. Aslında bunlar hep faiz indiriminin yakın vadede gelebileceğini işaret de edebilir belirli bir işte kalıcı bir ateşkes durumunda, petrol fiyatlarının tekrar 80-70 dolar gibi seviyelere gelmesi durumunda. Dolayısıyla bu kullanıyor. Evet, belirli hisselerde de bu alımların düşüşlerde yapıldığını söyleyebiliriz. Bankacılık tarafı için faiz indirimleri konusu zaten çok önemli ve bu yükseliş hareketinde de en son gördüğümüz hareketlerde de hep bankacılık tarafının hızlı bir şekilde yukarı yönlü seyrettiğini gördük. Bunlar da izlenecek detaylar ama bizim tabii önümüzü tam olarak görmemiz için küresel bu kadar işte faiz hatlarının yukarıda olduğu bir ortamda ve faiz artırımları Avrupa tarafında yapılırken işte Fed toplantısından bunu konuşurken ve olasılıklarını hesaplamaya çalışırken bir miktar yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını gösteriyor. O yüzden riskli varlıkları yani evet orta uzun vadeli pozisyonlar oluşturulabilir ama para piyasası fonları işte mevduat gibi cazip getiriler varken o tarafta pozisyon alınıyor. Bir taraftan borçlanma araçları kısmına baktığımız zaman faiz indirimlerini gelecekte konuşursak yine burada uygun maliyetlerden yavaş yavaş hem uzun vadeli hem de yine yatırımcıların tercihlerine göre kısa vadeli 3 ayda bir 6 ayda bir bon ödemeli kağıtlarda da pozisyonlar alınıyor diyebilirim.
0: Berna Seher Özdemir, teşekkür ediyoruz katıldığınız katkınız için ve piyasa hattını burada noktalıyoruz. Birazdan Alara Akgün'le iş dünyası var. Bloomberg ET'den ayrılmayın, görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: işte bulacaksın.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bize demir ve demir dışı tarafındaki son performansı ve alüminyum fiyatlarını konuşmak üzere Asaş Alüminyum Genel Müdürü Derya Hatipoğlu eşlik ediyor. Derya Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Derya Bey, şimdi ABD-İran Savaşı'nın yansımasının birçok sektörde 7. ayı bulan yansımasını konuşuyoruz. Ve bakıldığında alüminyum fiyatlarında ise bakır ve diğer demir ve demir dışı metallere göre yukarı yön yükselişin ayrıştığını gördük. Şimdi Londra Stock Exchange tarafına bakıldığında metal borsasında fiyatları Eylül başında ton başına 3300 doların da üzerine çıktı ve bir rekor seviyeye doğru giden fiyatlamanın da olduğunu gördük. Bugün referans fiyatlara bakıldığında 3300 dolarla 3350 dolar arasında giden bir bant hareketinin olduğunu biliyoruz. Ki İNG tarafından alüminyum fiyatlarına dair tahminler de açıklandı. Tabii ABD-İran savaşından dolayı çok farklı fiyatlamaların ve beklentilerin değiştiği bir ortamla da karşı karşıya kaldık. İNG diyor ki yılın ikinci yarısında 3100 dolar ile 3500 dolar arasında giden bir bant hareketi olabilir ki şu anda böyle bir zaten fiyatlama hareketini gördük. Peki jeopolitik riskleri, enerji maliyetleri ve sektörün iç dinamiğini barındırdığımızda masamızda ve Çin'in de yüksek üretimini de masaya kattığımızda fiyatlar bu saatten sonra daha da yukarı seviyeleri görebilir mi? Sizce yılı hangi noktada kapatmayı öngörürüz?
1: Evet. Yani biz alüminyum fiyatlarında açıkçası yılın en kötüsünü gördüğümüzü düşünüyoruz. Çünkü hatırlarsınız Körfez krizi çıktığı sırada galiba sizlerle tekrar bir toplantı yapmıştık.
0: Evet.
1: Bir programa katılmıştım. O toplantıda da görüşmede de zaten fiyatların bir şekilde Körfez'deki kriz yüzünden ve Hürmüz Boğazı'ndaki sıkışıklık yüzünden arttığını, oradaki smelterlarda bir miktar üretim daralması olduğunu konuşmuştuk. Aslında onun bir miktar devamını görüyoruz. Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki bu kriz aşılırsa bir şekilde fiyatların gerilediğini görüyoruz. Hatta bir 3100'ler 3200'lere kadar gerilediğini gördük. Daha sonra savaş kızışınca tekrar artıyor. Biz açıkçası bu belirsizliğin sene sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Onun sonrasında ise krizlerin aşılmasıyla birlikte ve Uzak Doğu'daki özellikle Endonezya'daki smelterların devreye girmesiyle de fiyatlarda bir miktar gerileme olacağını öngörüyoruz.
0: Üretimin artmasıyla da diye.
1: Evet, yani Endonezya lazım. Evet, Endonezya'da çok ciddi yatırımlar, evet, yapıldı. O yatırımların hayata geçmesi bir miktar gecikti. Dolayısıyla onlar 2027 yılında hayata geçtiğinde fiyatlar bir miktar gevşeyecektir diye düşünüyoruz.
0: Sizinle en son Nisan ayında bir program
1: Nisan'da
0: yapmıştık.
1: Evet.
0: Ben bir geri döndüm tabii, programı izledim. Çünkü acaba o zamandan bu zaman nasıl bir fiyatlama hakim olmuştu? Sizin o zamanki söylemlerinizde tabii ABD-İran savaşının daha da yüksek bir noktaya geldiği, belirsizliğin bu aylara dair çokça arttığı bir ortam vardı. Ve alüminyuma erişimin zorlaştığı, üretimin biraz daha daraldığı, maliyetlerin arttığı bir ortam olduğunu söylemiştiniz. Ki o zaman da biz 90 küsür dolarlarda bir Brent'in fiyatlaması olduğunu görmüştük. Fakat şu an bakıldığında bugünkü fiyatlamalarda 104 dolarlara kadar çıkan bir Brent petrol fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Peki o zamandan bu zamana 7 aylık savaş sürecinde maliyetler ne kadar arttı ve bu maliyetleri tüketiciye yansıtmak zorunda kalabildiğiniz mi? Rakamsal bazda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
1: Evet. Yani aslında çok hızlı değişiyor Nisan'dan bu yana. Aslında şöyle birazcık hem dünya için, Avrupa için hem de Türkiye için durumu birazcık ayrıştırmak gerekir bence Elhara Hanım. Şöyle ki özellikle doğalgaz fiyatları Avrupa'da çok ciddi şekilde artıyor. Şu anda galiba 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı,
0: evet,
1: TFF. Dolayısıyla bu ister istemez
0: 80 euro mega saat diyebiliriz,
1: evet,
0: rekorlar görüldü Avrupa doğalgazı.
1: Dolayısıyla alüminyum fiyatlarında o anlamda Avrupa'da üretim maliyetleri artıyor. Türkiye henüz bundan etkilenmedi ama bu şekilde etkilenmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü oradaki artışlar biliyorsunuz BOTAŞ yüzünden bize de yansıyacak. Onun haricinde çok büyük bir değişiklik olmamakla birlikte Türkiye'deki üreticiler için en büyük konu aslında sınırda karbon düzenlemesi. Çünkü sınırda karbon düzenlemesi Türkiye'nin bir şekilde yapmış olduğu ihracatlara müşterilerimizin bir vergi ödemesini gerektiriyor. Hı hı. Ve burada eğer yüksek karbonlu ürünler kullanırsanız nihai müşterilerimiz daha fazla maliyetlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu da aslında bizim maliyetlerimizin artması demek. Dolayısıyla bizler için, Türkiye'deki üreticiler için en önemli konulardan bir tanesi de düşük karbonlu alüminyuma erişim daha çok hurdadan üretim yaparak düşük karbonlu üretimi arttırmak olacak. Burada Rusya'ya karşı açıklanan paket ve Rusya'nın bir şekilde müşterilerimizin Rus malını istemiyor olması da aslında maliyetleri bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla ister istemez daha uzak pazarlardan, daha uzak nabımlar ödeyerek maliyetlerin artması kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla artık konuyu sadece LME üzerinden, alüminyum fiyatı üzerinden değil de bu bahsetmiş olduğum SKDM sınırında karbon düzenlemesi ve ilgili pazarlardaki, uzak pazarlardaki alüminyuma erişimle okumak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki şu an hangi pazarlarda alüminyuma erişimin daha fırsat barındırdığını görüyorsunuz? Çünkü yükselen gümrük duvarları Avrupa tarafında aslında Made in Europe gibi bir taslakla artıyor. Amerika tarafına bakıldığında ABD-İran savaşı devam ediyor. Fakat bir yandan da Trump yine 2 Nisan'dan bu yana Kurtuluş Günü olarak adlandırdığı süreçte gümrük tarifelerine yeni bir aslında kapı da açmış bulunmakta. Son zamanda bakıldığında Avrupa'nın alüminyum tarafında bize uyguladığı vergi 150'lere kadar çıktı. Peki bu süreçte sizce nasıl bir ortam oluşacaktır? Evet. Bu tarafı da biraz konuşmakta fayda var galiba.
1: Yani Amerika'nın uyguladığı Section 232 %50'ye ulaştı. Avrupa Birliği'nde henüz bir vergi yok. İnşallah da olmayacak. Şöyle, primer alüminyuma ulaşım en kolay aslında uzak doğuda. Yani Çin, Endonezya gibi pazarlarda. Orada çok büyük bir üretim var. Siz biliyorsunuz. Aslında primer üretimin yaklaşık %50'den fazlası uzak doğuda. Dolayısıyla oradaki erişim daha kolay. Rusya Avrupa'ya satamadığı için malların çok büyük bir kısmını Çin'e ve o pazarlara satıyor. Dolayısıyla oralar görece daha rahat. Amerika ise aslında her ne kadar birinci alüminyum üretimi olmasa da çok az sayıda smelter var orada. Hı hı. Uygulamış olduğu vergiler yüzünden ve hurdaya vergi uygulamadığı için neredeyse dünyanın tüm hurdası şu anda Amerika'ya akıyor. Dolayısıyla orada da göreceli olarak ham maddeye erişimde bir kolaylık var. Eskiden elbette ki Orta Doğu çok kolaydı. Çünkü orada birçok smelter vardı ve oradaki üreticiler çok kolaylıkla erişebiliyorlardı. Şu anda birazcık daha sıkıntılı bir durum var. Avrupa bunların içerisinde primer anlamda en zor durumda olanı, çünkü gerek smelterları yok, gerekse de dediğim gibi birçok yükselen maliyetlerle karşı karşıya kalıyorlar. Pazar açısından bakılacak olursa da, bizim pazarlarımız açısından bakılacak olursa da Türkiye'nin ihracatı gerek Avrupa'ya gerekse de Amerika'ya azalmaya devam ediyor. Geçen seneye göre yaklaşık %5'ler seviyesinde yassı, ekstrüzyon ve folyoda azalma var.
0: Şimdi birazcık o zaman ihracat tarafından siz devam ettiniz. Ben de o tarafı devam ettireyim. Çünkü Ağustos rakamları açıklandı ve sizin de bulunduğunuz pazar demir ve demir dışı metallerin ihracatı Ağustos'ta %19,3 yıllık bazda arttı ve 1,3 milyar dolara ulaştı. Peki bu tarafta nasıl bir denge oluşacaktır? Yıl sonuna dair beklentilerinize gelen Ağustos verisini de kattığımızda beklentileri karşılayan bir performans mı var? Yoksa ABD-İran savaşı artan maliyetlerin de etkisiyle ve değişen Çin'in de agresif fiyatlamasının ardından burada beklentilerinizi aşağı yani bir revizyon yıl sonunda ihracatta bekliyor musunuz?
1: Evet. Türkiye maalesef bizim içinde bulunduğumuz profil, levha ve folyo segmentinde geçen seneye göre %5 ihracatında azalma var ton bazında. Değer olarak %15, fakat bu LME'deki artış yüzünden, alüminyumdaki artış yüzünden dolayısıyla beklentilerimizi çok karşılayamadığını ifade etmek isterim. Burada dediğim gibi özellikle müşteriler tarafında sınırda karbon düzenlemesinin yarattığı belirsizlik çok büyük bir etken. Amerika'nın uygulamış olduğu Section 232 %50 vergi çok büyük bir maliyet oranı. Dolayısıyla bu sene sonuna kadarki öngörülerimizde maalesef beklentilerimiz çok parlak değil. Geçen senenin gerisinde kalacağını düşünüyoruz.
0: Rakamsal bazda nasıl bir sonuçla yılı kapatmayı öngörüyorsunuz?
1: Yani Asaş Alüminyum olarak biz bütçemizi dengeli kapatacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bir miktar iç piyasada daha iyi performans gösteriyoruz. Ama genel olarak alüminyum sektörünün, yani bahsetmiş olduğum ekstrüzyon, levha ve folyo sektörünün bir miktar geçen seneye göre geride kalacağını öngörüyoruz toplamda.
0: Peki şimdi Amerika tarafında %50'ye varan Section 232 kapsamında bir vergi uygulaması Türkiye'ye var. Türkiye'nin de AB dışındaki ülkelere neredeyse %5 ila %40'a varan bir ek vergi yükümlülüğü uyguladığını da biliyoruz. Evet. Avrupa tarafında 1 Temmuz'da çelik sektörüne bir kota uygulaması getirildi. Peki alüminyum tarafına bir kota uygulamasının gelebilmesini öngörüyor musunuz? Ve gelmesi dahilinde sizce bu tarafta farklı bir adım atılabilir mi Türkiye tarafından bakınca?
1: Yani Avrupa Birliği'ndeki karşı taraflarla olan konuşmalarımızda, görüşmelerimizde böyle bir riskin görece daha az olduğunu düşünmekle birlikte ekstrüzyon tarafında, profil tarafında çok uzun zamandır bir anti-dumping baskısı hissediyoruz. Bu Türkiye'nin dumping yaptığından değil, fakat Türkiye'nin ihracatı Avrupa'nın ithalatının özellikle ekstrüzyonda, profil üründe %50'den fazlasını oluşturuyor ve bu bir şekilde oradaki üreticileri maalesef rahatsız ediyor. Dolayısıyla sürekli bir politik baskı uyguluyorlar. Onun ötesinde bence anti-dumping'in belki birazcık daha uzun vadeli konuşacak olursak, yani Made in Europe çok önemli. Çünkü çok yakın zamanda Avrupa Alüminyumcular Birliği yeşil çelik gibi yeşil alüminyumun da oto üreticilerinin karbon denkleştirmelerinde kullanılması için bir öneride bulundu. 2035'te hatırlarsınız otomotivde egzoz karbonlarının sıfırlanması öngörülüyordu. Evet. Dolayısıyla her şey elektriğe geçecekti. Fakat bu gerçekleşemiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği burada %90'a kadar izin verip geri kalan %10'u kendi almış oldukları malzemelerden offset etmelerine izin verdi. Buna çeliği de dahil ettiler. Özellikle yeşil çeliği. Şimdi yapılan öneri yeşil alüminyumun da bu konuya dahil edilmesi. Henüz taslak aşamasında. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye'deki ihracatçılar için iyi bir haber olmaz.
0: Peki ihracatı ve ekonomiye katkısını neden etkileyecektir? Yani burada nasıl bir baskı göreceğiz sizce eğer bu hayata geçerse? Ve bu sene içinde böyle bir adım atılmasını bekliyor musunuz?
1: Yok. Bu adımın biz 2035 zaten hedef. Hı hı. Dolayısıyla hemen bir etkisini görmeyeceğiz. Fakat yani Türkiye'deki toplam kapasite yaklaşık herhalde 1 milyon tonlar mertebesinde. Bunun %10'unun filan ithalatla, otomotivle alakalı ihracat olduğunu düşünüyoruz. Bu ciddi şekilde etkilenebilir eğer bu hayata geçer ise. Çünkü yeşil alüminyum değil, yeşil alüminyum ama made in Europe istiyorlar. Dolayısıyla öyle bir engel var önümüzde.
0: Peki Çin tarafındaki engeli de biraz sizinle konuşalım. Çünkü Çin'i detaylandırmakta fayda var. Çin aslında birçok sektörde agresif fiyatlama, agresif ticari politikalarla biraz daha sektörleri domine etmeye de ilerliyor olabilir. Bu ABD-İran savaşında fırsat bildiği lokasyonlarda, iç kapasitesini kullanamadığı yerlerde üretim hatları da kurmaya başladı. Alüminyum sektörü de bunlardan bir tanesi. Şimdi ihracatta ve üretimde gerçekten büyük kapasite artışlarıyla son dönemde bizi karşı karşıya bıraktı. Bugün küresel alüminyum üretiminin yaklaşık %60'ı Çin'den geliyor diye sizinle konuşmuştuk. Ve iç kapasitesinde bir dolma noktası olduğu için Endonezya, Kazakistan ve Angola gibi ülkelerde ise yeni kapasite kurmayı planlıyor ve kurmaya da başladı aslında. Peki bunun dışında başka ülkelerde yeni bir kapasite kurma hedefi olabilir mi sizce? Ve bu kurma faaliyetiyle beraber, daha da yaygınlaşan bir Çin üretim kapasitesiyle beraber Türkiye nasıl rekabet edebilir? Rekabet etmesi için de nasıl bir adım atmalıyız sizce içeride?
1: Evet. Yani çok değerli ve aynı zamanda o kadar da zor bir soru. Öncelikle şöyle başlayayım. Bir önceki sorunuzu tam yanıtlayamadığımı fark ettim. Yani aslında Türkiye'nin uygulamış olduğu vergiler, oranların tamamı neredeyse Çin'e karşı. Çünkü bunlar aslında Avrupa Birliği'nin de Çin'e karşı almış olduğu oranlar. Dolayısıyla bu oranlarla birlikte biz de Çin'den gelen ilgili ürünlere Türkiye olarak vergi uyguluyoruz ve bu da aslında bir şekilde bizim hem yurt içindeki hem de ihracat pazarlarımızı korumamıza yardımcı oluyor. Ama bu dediğim gibi Avrupa Birliği paralelinde alınan kararlar. Çin'le rekabet hakikaten hep üzerinde düşündüğüm, geçen Nisan ayındaki sohbetimizde de dile getirdiğim bir konuydu. Şimdi şuradan başlamak lazım. Çin bir piyasa ekonomisi değil. Çin'de herhangi bir kişi, bir şirket sahibi değil. Aslında bakacak olursanız sahiplik Çin hükümetinde ve Komünist Parti'de. Dolayısıyla oradaki alınan kararlar ve yapılan şeyler hiçbir zaman piyasa ekonomisiyle hareket etmiyor. Bu durumda yani bence iki taraftan önlem alınabilir. Bizler şirketler olarak müşterilerimize daha yakın olup onların istedikleri çözümleri çok daha hızlı zamanda teslim etmenin yollarını bulmalıyız. Daha katma değerli ürünler vermeliyiz. Alüminyum sektörü için söylüyorum. Böylece asıl pazarımız olan Avrupa Birliği'ni Çin'e karşı korumalıyız. İkinci kısımda aslında tüm dünyanın yapmış olduğu bir şekilde cebren diyelim Çin mallarının gelmesine vergiler yoluyla veya başka türlü yöntemlerle engel olmak. Çünkü bunu istediğim için söylemiyorum. Dediğim gibi yani yapılan her türlü anti-dumping soruşturmasında WTO kurallarına göre de Çin'in bir serbest ekonomi olmadığı gerekçesiyle aslında hani klasik karşılaştırmalar yapılmadan zaman zaman reysen vergiler oluşturuluyor. Dolayısıyla ben tüm dünyanın yakın bir zamanda bu tür uygulamaları çok daha ciddi şekilde gündeme alacağını düşünüyorum. Geçen Nisan ayındaki programda da bahsetmiştim. Yani Amerika ile Çin arasında görünmeyen savaş aslında birazcık ekonomi ve özellikle endüstri malzemeleri üzerinden devam ediyor.
0: Şimdi otomotiv tarafında elektrifikasyon, raylı sistemler, savunma, sanayi ve yeni bir enerji yatırımları da sizin sektörünüzü etkileyen süreçlerden birer tanesi. İhracatta artık yalnızca mesele tonaj değil, biraz da maliyet olmuş bulunmakta. İhracatın bir dönem arttığını konuşuyoruz sizinle, fakat maliyet bazlı mı, kilogram bazlı mı artıyor? Bir de bunu detaylandırmak lazım. Çünkü birçok sektörde burada maliyet bazlı artışların aslında önümüzdeki dönemde fiyatlara yansıyabileceği de konuşuluyordu. Kilogram bazında ihracatı arttırmak için hangi ürünlere ve teknolojiye sizce sektör odaklanmalı?
1: Şimdi aslında alüminyum sektörü birçok alanda büyümekle birlikte zaman zaman bizim büyüdüğümüz alanlar, Türkiye alüminyumcular için söylüyorum. Mesela elektrikli araçlar Çin'den gelen çok büyük bir baskıyla karşı karşıya kalarak kendi üretimlerini azalttılar. Bu dolayısıyla aslında Türkiye'deki alüminyum ihracatçılarının oradaki müşterilerine yapmış olduğu ihracatları azalttı. Hı hı. Aslında zannediyorum önümüzdeki günlerde en önemli konular veri merkezlerindeki soğutma sistemleri olacaktır. Özellikle folyoda batarya folyosu gündeme daha da fazla gelecektir. Özellikle elektrifikasyonla ilgili büyük elektrik şebekelerinde kullanılacak olan profiller daha çok gündeme gelecektir. Yani böyle nitelikli sanayi ürünleri, Türkiye'nin yoğunlaşması gereken yer nitelikli sanayi ürünleri olacaktır. Sadece tonaja oynamak bence bizler için çok doğru olmayacaktır. Birazcık daha nitelikli ürünler, yani Çin rekabetiyle karşılaştırdığımızda özellikle daha çok nitelikli ürünlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü standart ürünleri Çin bizden çok daha ucuza, çok daha hızlı şekilde üreterek, Avrupa'da depolayarak çok daha iyi hizmetler verebiliyor. Evet. Dolayısıyla nitelikli sektörler diyorum.
0: Şimdi biraz da ASAŞ tarafını konuşalım. Siz de 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz ve aslında birçok üründe sunuyorsunuz diye konuşabiliriz. Burada Avrupa'daki üretim ayağını güçlendiren bir adımınız da var. Peki şu an hangi pazarlarda daha güçlü ilerleyebiliyorsunuz? Burada ABD tarafında aslında biraz daha üretimin durduğu, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş toparlanmaya başladığı bir ortamla karşılaştık. Bu tarafta sizce sizin de ihracatınıza katkı sağlayacak bir hareketlenme olabilir mi? Ve Uzak Doğu pazarından gelen bir tepki, sipariş veya stok tarafında bir hareketlilik görüyor musunuz? Ve önümüzdeki dönemde burada organik büyüme mi, yoksa satın almalarla mı daha fazla öne çıkmayı planlıyorsunuz?
1: Evet. Şöyle, yani alüminyumun en fazla kullanıldığı pazarlar gelişmiş olan ülkeler, ki bunlar Avrupa Birliği ve Amerika. Dolayısıyla bizim odaklandığımız pazarlar, her ne kadar o pazarlar bir miktar daralsa da oralar, amacımız oradaki daralan pazarda pazar payımızı arttırmak. Yani her ne kadar pazar daralsa da biz orada büyümeyi hedefliyoruz. Onun haricinde öne çıkan, yani Afrika tabii ki çok büyüyen bir pazar, çok hızla büyüyor ama rakamlar çok küçük, dolayısıyla tonaj beklentisi orada fazla yok. İş doğuya doğru gittikçe, Hindistan'dan öteye doğru gittikçe maalesef oradaki rekabet şansımız, biraz evvel konuştuğumuz sebeplerle, çok çok az. Oralarda büyüme şansımız yok. Bizim odağımız, başımızı çevirdiğimiz yön bu anlamda Batı Avrupa ve Amerika.
0: Peki satın alma veya birleşme, organik büyüme gibi planlarınız dış pazarda olacak mıdır?
1: Evet. Yani orada birazcık fırsatçı yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz geçen sene bir folyo tesisi satın aldık Fransa'da. Evet. Biz şu anda yapmış olduğumuz çok büyük bir öz yatırımın bitirilme arifesindeyiz. Yani Avrupa'nın en büyük presini, hatta dünyanın en büyük preslerinden birisi olan 15 bin tonluk ekstrüzyon presimizi hayata geçiriyoruz. Şu anda deneme üretimleri yapılıyor. İnşallah bu sene sonunda gerçekten seri üretime başlayacağız. İkinci soğuk hadde önümüzdeki çeyreğin ilk zamanlarında hayata geçirecek. Dolayısıyla aslında çok yoğun bir yatırım programından çıkmak üzereyiz. Ve bununla birlikte kapasitemiz ciddi şekilde artacak. Bunları siparişlere döndürmeyi hedefliyoruz. Ama bu dönemde karşımıza cazip fırsatlar çıkarsa onları da değerlendireceğiz. Çünkü bu tüm bahsetmiş olduğumuz artan maliyetler, enerji maliyetleri ve diğer konular Avrupa'da birçok üreticiyi zor durumda bırakıyor. Onlar da aslında bizim gibi Türkiye'deki girişimciler için fırsatlar barındırıyor. Dolayısıyla devam edebiliriz.
0: Yani şu an Avrupa pazarında cazip fırsatlar aslında Türk yatırımcılar için de bir açıdan var, şans barındırıyor galiba var, diye anlıyorum söylemlerinizde.
1: Doğru, var.
0: Peki aslında şimdi bu denli yatırımlar yapıyorsunuz. İç pazara bakıldığında ise burada yatırımları artırmak amaçlı da birçok teşviğin de verildiğini gördük. Biraz iş dünyası gözüyle bu teşvikleri sizinle değerlendirelim. Şimdi son zamanda orta vadeli program kapsamında da YİTAK kredisi ve kredi teşvik tarafında 250 milyar liraya varan imalat tarafına da bir katkı sağlanacağı konuşulmuştu. Burada 6 ay ödemesiz 36 aya varan vadelerin olduğu, 3 ay ödemesiz YİTAK tarafının da bulunduğu detaylar vardı. Peki siz bunları iş dünyası olarak içi pazarda yeterli buluyor musunuz? Tabına yayılan bir teşvik programı var mı sizce? Ve bu program yatırımlara mı yoksa daha çok işletme sermayesini çevirmeye doğru mu evriliyor?
1: Yani YİTAK tarafında alüminyum sektörü olarak kullanan çok sayıda firma olmadığını düşünüyorum. Çünkü segment olarak alüminyum sektörü çok teknolojik bir alan olarak bu kapsamda değerlendirilmedi. Yeni YİTAK kapsamında yeni değişim, yani biliyorsunuz bir değişim oluyor programda. Bu değişen segmentlerle alüminyumun bazı kısımları programın içerisinde dahil olabilir. Biz Sanayi Bakanlığı'nın gerek yeşil dönüşüm, gerek YİTAK, gerekse diğer alanlarda vermiş olduğu kredileri olumlu buluyoruz. Arttırılmalı mı? Keşke arttırılsa. Fakat öbür taraftan da hani Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist ortamında farkındayız. Dolayısıyla buraya birazcık dengeli yaklaşarak sunulan imkanlarından en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz.
0: Peki ne kadar arttırılmasını öngörürsünüz veya beklersiniz?
1: Yani şöyle, alüminyum sektörü için aslında bence daha önemli konu nitelikli elemana erişim ve bir şekilde oradaki iş gücü maliyetlerindeki azalmanın bir şekilde teşviki. Yani bu belki de tüm sektörlerin sorunu ama alüminyum sektörünün özeline bakacak olursak asıl konu birazcık daha yatırım kredilerinden ziyade, çünkü Türkiye'de çok ciddi bir kapasite var. Önemli olan bir miktar daha iş gücü maliyetlerinin azalması, nitelikli iş gücüne yetiştirmenin önünün açılması, belki de finansman kolaylıkları. Finansman kolaylıkları da şu anlamda söylüyorum, teşvik anlamında değil ama yani biz herhangi bir şekilde kapasiteyi arttırıp üretimi ve satışları arttırdığımız zaman çok ciddi bir işletme sermayesi ortaya çıkıyor. Avrupa'da diyelim ki Euribor artı 1 ile 2 ile diyelim ki 5'ler ile 6'lar ile borçlanırken rakiplerimiz, Türkiye'deki oranlar çok çok daha fazla. Dolayısıyla buralarda yapılacak olan bir takım iyileştirmeler ihracata bağlı olarak bence ihracatçıların önünü açar.
0: Tabii bu verilen teşvikler de aslında istihdamı koruyan şirketleri olarak da detay olarak verilmişti diyelim ve ASAŞ Alüminyum Genel Müdürü Derya Atipoğlu, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Görüşmek üzere.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları dileyelim.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Haftanın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Hafta boyunca oldukça yoğun bir gündem vardı ama bugün en azından şu ana kadarki gidişata baktığımızda dünü en azından aratsın tabii ki o yoğunlukta ve piyasaların o belirsizliğinde olmasın ama açıkçası biraz daha sakin bir hafta sonuna geldik. Lakin dün özellikle akıllı para vakti ve ardından kapanışa kadar Türkiye'de hatta akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'de oldukça hareketliydi hem piyasalar hem de haber akışları açısından. Şu an alt bantta da takip edebileceğiniz üzere bir miktar daha haftanın son işlem gününde ılımlı bir görünüm var. Baktığımda 14.400 puan üzerinde bir BIST 100 endeks görüyorum. 123 milyar TL ile %1'in üzerinde yükselen dün ağır kan kaybı yaşayan bir bankacılık endeksi görüyorum ki aylık bazda şu an bankacılık endeksinin yukarı yöndeki yüzdesel değişim %12'nin üzerinde. Onu takip eden BIST 30 var. %11'in üzerindeki yükselişiyle bunun notunu düşelim. Dolar TL'ye baktığımda 48.60'ı geçtiğimizi görüyorum. Euro TL'de 56.40'a geldik. Spot dolar endeksi 99'un üzerinde. Bugün 10 yıllık gösterge tahvilimiz yönünü bir miktar aşağı çevirdi ama 2 yıllıklarda %39,85'lere kadar geldik. CDS'de 224'ü aştı düne oranla özellikle bakacak olursak. ABD tahvil faizlerinde gün değişiminde ne kadar yön aşağı gibi görünse de 10 yıllıklarda %4,95 seviyesinin üzerindeyiz. Artık %5'lere geldik desek yeridir. Gümüş toparlanmaya çalışıyor 64 doların üzerinde. Ons altında 4330 dolarda bir miktar daha pozitif olsa da bugün dünkü kayıplarını telafi etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Brent 104,5 dolarda WTI Amerikan tipi petrol 99,5 üzerinde ama gördüğü seviyelerden kabaca %3 geriye gelerek buralara geldi. Çok çok yüksek. Eylül ayının 11'indeyiz. Geldiğimiz seviye aylar süren savaşla beraber bu şekilde. Bugün de 11 Eylül biliyorsunuz. 11 Eylül saldırıları dünyayı sadece bizim bölgemizde değil değiştiren ABD'nin konumunu açıkçası 25 yıl içerisinde çokça şey yaşandı ama hatırlanması gereken de bir gün. O zamanlarda gözler Orta Doğu'ya dönmüştü ve özellikle yine gözler ABD üzerindeydi. Takiben de zaten hem ABD'nin iç gündemi hem parasal anlamda başta Fed olmak üzere kurumların aldığı kararlar 2008 krizine kadar sonrasında da tabii ki ciddi anlamda izlenir olmuştu. Onu anmadan geçmeyelim. Gidelim şimdi Paribas Araştırma ve Raporlama Birim Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Onun notlarını alalım. Emirhan hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bizim gündemimizde tabii aslında haftalardır, aylardır beklediğimiz ve sık sık yayınlarda da dile getirdiğimiz Clarity Act yasa tasarısının oylanması var. 15 Eylül tarihi adım adım yaklaşıyor. Artık oraya doğru geri sayım içerisindeyken Cumhuriyetçi kanattan bir hamle geldi. ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin Clarity Act yasa tasarısı için revize ettiği yeni bir metin yayımlandı. Senatör Cynthia Loomis tarafından kamuoyuna sunuldu bu. Yeni taslaktaki en önemli değişiklik de belirli kişiler veya gruplar tarafından kontrol edilen yani merkeziyetsiz olmayan protokollerin emtia vadeli işlemler ticaret komisyonu yani CFTC'ye kaydolmasını zorunlu kılıyor. Bu hüküm merkeziyetsizlik iddiasında bulunurken merkezi kontrol noktalarını koruyan platformlara yönelik düzenleyici boşlukları kapatmayı amaçlıyor. Bir kez daha şöyle bir hatırlatma yapmakta fayda var. Daha geniş kapsamda bakmakta. Clarity Act, dijital varlıklar için kapsamlı bir federal çerçeve yani yasal bir zemin oluşturmayı ve düzenleyici denetimini de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile CFTC arasında paylaştırmayı hedefliyor. Yasa tasarısı 15 Eylül'de Senato'da oylanacak. Donald Trump yönetiminin Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde bu yasayı Senato'dan geçirmek istediğini biliyoruz. Sıklıkla açıklamaları vardı bu yönde. Biz yapmazsak Çin yapacak açıklaması da vardı. Ve dünkü Cynthia Loomis'in bu kamuoyuna yaptığı açıklama sonrası Clarity Act'in 2026 yılında yasalaşma ihtimali tahmin piyasalarında %14'ten %19'a yükseldi. Ama Şubat ayında da bu oran %82 ile zirvedeydi. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yeniden hatırlatalım. Senato tatile girdi, döndü ve hani Eylül'de açıldıktan sonra Senato önemli oylamalardan bir tanesi olacak bu 15 Eylül'de ve ara seçim öncesinde de bu konuyu artık olumlu bir şekilde masadan kaldırma hedefinde Trump yönetimi. Bakalım demokratlar ayak diremeye devam edecekler mi? Geçtiğimiz hafta da iki tarafında lobicilik faaliyetlerinin sürdüğünü söylemekte fayda var. Geçelim diğer satır başlarına. Burada da yine ödeme devlerinin yaptıkları yatırımları görüyoruz. Nasdaq Payward'a 100 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Genişletilen ortaklık kapsamında Payward, Nasdaq'ın piyasa gözetim teknolojisini tüm işlem platformlarında kullanacak. Hindistan'a gideceğiz. Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu da 620 milyar dolarlık kurumsal tahvilleri tokenize etmek ve Merkez Bankası dijital rupisiyle takasını sağlamak için bir pilot proje başlattı. Kolombiya'ya gideceğiz. MoneyGram stabil para destekli sanal Visa kartını başlattı bu ülkede. Kart kullanıcıların MoneyGram uygulamasındaki dolar bakiyelerini harcamalarına olanak veriyor, sağlıyor ve Stellar ağı üzerinde çalışıyor. Bugün az önce yayına girmeden önce düşen habere göre ise UniCredit'te bir kripto varlık alım satım ve saklama platformu için bir ortak arayışı içerisinde. Dolayısıyla bu alanların hem geleneksel hem de merkeziyetsiz finansın birbiriyle olan ilişkisi, entegrasyonu da giderek artıyor. Bu satır başlarıyla notlarımızı tamamlayalım. Çağlar Kuzlukluoğlu, söz yeniden sizde.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de Paribu Araştırma Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Malum yine ABD verileri günü 11 Eylül 2026 Cuma günü yine akıllı parada ABD verilerini karşılıyor olacağız. Ve bu kritik verinin geldiği günde, enflasyon verisinin geldiği günde Bloomberg KT Baş Ekonomisi Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte olacağız. Çok yoğun bir haftaydı. Hem iktisadi hem de finansal açıdan çokça konu başlığı var. Bunlarla beraber verileri de konuşuyor olacağız ABD ekonomisi ekseninde. Kaçırmayın diyelim, ufak bir araya gidelim şimdi, bekliyoruz.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Güneşle bir ilgisi olmalı saçlarının.

0: Evet, 4 dakika kabaca, 3 ila 4 dakika arasında bir süre içerisinde bu roller coaster haftanın tam da 11 Eylül'e denk geliyor. Sonundaki o bakalım dananın kuyruğu kopacak mı kopmayacak mı, veriyi karşılayacağız. Bu mörkete baş ekonomisti Aslı Savroğlu, Seren Akıllı Para'da hoş geldin Aslı.
1: Hoş bulduk Çağlar.
0: Dün yeterince mesai harcadı mı piyasalar? Bugün tabii ki çok böyle artık şok edici bir veri gelirse aman dün ben çok yoruldum bugün tepki vermeyeyim diyecek hali yok, ama ABD ekonomisi açısından özellikle hep gözümüzü Eylül'e çevirdik. Hatta seninle son sohbetlerimizde dedik ki Jackson Hole ve ABD tarım dışı istihdam verisi var. Ondan sonra zaten Eylül'de ne olacaksa olacak. Bunu değiştiren bir şey yok herhalde, değil mi hala?
1: Yok, evet, enflasyon sonuçta dünkü PPI verisi, yani üretici fiyatları verisinden sonra bugünkü enflasyonda özellikle enerjinin ne kadar belirgin olduğunu burada görmeye çalışacağız gibi gözüküyor. Çünkü özellikle manşet enflasyondaki yükseliş daha dikkat çekici. Çekirdek enflasyon için beklentiler biraz daha sakin diyeyim. Hatta yani eğer beklendiği gibi gelirse Mart 2021'den beri en düşük yıllık çekirdek enflasyon gelecek %2.4 ile.

0: 3.4'tü. Baktığımız zaman yani savaş öncesi dönemde %2.4'ten geliyor manşet enflasyon. 4.2'ye kadar çıktı yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında. Arkasından bir miktar işte petrol fiyatlarındaki normalleşme eğilimiyle diyeyim biraz daha orada da bir aşağı yönlü bir trend oluştu ama şu anda tekrar manşet için yukarıya ya da yüksek kalan bir seviyeden savaş öncesi seviyelerin yaklaşık bir puan üzerindeki bir seviyeden bahsediyoruz. Sonuçta bu da aslında şeyi çok değiştirmiyor dediğin gibi. Özellikle Fed'in bakış açısından kritik tabii ki ama yani sonuçta durduğumuz noktayı bir gün öncesine göre çok değiştirmiyor. Düne göre çok farklılık yok.
1: Bakalım piyasa buna göre mi hareket edecek? Programa hızlı bir giriş yaptık. Ben içeriğiyle ilgili özeti ve ABD tahvil faizlerini söyledim ama bir buçuk dakika içerisinde Aslı Savran Oseren'le veriyi karşılayacağız. Şu an itibariyle başlarken belirttiğim gibi spot dolar endeksi 99'un üzerine gelmişti zaten. Bununla beraber hemen rejimiz ve yönetmenimiz Mert Genç vadelileri verdi. Burada görünüm pozitif. Belki de dünün bir miktarda acısını çıkarmak adına ama dün önemli konulardan bir tanesi tabii Avrupa Merkez Bankası kararıydı. Burada hemen euro dolarda geri çekilmeyi görmüştük 1.16'lara doğru. Şu an 1.16'nın altında ABD enflasyon verilerini karşılayacağımız bir fazın içerisindeyiz. Veriye göre tabii burada euro ya da dolar lehine mi değişecek kurun seyri buna bakıyor olacağız. Ama ABD tahvil faizlerinde hafta boyu konuştuğumuz 2 yıllıklarda %4,55'in üzerindeyiz. 4.5'u geçtim. 5 yıllıklarda %4,75'lere yakınız, 70'in üzerindeyiz. 10 yıllıklar şu an %4,94'lerde ama %4,95'i gördük artık. Ağızdan bir kere çıktı. 30 yıllıklarda %5,35'in üzerindeyiz ki bu özellikle aylık bazda bakacak olursak sene boyu sürekli yönleri yukarı değildi. Bir zikzak vardı ama 2022'den itibaren o 2023 yılında gördüğümüz zirveleri tekrar hatırlatıyor. Belki de üzerine bir takım şeyler bize söylüyor ve veri geldi. Şu anda zaten fiyatlama hemen dikkatinizi çekmiştir. Ben söylerken daha ABD 10 yıllıkları %4,97'nin üzerine gitti. %0,4 aylık veri Aslı. Burada beklentiyi biraz önce yanılmıyorsam senin söylediğine paralel. Yine yıllık bazda %3,4'ü görüyorum. Çekirdek tarafta da yıllık bazda 2,4 ile beklentilere paralel. Tabii zaman içerisinde veriye piyasanın vermiş olduğu tepki değişebiliyor ama terminalde gördüğüm aylık, yıllık ve çekirdek yıllık veri bunun paralelinde iken aylıkta bu arada çekirdekte beklentinin 0,1 üzerinde 0,2 iken çekirdek enflasyon tüfe verisi ABD'de aylık bazda %0,3 geldi. Sadece bundan mı piyasa şimdi hemen gıdıklandı? 4,80'e geldik. Hayırlı olsun ABD 5 yıllıklarda 10 yıllıklarda da %4,98'e doğru gidiyoruz.
0: Evet, sanırım aylık veri biraz daha beklentinin üzerinde çıkmış olması burada etkili oldu. Yoksa diğer kalemler aynı gibi gözüküyor. Yani şu anda hemen alt kalemleri göremedik ama biraz önce bahsettiğim gibi aslında buradaki en önemli, en kritik noktalardan bir tanesi işte enerji fiyatlarının yukarıya doğru revize oluyor. Revize değil de yukarıya doğru yönleniyor olması. Çekirdek enflasyon tabii 0.3 bir miktar daha beklentinin üzerinde gelmesi burada Fed açısından bir miktar daha zorlayıcı olacak mı göreceğiz. Şimdi orada alt kalemler aslında gerçekten önemli çünkü alt kalemlerin PC yani burada çünkü en son Kevin Wash'un konuşmasında PC enflasyonuna tekrar dikkat çekmişti. Hangi veriye bakıyor, hangi veriye bakıyor kısmında. Buradan çekirdek enflasyon yani buradaki CPI verisinden çekirdek PC'ye ne kadar yansımalar olacak bunu görmek gerekecek. Dolayısıyla aslında politikayı birebir şu anda nasıl etkileyeceğini görmek o kadar kolay değil. Gerçekten de Eylül ayı faiz artışını yukarıya doğru itti mi itmedi mi? Ama en son %70'lerde fiyatlanıyordu diye hatırlıyorum Eylül ayı enflasyonu. Ama çekirdeğin yukarıya doğru geliyor olması buradaki riski bir miktar daha arttırıyor. Ama bu kesinlikle hani Kevin Walsh'u bu tarafa doğru sürükleyecek mi? Bu aslında daha çok bence çekirdek PC'yi hangi kalemler üzerinden etkileyecek buna bakmak gerekecek. Bir de orada Kevin Walsh'un şuna dikkat çektiğini hatırlamıştık. Ürünlerin yüzde kaçı %3'ün üzerinde artıyor? Bununla ilgili bir bize metrikler vermişti. Sonuçta dolayısıyla hani buradaki tabii ki tüfe enflasyonunun biraz daha beklentinin üzerinde olması önemli ama asıl yani 30 Eylül'de göreceğimiz çekirdek PC'de bu rakamları ve onların dağılımını ne kadarının %3'ün üzerinde olduğu aslında daha önemli bir kriter olacakmış diye düşünmek lazım diye düşünüyorum.
1: Ya polisiyeye döndü. Bizim şurada konuştuklarımız

0: yaptığımızın aynısını şu an terminalde Taplay diye kullandığımız bir burada veri akışını takip ettiğimiz fonksiyon var. Orada da görüyoruz. Polisiye benzetmemin sebebi de şimdi kanıt vardır mesela. Kanıta dayalı olarak şüpheliyi gider yakalarsın, cezalandırsın ama piyasa şöyle davranıyor. Oradaki çekirdek aylık PC'yi 0,2 beklentinin üzerinde 0,3 hemen ABD tahvil tarafına vadelilere o kadar etki gelmedi. Biraz momentumu düşse de bununla ilgili aksiyonu veriyor. Mesela 4,80'e geldi dedim. Şimdi 5 yıllıklar %4,75'e doğru çekiliyor. Çünkü Taplay'da da yazıldığı üzere her şey beklenti dahilinde. Hatta Aslı'ya bir katkı da ben yapayım. Mart 2021'den beri çekirdek yıllıktaki en düşük rakam. Aynen. Şimdi piyasa biraz önce hemen veri gelir gelmez daha 33 geçiyor Türkiye saatiyle. 2 dakikada yaptığının tam tersini yapmaya başladı. ABD 10 yıllıkları da %4,95'e geldi. Brent ve WTI'de bu arada direkt bu veriyle iletilemiyorum bunu ama aşağı yöndeki seyir biraz daha belirginleşti. %3'ü aştı şu an düşüşleri. Herhalde burada yine terminalde yazılı olduğu üzere detaylara bakınca piyasanın içi rahat mı etti aslında oldu.
1: Evet sanki öyle. Yani biraz daha yani hem manşetler yıllık bazda aslında beklendiği gibi geldi. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi %2.4'ü 2.5'tan 2.4'e gelmesi bekleniyor. Yıllık çekirdek enflasyonun ki bu Mart 2021'den beri en düşük olduğunu söylemiştim. Yani manşet enflasyonu yukarıya çıkarken aslında çekirdeğe yansıması görece daha sınırlı oluyor, burası kesin. İkincisi de aslında biraz önce bahsettiğim yani aslında asıl rakam bunun bu değil. Asıl rakam bunun içinden ne kadar çekirdek PCE'ye yansıyacaklar.
0: %90 şu an önümüzdeki faiz FOMC toplantısında faiz arttırma bekliyor piyasa.
1: Yani aslında çekirdek tüfe öncesinde %70'ler civarındaydı en son. Ben şimdi girmeden önce baktığımda dolayısıyla Eylül ayı için buradan bir yukarıya yönlü bir hareket geliyormuş gibi gözüküyor. Burada belki hizmetler ve tarafına bakmak lazım. Gördüğüm kadarıyla benzin fiyatları beklendiği gibi %3.9 artmış gibi gözüküyor. Onun dışında da bir miktar çekirdek tarafta hizmet ve mal ayrımına bakmak lazım. Onun detaylarına birazdan bakıp belki onun üzerinden bir yorum daha yapabiliriz.
0: Vallahi ilginç. Yani biz burada ekranların önünde şaşırıyoruz ama terminaldeki bilgi akışı da birazdan muhtemelen ilk birkaç yorum gelir. Bizim şaşkınlığımızı yaşıyor. Şu an itibariyle 2 yıllıklar %4,60'a kadar geldi. Programı başında kaçıranlar için kabaca 21 dakika önce açarken çok kısa bir dakikalık bir özet söylemiştim. 65'in üzerinde diye 5 puan gerisinde. 5 yıllıklar %4,76'nın hemen şu an solumda terminalde altına geldi. 10 yıllıklar biraz önce Aslı'yla konuşurken söylediğim gibi %4,95'e kadar çekildi. 30 yıllıklar bile %5,35'in gerisine geldi. Terminaldeki ilk yorumlardan bir tanesi de bilhassa biz ABD ile ilgili piyasaların görünümü anlatırken söylediğimiz gibi neredeyse hiçbir ABD vadeli endeksi etkilenmedi bu konudan ve bilhassa S&P 500 veri esnasında tahvil tarafı bu kadar tepki veriyorken buradaki görünümünü hiç değiştirip bir de yukarı attı. Şu an itibariyle görüyorsunuz işte 7650 puana kadar vadeli tarafta yukarı geldi. Bir detay vereyim Aslı pası sana atmadan. Özellikle iletişim, hava yolları, eğitim, ikinci el araç, ikinci el ticari araç burada dışarıda gıda ve restoran hizmeti ve bu tarafta artışlar olmasına karşın mesela sağlık tarafında ve motorlu bir takım araç sigortası tarafında düşüş tarafıyla görmüşüz. Özellikle bu biraz önce sürpriz diye aylık konuştuğumuz çekirdek tüfe tarafında da yukarı yönlü artışın Nisan'dan beri en yüksek olması herhalde tahvil tarafındaki istenmeyen o veri kısmının fiyatlara etkisi diye şurada solumda bir özet var ama yine de bugün özellikle spot piyasada görürüz belki ama bu kadar beklentiler dahilinde bir veri yine de keyfini kaçırabiliyor piyasaları.
1: Öyle gibi gözüküyor. Yani ben senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Biraz hizmet tarafındaki beklentilerin biraz daha üzerinde gidiyor gibi hizmet tarafı. Dolayısıyla hizmet tarafının yukarıya doğru gidiyor olması da çekirdek PC üzerinde de bir miktar yukarıya doğru baskıyı arttıracağı düşünüldüğü için büyük ihtimalle buradan fiyatlama yukarıya doğru gitti diye düşünüyorum. Şimdi yani şunu biliyoruz aslında, Eylül ayı için Fed'in ilk tercihi aslında Eylül ayında bir faiz artışı olmadığını, daha önceki özellikle Fed üyelerinin bu konudaki beklentiyi törpülemek istediklerinden hatırlıyoruz. Dolayısıyla şu anda piyasa gerçekten hem bunu fiyatlayarak hem de TÜFE ve MÜFE verisi de aslında bir miktar daha beklentilerin bir tık üstünde, çok da değil ama aylık olarak bir tık üstünde ve özellikle anladığım kadarıyla hizmet tarafındaki etkiyle birlikte bu tarafı zorlayacak gibi. Yani Fed'in Eylül ayında bir faiz arttırımına gitmesini. Zaten aslında beklentiler oldukça kötüleşti de denebilir. Yani neredeyse 2027'ye kadar şu anda bir faiz artışı trendi de görmüyor değiliz. Yani baktığım zaman Fed'in beklentilerine, yani Nisan ayında, yani gelecek sene Nisan ayında 75 bas puanı varan, toplam 3 tane faiz artışına varan bir artış eğilimi var. Neredeyse 2027'nin sonuna kadar bir puana varan artışlar, Fed faiz oranında artış bekleniyor ki ilk şeylerde, ilk görüntülerde yakın vade bir artış olsa da 2027'de bunun tersine döneceğine ilişkin aslında fiyatlamalar vardı. Bu da artık tamamen değişmiş gibi gözüküyor. Burada şunu tabii ortaya koymak lazım herhalde Çağlar. Yani her ne kadar bir arz şokundan bahsediyor ve petrol fiyatının yukarıya gitmesinden tetiklenen bir enflasyondan bahsediyor olsak da burası yüksek kaldıkça, hep konuşuyoruz, manşet enflasyon yüksek kaldıkça çekirdeğe de bir noktada yansımaları kaçınılmaz olacak diye bekliyorum. Yani bu zaman uzadıkça bu tarafta hem çekirdek tarafa hem hizmet tarafına hem özellikle ücretlerin fiyatlanmasına etki etmesi bir şeyi, riski artıyor. Dolayısıyla bu da merkez bankalarının reaksiyon göstermesini gerektirmeye başladı. Zaten ECB tarafında şimdiden 50 bas puanlık bir artış gördük. Fed'in de sanki bu tarafta kaçınılmaz bir taraf, yani en azından piyasa Fed'i o tarafa doğru itiyormuş gibi gözüküyor.
0: Şimdi 11 Eylül olması nedeniyle akşama da öyle bir not bırakacağız. Belki bu kısa vadeli veriyi karşıladığımız zaman diliminden veriyle ilgili detaylar gördükçe değerli izleyicilerimize de aktarırız ama sanki Amerika'ya karşı gerçekleştirilmiş bir terör olayı ilk etapta ilk böyle güvenlikle ilgili konuları ya da dünyada işte silahlanma vesaire gibi konuları akla getirir. Şuraya da bağlayabilir miyiz aslında? Yani 25 yılda arada Obama var, Bush var, Biden var, Trump'ın ilk dönemi var. Farklı farklı başkanlar ve dönemleriyle bu kadar yıl geçti. O zamandan bu yana dünyanın değişimi, ki Amerika bunun çok önemli aktörlerinden bir tanesi. Amerika bu kadar fazla askeri konularla meşgul olmasa, kamu açıkları bu kadar artıp belki bu salgın yine olmuş olsun ama çok fazla askeri harcama yapmayıp bir de Trump'ı iki kere başkan seçip benden alacaksınız, savunma harcamalarınızı arttıracaksınız, ben artık NATO'yu tek başıma sırtlamak istemiyorum demez miydi? Yani olsaydılarla keşkelerle hayat ve tarih yürümüyor ama bugünkü mesela tahvil faizlerinin bu kadar yüksekliğinin altında bir yerlerde 11 Eylül saldırıları da var mıdır?
1: Doğru söylüyorsun aslında, evet. Yani sonuçta bu taraftaki evet, o 11 Eylül saldırılarından sonra özellikle yeni bir akım başladığını ve daha bir bu silahlanma ve daha doğrusu yani özellikle bizim coğrafyamızda herhalde biraz daha bu etkinin arttığını söylemek mümkün. Bununla ilgili aslında biraz önce bir grafiğimiz de vardı. Belki onu da ekrana getirmek lazım. Son dönemdeki bu tahvildeki yükselişleri ne getiriyor diye baktığımız zaman nötr reel faiz faizdeki artış eğilimini konuşuyoruz. Ve bu artışın arkasında da ne burayı tetikliyor dediğimizde aslında birinci etken ABD'deki borç stoğu olarak ortaya çıkıyor. Ve burada da 2001'e mesela geri gittiğimizde burada ABD'de borç stoğunun milli geliri oranı %30'larda. Dolayısıyla şimdi işte 2030'da %100'lerin üzerine çıkan oranlardan bahsediyor olacağız. Sonuçta buradaki yukarıya doğru trend işte arkasında ne tetiklemiş olursa olsun yani mutlaka savunma harcamaları işte aradaki krizler ve o krizlerdeki tabii ki müdahaleler ve arkasından işte pandemi ve buradaki gerçekten destekleyici bütçe maliye politikaları bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman borç stoğunun geldiği nokta da aslında önemli faktörlerden bir tanesi oluyor.
0: Sen de
1: oluyor.
0: Grafiği 1970'lerden yapmışsın zaten. O zaman petrol krizine kadar götürebiliriz.
1: Tabii. Oradaki işte şey de onu gösteriyor yani. O sırada 1970'lerden sonra aslında ciddi bir şekilde aşağıya gelen reel faizlerin düştüğü çok da böyle favor ne denir böyle güzel bir ortamın olduğu reel faizlerin düştüğü bir ortamdan şimdi tekrar aslında yukarıya yönlü bu reel faizlerin yükseldiği ve bunun da tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaptığı bir ortamdan bahsediyoruz. Her konuşmamızda söz aslında hep aynı yere geliyor ama yani önümüzdeki dönem geçmiş 10 yıllara göre işte enflasyonun da daha yüksek olduğu, tahvil faizlerinde nominal faizlerinde reel faizlerinde daha yüksek olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Çünkü dünyanın konjonktürü oraya doğru gidiyor. Bunlardan bir tanesi de işte senin bahsettiğin kamu maliyesinin durumu aslında. O kamu maliyesinin arkasını neyin tetiklediği bir sürü faktör var. Dönem dönem bir sürü faktör tetikleyebiliyor. İşte bir tanesi savunma harcamaları, işte askeri harcamalar özellikle çok ciddi artan. Onun dışında işte dönem işte biraz önce konuştuğumuz gibi pandemi gerektiriyor. Pandemi bir işte finansal krizde desteklemek gerekiyor. O zaman ortaya çıkan yöntemler. Ve de genel olarak aslında küresel olarak da değişen yapı diye onu da konuştuk geçen hafta. Sonuçta bunların hepsi tahvil faizlerinde yukarıya doğru itiyor, evet.
0: Valla ben Bush'un o yetkiyi almadan hemen önce yaptığı konuşma, Şer ittifakı dedi, olağanüstü yetkiler aldı. Belki McCarthy'ci dönem bir kadar ama Amerika'nın içinde bile çok ciddi güvenlikçi bir anlayışın İlk böyle canlanışıydı. Belki ondan sonra 2008 krizi ve Obama dönemleriyle daha çok mali ve ne diyelim daha soft konular konuşuldu, yumuşak konular konuşuldu ama zaten Trump'ı da belki koltuğa getiren o ara dönemi takip eden süreçti. Biz konuşurken bu arada bir detay daha düştü. Çok önemli bir detay değil ama aslında hayatımızı nelerin ne kadar değiştirebildiğiyle ilgili marul fiyatları örneğin Haziran'da %16,2 Temmuz'da özür diliyorum %16,4 arttıktan sonra bu ay %6,2 düştü. Çünkü bir önceki veride bu kadar yukarıya gıda enflasyonunu çeken marul fiyatlarında bir siklofora paraziti olmasından kaynaklı bir etki oldu. Biraz önce veri gelir gelmez söylediğim o araç sigortası dahil ve yukarı yönde başta hava yolları olmak üzere etkilerin detaylarına odaklanılmış vaziyette. 4.95'te altına geldik Aslı 10 yıllıkta bu arada. 2 yıllık 4.60'ın altına gelmeye çalışıyor. Gümüş kazanımlarını arttırdı. 64,5 doların üzerinde %1,5'un üzerinde yükseliyor şu an. Ons altında %1'lere geldi yukarı yöndeki değişimiyle. 4.361 dolarda ve bununla beraber de %3'ün üzerinde düşen Brent ve WTI görünümü devam ediyor. Spot dolar endekste çok oynama yok ama o biraz daha biliyorsunuz geç tepki veriyor. Bu veri sonrası belki FED tarafını konuştuk aslında ama AMB'yi dün takip ettik. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı takip ettik. İstersen son 3-4 dakikada da bu haftanın bir toparlamasını yapalım. Yani bu haftanın bu kadar çarpıcı olacağını tahmin ediyorum. Beklemiyordu herkes. Takvim vardı ama biz bugüne belki odaklanmıştık ABD verisiyle beraber. Dün bizim Merkez Bankamız AMB'den de beklentilerde aynı bir şeyler gördük ama gelecek hafta biraz daha tansiyon ve gelen veri ya da takvimle dozajı artabilir mi bu hareketliliğin?
1: Evet, aslında gelecek hafta işte hem FED toplantısı var, arkasından da önemli toplantılardan bir tanesi herhalde Japonya Merkez Bankası olacak. Orada da faiz artışı kesin, hatta faiz artışının üzerinde de bir, yani
2: hani daha bile, bir yana bıraktık artık.
1: Daha bile bir yüksek üzerinde de yapar mı? Aslında bir, yani beklenenin de üzerinde bir faiz artışı gelir mi? Bunu konuşuyoruz. Çünkü orada da en son üretici fiyatları geldi ve %7.6 ile oldukça yüksek bir seviyede. Sadece o da değil, şuna baktığımız zaman özellikle ücret tarafında da bir hareketlenme var o tarafta. %4.7 ile burada neredeyse ciddi bir, yani son 3-4, 6 aydır daha doğrusu %3'ün üzerinde bir ücret artışı eğilimi varmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya toplayınca zaten BOJ'un faiz arttırımlarına sadece bu arttırım değil, arkasından da bir yıl içinde devam edeceğine yönelik beklenti orada çok ciddi. Zaten başka türlü de belli ki Japonya'ndaki o değer kaybını yani geri çevirmek o kadar da mümkün değil. Her ne kadar Amerika ve işte BOJ ortak bir müdahale yapmış
0: ortak
1: olsalar da.
0: Ortak kimiler de bir tarafta sürekli böyle ne diyelim şey kesiyor, poz kesiyor yani. Aynı house'lar falan.
1: Evet, orada bir sahiplenme var gibi hissediyor insan. Evet, yani sonuçta orada ciddi bir Amerika'nın özellikle Besant'ın bir sözlü müdahalesi de olduğunu söylemek mümkün, ama bunun arkasında, o sözlü müdahalenin arkasında bir faiz artışı trendiyle beslemeyince çok boşta bırakmamak lazım. Yani o sözlü müdahaleler, bu tür sözlü müdahaleler aslında bir miktar önden zaman kazandırma amaçlı, arkasını mutlaka getiriyor olmanız lazım ya da arkasında o beklenen o faktörlerin o sırada elimine olacağını düşünmeniz lazım. Lazım ki Japonya örneğinde aslında öyle bir durum yok. Yani gerçekten biraz önce bahsettiğim gibi üretici fiyatları da 7.6'larda oldukça yüksek. Ve enteresan bir şekilde tabii oradaki sıkıntı da şu. Büyüme son dönemde işte son 3 çeyrektir %1'in üzerinde geliyor, ama tamamen hükümetin kendi harcamaları, bir miktar işte sermaye yatırımlarıyla büyüyor. Oysa özel tüketim orada hala daha zayıf. Yani neden faiz arttırımından çekindikleri de çok açık. Dolayısıyla bu da olabildiğince ötelemeye çalışıyorlar, ama burada kaçınılmaz bir durummuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla toplarsak özellikle bu konjonktür, yani tamam petrol fiyatları yardım ediyor. Onun dışında baktığımız zaman işte ben son bir Temmuz sonundan beri bakıyorum. Mesela Brent petrolde %15, WTI'de %16 artış var. Gene metal fiyatları %5.6 artmış son 1,5 aydır. Sadece bu da değil, tarım emtialarında da çok ciddi artışlar var. İşte soya fasulyesiydi, buğdaydı, şekerdi. Sonuçta bunların hepsi aslında bu emtialardaki artışlar bir noktada bu girdi maliyetleri ve işte hem tarım hem enerji hem diğer girdi maliyetleri üzerinden enflasyonu besleyecek gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla bu da bir şekilde artık merkez bankalarını kaçınamayacakları bir yola doğru sokmuş gibi. Göreceğiz. Gelecek hafta da çok enteresan olacak gibi gözüküyor.
0: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz bu markete. Baş ekonomisti Aslı Sabranoğlu Serne. Birazdan zaten finans merkezinde muhtemelen yine bunları konuşmaya devam edeceğiz araştırma turunda. Burada araştırma masasına noktayı koyalım.

0: Akıl parayı burada noktayı koyalım. Birazdan 16'da Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca Amerika'dan gelen enflasyon verisinin detaylarına artı Türkiye'de içeride hisse senedi piyasasında olup bitenlere ağırlıklı olarak bakmaya çalışacağız. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bizlerle birlikte olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var, hızlıca onlara bakarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları Ağustos'ta beklentilere paralel olarak aylık %0.4, yıllık %3.4 arttı. Ülkede çekirdek enflasyon aylık bazda %0.2'den 0.3'e çıkarken yıllık %2.5'tan 2.4'e geriledi. Verilerin ardından Amerika'da önümüzdeki hafta faiz artırım beklentisi %90'a çıktı. Yemen hükümetine yakın kaynakların yaptığı açıklamaya göre İran destekli Husiler, Babülmendeb Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip Meyyum Adası'nı ele geçirdi. Kaynaklar Husilerin söz konusu adayı ele geçirmesinin Babülmendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geldiğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebinde bu yıl yaşanacak düşüşe ilişkin tahminini günlük 2,5 milyon varil seviyesine yükseltti. Kurumun bu tahmini salgın döneminden bu yana yıllık ortalama bazda kaydedilen en büyük düşüş oldu. Almanya'da kurumsal iflaslar ekonomideki toparlanma sinyallerine rağmen yılın ilk yarısında son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede yılın ilk yarısında 12.800 işletme iflas başvurusunda bulundu. Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül itibariyle %37.3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Verilere göre ihtiyaç kredisi faizi %49.8'e, ticari kredi faizi ise %40.8'e geldi.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardıktan sonra hızlıca piyasalardaki verilerle devam edelim. Aslında ilk etapta bugünün en önemli gündem maddesi olan enflasyon verisi vardı ve enflasyon verisi sonrasında piyasalardaki risk iştahının biraz daha yukarı doğru gittiğini söyleyebiliriz. Çekirdek enflasyon bir tık yukarı kaydı ama piyasalar şu an itibariyle iyimser. Zira özellikle tahvil faizlerindeki geri çekilme risk iştahını bir miktar daha yukarı itiyor. Biz Borsa İstanbul'a baktığımızda bunu %0.5 kadar yukarı yönlü hareketle görüyoruz. Endeks 14.500 puan hala altında, ancak şu an

itibariyle baktığımızda %0.5'lik prim biraz da homojen olmayan bir yapıyla devam ediyor diyebiliriz. Özellikle sektörel bazda farklılaşma burada kendini gösteriyor. Bankacılık endeksi %1.5'a yakın primde, ancak sanayi endeksteki getiriler sadece %0.2'lerle sınırlı diyebiliriz. Bununla beraber kurlar cephesinde neler oluyor diye baktığımızda Euro TL'de 56 lira 46 kuruş, Dolar TL'de 48 lira 60 kuruşluk fiyatlamalar olduğunu görüyoruz. Veri sonrasında Euro Dolar'da büyük bir hareket yok. 1.1608 Euro Dolar çaprazında gördüğümüz yer. Dolar endeksi ise kabaca dün bu saatlerde 99.10'lardaydı. Şu anda 99.05'ler seviyesinde. Dolayısıyla orada da çok büyük bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Risk iştahının artışı sadece bizde değil, hisse senedi tarafında özellikle Avrupa seansı içinde de geçerli gibi görünüyor. Dolayısıyla oralardaki primler bizim de daha üstümüzde. Bu anlamda Paris'te ve Milano'da %1 civarında yukarı yönlü hareketler var. Ancak Londra ve Frankfurt'ta ise %0.8 ile onlara uyum sağlandığını görüyoruz. Yani genele yayılmış bir risk iştahı var. Amerika'ya geçtiğimizde Atlantik'in öbür kıyısında da bundan çok farklı bir tablo yok. Orada da yine yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Her 3 majör endekste de %1'in üzerinde yükselişle başlangıç şu an itibariyle fiyatlamalardaki ana temaya dönüşmüş gibi görünüyor. Özellikle tahvil faizlerindeki gerilim bu dönemin en önemli maddelerinden bir tanesini oluşturuyordu. Veri sonrasına baktığımızda 10 yıllıklar kabaca 5-6 bas puan kadar aşağı kaydı. Yeniden 4.90'a geldi ki 4.98'e kadar gitmiştik. Böyle baktığımızda hani 5'i görmesi kaçınılmaz mı acaba diye tartışılıyor. Bugünkü veri biraz düz gelince piyasa bunu nispeten daha olumlu taraftan görüyor. Bir, ikincisi para politikasına daha duyarlı olduğunu bildiğimiz 2 yıllık tarafta getiri eğrisinin kısa tarafında 4.56'lar civarında bir fiyatlama var. Orası uzun tarafa göre daha sınırlı hareket ediyor. Dolayısıyla burada faiz artının beklentisi kısa vadeli faizleri nispeten yüksekte tutmaya devam ederken uzun vadeli faizler bundan solunç alınabileceği varsayımı altında nispeten geri geliyor. Ama tabii ki bu çıkarımı çok kesin ve net yapmak için şu an itibariyle biraz erken de olabilir. İzleyip göreceğiz özellikle önümüzdeki haftaki fiyatlamaları. Buradan emtia piyasasındaki harekete geçelim. Çünkü orası da aslında bu tabloyu destekler nitelikte. Özellikle şu an itibariyle petrol tarafındaki nispi geri çekilme enflasyon kaygılarının giderilmesinde önemli başat faktörlerden bir tanesi. 105 doların altına kaydık. Brent petrolde 108 doların üzerini gördükten sonra şu anda da 104 dolar 60 centlerdeyiz. %3'e yakın geri çekilme orada var. Amerikan tipi ham petrolde 100 dolarlar zorlandıktan sonra şu anda 98,5 dolara doğru kademe kademe geliyoruz. Oradaki geri çekilme %3.7 seviyesinde ve bu anlamda bakınca aslında biraz daha risk iştahı kabarmaya başlayınca altının da yukarı gittiğini görüyoruz. Yeniden 4400 doları zorluyor. Bir 10 dolar kadar yer kalmış gibi duruyor. %1.6 altında, %2'nin üzerinde 65 dolara kadar taşıma potansiyeli olan bir hareketi ise gümüşte görüyoruz diyelim. Rakamları bu şekilde aktardık. Hızlıca geçiyoruz şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, öncelikle aslında Amerika'daki enflasyon verisinin detayları üzerinden başlamakta fayda var. Çünkü veri aslında biraz daha tehditvar gelebilirdi. Yani ciddi bir yukarı yönlü hareket olsa piyasadaki risk iştahı bu kadar fazlalaşmayabilirdi. Ancak veri düz geldi. Çekirdek enflasyon beklentinin bir tık üstünde gelince piyasa kendini hareket alanı buldu. Fed'in faiz artırımıyla enflasyona mukabele etme direncini biraz göstereceği varsayımı altında şu anda hisse senedi piyasası iyimser. Tahvil tarafının uzun cephesi biraz daha iyimser, aşağı yönlü harekette. Ama verinin alt kalemleri bize tam olarak ne söylüyor? Biraz bunun üzerinden değerlendirme yapalım. Çünkü fiyatların kalıcı olup olmayacağı buraya bağlı.
1: Aslında küresel merkez bankacılığı haftasına başlamışken bütün gözler TÜFE verisindeydi diyebiliriz. Dün karşıladığımız beklentilere paralel gelen ÜFE verisinin ardından. Senin de söylediğin gibi aslında açılım manşet TÜFE tarafı aylık bazda %0.4 gelerek beklentilere paralel geldi. Yıllık bazda ise %3.4 ile yine beklentilere paralel bir veri karşıladık. Ama burada asıl sürprizin çekirdek enflasyon tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda aylık

0: Yazda %0,2 artması beklenirken 0,3 seviyesinde bir artış gördük. Keza buradaki artışın bir miktar daha enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu sabah itibariyle 110 dolarlara kadar ulaşmış bir Brent petrol takip ettik. Bir miktar daha %3'e varan aşağı yönlü hareketlerini gördük gün içinde, ama bir enerji maliyetlerinin gittikçe artıyor olması, iki ayın ardından Haziran ve Temmuz'da gördüğümüz enerji tarafından gelen negatif katkıdan sonra bu ay bir miktar daha çekirdek enflasyon tarafına yukarı çeken unsurlardan bir tanesi oldu. Manşet enflasyon tarafını yukarı çeken unsurlardan bir tanesi oldu. Yıllık bazda baktığımızda ise çekirdek enflasyonda %2,5'ten 2,4 seviyesine gerilediğini gördük. Yani çekirdek tarafta yıllık bazda dezenflasyon görsek de aylık bazda hala hızlanan bir enflasyon gördüğümüzü ve Fed'in de özellikle buraya dikkat ettiğini bu noktada söyleyebiliriz. Alt kırılımlara baktığımızda ise enerji maliyetleri %2,1 yükselmesinin doğrudan yansımasını görüyoruz demiştik, ama gıda tarafında bir miktar daha görece sakin bir ay geçirdiğini söyleyebiliriz ABD tarafının. Keza bu tarafta market taraflarında herhangi bir değişim yok. Yani gıdanın doğrudan yukarı çeken bir unsur olduğunu söyleyemeyiz. Burada şaşırtıcı olan hizmet tarafı oldu. Çünkü hizmetlerde yukarı yönlü bir hareket var. Ve barınma maliyetlerinde %0,3'lük bir artış var. Enerji ve kiralar hariç hizmetler ise aylık %0,5'lik bir yükseliş gösterdi. Mal tarafında yatay olduğunu söyleyebiliriz. Gıda ve enerji hariç emtia mal fiyatlarına baktığımızda %0,1 artış var. O tarafta özellikle yeni ve ikinci el otomobillerin fiyat yükselişi burada alt kalemlerde dikkat çeken unsurlardan bir tanesi oldu. Bütün bunları FED açısından değerlendirdiğimizde doğrudan dezenflasyon sürecini destekleyen bir veri olduğunu söyleyemeyiz. Burada bir miktar daha oyun alanını daraltan bir veri geldi FED'in ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısında verinin hemen ardından %90'lara varan bir ihtimal görürken bir miktar daha geri çekildi %84 seviyelerine. Keza Jackson Hole'dan sonra biz %70'lere varan bir faiz artırım ihtimalini zaten konuşuyorduk. Sonra bir miktar daha geri çekilip %50 seviyelere gelmişti, ama bugünkü verinin ardından %90'ın da üstüne çıkıp şu an %84-85 bandında haftaya faiz artırım ihtimaline neredeyse kesin gözle bakıldığını söyleyebiliriz. Bu da senin de aslında girişte bahsettiğin gibi bir miktar daha vadeliler tarafında şu an nötrledi diyebiliriz. O taraftaki kazançları bir miktar daha törpüledi, ama tahviller üzerinde özellikle kısa vadeli tahvillerde 2.61'e kadar çıktıktan sonra 2 yıllıklar bir miktar daha düşerek 4.56'lar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor şu an.
1: Elif, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Özellikle petrol temelli tartışma şu anda bütün dünyanın ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren kademe kademe artan gerginlik, beraberinde Amerika ile İran'ın birbirlerinin tankerlerini vurmasıyla içinden çıkılmaz bir hale geldi. Husiler Körfez'in geçiş noktasını kontrolünü ele aldı şeklindeki haberler. Ama genel olarak bakınca elbette petrol bu kadar belirleyici konumdayken geçmişteki deneyimler bize ne kadar alan açıyor, ne kadar yer veriyor ve buralarda yaşanan bu sert hareketlerin normalleşmesi ne kadar zaman alıyor? Çağlar, senle biraz bunun üzerinden değerlendirme yapalım.
2: Şimdi 11 Eylül olması vesilesiyle oradan başlatayım ben konuyu. Bu 2000'lerden başlıyor, 26 yıllık bakıyoruz, ama belki ilk etapta o dönemi tam saniye saniye hatırlamayan varsa muhtemelen 11 Eylül saldırıları gerçekleştikten sonra petrol fiyatları fırlamıştır. Çünkü Orta Doğu'da kriz vardı diye düşünülüyor olabilir. Lakin havacılıkla ilgili kafadaki soru işaretlerini ve güvenlik tedbirleriyle ilgili aksiyonu harekete geçirdiği için ilk etapta petrol fiyatlarının biraz geri çekildiğini görmüştük 11 Eylül saldırılarına ilaveten. Ama bundan sonra tam 2003-2008 dönemi neye denk geliyor? 2001 yılının sonunda Dünya Ticaret Örgütü'ne resmi olarak katılan Çin'in, eğer yanlış anımsamıyorsam, o müthiş büyümesinin ilk fazına, ki 2008 krizini takiben de biz dünyada gelişen ülkelerin talebiyle küresel büyümeyi ayakta tuttuğunu bolca konuşuyorduk. O dönemde bu kez de 2008 krizine kadar ciddi anlamda belki tarihte eşi benzeri hiç olmayan, olmamış ve olmayacak bir yükselişe tanıklık etmiştik. 140-150 dolarlara kadar gitmişti petrol fiyatları, ama burada tabii ki 11 Eylül saldırıları tek başına bir etmen değil. Takiben Çin devreye girdiği için konu böyleydi. 2010'lardan sonra konu daha da karmaşıklaşıyor. Özellikle Arap Baharı denilse de çok da o ismine yakışır gelişmelerin bir veçesi olmayan durumun yine petrol fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu kez 2010'ların ortalarına doğru Çin'in yavaşlamasıyla petrol fiyatlarının Ankara'nın ciddi anlamda bu kez dibe

0: gittiğine tanıklık etmiştik. Hemen ardından zaten 2020'de salgın geldi. Neredeyse talep duracağı için, küresel ekonomi neredeyse duraksama noktasına geldiği için bedavaya petrol deniliyordu. Lakin işler böyle devam etmedi. Önce Rusya-Ukrayna savaşı, sonra bizim alıştığımız teamüllerin dışında jeopolitik gelişmeler ve üzerine bir de bu yılki İran savaşı ile beraber tekrar 100 dolar üzeri petrolü konuşuyoruz. Ama bu 26 yıl dünya için çok kolay geçmedi. 2001 sonrası 11 Eylül hem Amerika'yı hem de dünyayı çok fazla değiştirir diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar, aktardığım bu notlar için. Şimdi geçeceğiz biraz Türkiye odaklı konulara. Özellikle bugün gelen makro veriler, bunların içerisinde ödemeler dengesi verisi önemli. Uzun bir süre sonra, yaklaşık 8 ay sonra ilk defa cari dengede fazla vermiş olduk. Dolayısıyla Aslı Savranoğlu ile biraz önce bu tarafını değerlendirmeye çalışalım. Bir de arkasından tabii enflasyon beklentileri de biraz daha şekilleniyor. Onun üzerinden de hızlıca geçmeye çalışırız.
2: Şimdi evet, cari işlemler dengesi çok küçük de olsa bir fazla verdi Temmuz ayında. Aslında bu fazlanın biraz daha daha da fazla olması bekleniyordu. Geçen sene çünkü yaklaşık 1.8 milyar dolarlık geçen seneki Temmuz ayı cari işlemler fazlası 1.8 milyar dolardı. Buradaki beklentinin biraz altında kalmasının sebebine baktığımız zaman aslında birincil gelir dengesinde özellikle portföy yatırımlarına ilişkin giderlerde bir artış olduğunu gördük. Dolayısıyla biraz sapma bundan kaynaklandı ama bunu da bir kenara bırakırsak özellikle dış ticaret tarafındaki genişleme devam ediyor. İhracatın %2.1 arttığını, ithalatın %5.6 arttığını görüyoruz Temmuz ayında. Yine turizm rakamlarına baktığımız zaman turizm gelirlerinde 0.8'lik küçük de olsa bir yavaşlama var. Turizm giderlerinde de %20'nin üzerinde bir artış vardı. Dolayısıyla bunları, bütün bunları topladığımız zaman cari işlem dengesinde 12 aylık bazda genişleme devam etti. Yaklaşık 40.7 milyar dolara geldi son 12 aylık cari işlemler açığı. Geçen yıl başında 2025 sonunda 30 milyar dolardı. Milli geliri oran olarak baktığımız zaman 2025 yıl sonunda 1.9'dan şu anda 2.2'ye geldik aslında. Çok görece kontrollü gidiyor diyebiliriz buradaki genişleme, bu kadar petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen. Biraz da buradaki grafiği bu anlamda da görmek istedik. Net ihracat, yani enerji ithalatının seyrine baktığımız zaman yaklaşık 65 milyar dolarda son 12 aylık enerji ithalatı. Altın ithalatı da yaklaşık 21 milyar dolar civarında. Yılbaşına ve geçen seneyle kıyasladığımızda, 2024 sonuyla da kıyasladığımızda çok sınırlı bir aslında yükseliş var burada. Dolayısıyla aslında buradaki genişlemenin çoğunun enerji ve altın hariç cari işlemlerden geldiğini şu anda söylemek mümkün. Yani hem ihracat ve ithalat arasındaki büyüme farkından. Burada da şunu da aslında hatırlatmak lazım. Yani net ihracatın katkısının pozitif olduğu bir dönemden geçtiğimize göre sadece miktar olarak değil, buradaki fiyat hareketlerinin de etkisi olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar enerji ve altın fiyatlarındaki yükseliş bu tarafı görece sakin tutsa da diğer malların da fiyatları artıyor aslında. Dolayısıyla bu da ithalatı görece yüksek arttırıyor. Bunun dışında belki şunu söyleyebiliriz, 65 milyar dolar enerji ithalatı OVP'de yıl sonunda 71 milyar dolara kadar genişlemesi bekleniyor. Yaklaşık 88 dolar petrol fiyatı ortalamasıyla. Gelecek sene tekrar ama petrol fiyatının 76 dolara gerilemesi beklentisiyle birlikte buradaki enerji ithalatının da 66 milyar dolara doğru gerilemesi bekleniyor. Şu andaki görüntü aslında bundan biraz uzak ama sonuçta gelecek sene için 76, yani ECB'nin vesaire de baktığımız zaman tahminlerine 76 aslında çok da off gözükmüyor. Bunun dışında başka şunu söyleyebiliriz. Yıl sonunda cari işlemler açığının OVP'de 47,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Piyasa beklentileri bir miktar daha yüksek, 50 milyar dolar civarında. Eğer 47,5 milyar dolar gelirse milli geliri oran olarak %2.6'ya gelmiş olacak. sonuçta 1.9'dan 2.6'ya sınırlı bir yükseliş gibi. Yani biraz daha aslında yani
1: böyle bir senede aslında çok fena sayılmaz.
2: Çok kötü değil, evet. Onu söyleyebiliriz. Ve burada da şu herhalde hikaye, biraz daha net ihracatın görece pozitif kaldığı. İhracat artışı her ne kadar nominal olarak çok kötü, çok ithalatın altında kalsa da aslında oradaki artış eğiliminin devam etmesi buradaki trendi pozitif yönde etkiliyor.
1: Peki bugün gelen iki tane daha önemli veri var. Bunlardan bir tanesi perakende satışlar. Aslında o kısmı önemli. Bir de onunla bağlantılı olarak sana enflasyon beklentisini de sormaya çalışacağım. Şimdi perakende satış verisi Temmuz'da aylık %0.2. Dolayısıyla hani önceki veriyle kıyasladığımızda yavaşlamanın belirginleştiği konusunda Merkez Bankası'nın söylediğini biraz daha altını çizerek göstermiş oluyor. Bir yılın en düşük artışı. Diğer taraftan yıllık artışa baktığımız zaman da 11.5'tan 10.4'e gerilemiş olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi zaten biz son 3-4 aydan bu yana mal enflasyonundaki yavaşlamayı net olarak hissediyorduk. Her ne kadar son bir ayda bir parça yukarı yönlü ivme olmuş olsa da trend olarak bunun aşağı geldiğini görüyorduk. Fakat tabii bunun İç talepteki yavaşlamanın Merkez Bankası'nın önemli argümanlarından bir tanesi olduğunu, eğer bir sonraki ay faiz inecekse temel dayanak noktalarından bir tanesini bunun oluşturduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan da burada piyasa katılımcıları anketi üzerinden baktığımızda çok belirgin bir iyileşme olup olmadığı konusunda biraz soru işaretimiz var. Hani biraz petrol fiyatlarının da etkisiyle yani piyasa katılımcıları, tırnak içinde okumuş çocuklar, bir tık yukarı almışlar enflasyon konusundaki beklentilerini. 29.43'ten 29.61'e gelmiş yıl sonu TÜFE beklentisi. 12 ay sonrasında hemen hemen aynı yerde.
2: Evet, sonuçta ikisini birlikte toplayacak olursak aslında bir perakende satışlar tarafında belli ki Temmuz ayında da, yani 3. çeyreğe de zayıf başladık. Zaten 2. çeyrek verileri özel tüketim tarafındaki daralmayı bize teyit etmişti. Şimdi Temmuz ayı verisi de buradaki trendin aslında devam ettiğini gösteriyor. Ağustos ayına, yani bütün 3. çeyrek aslında için gelen öncü veriler iç talepteki bu zayıf seyrin devam ettiğine işaret ediyor. Perakende satış verisi de bununla uyumlu diyelim. Şunu da içinde gördük. Daha doğrusu burada Merkez Bankası'nın da yorumları var. İç talepteki yavaşlama, özellikle enflasyondaki geçişkenliği de aslında yüksek enerji fiyatlarından diğer kalemlere geçişkenliği de görece sınırlıyor. Ama senin de bahsettiğin gibi sonuçta son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş bir round daha beklentileri olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor. Hem 2027 bu arada bahsetmedik ama 2027 enflasyon beklentilerinde de yukarıya doğru bir eğilim var. Orada da 21.9'du beklenti, 22.7'ye yükseldi. Yani Merkez Bankası OVP'de %21 olarak belirlenmişti. Piyasaya yaklaştı demiştik ama piyasa oradan bir miktar uzaklaştı. Dolayısıyla
1: son... Çok belirgin değil ama uzaklaştı.
2: Evet, çok hafif de olsa uzaklaştı. Yani şu açıdan önemli. Sonuçta son dönemde bu petrol fiyatlarının yüksek seyri belli ki enflasyon beklentilerini de olumsuz etkileyebiliyor tekrar. Burada mesela şu anda OVP'deki 2026 beklentisi geldi 28.4. Oysa şu anda piyasa beklentileri neredeyse 30'a yakın, 29.76 galiba. Dolayısıyla sonuçta evet, yani petrol fiyatlarındaki bu yükseliş beklentileri bir miktar daha hedeflerden ve tahminlerden uzağa doğru ittiriyor gibi gözüküyor.
1: Aslı, çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir'le birlikte bir miktar daha yine BIST 30 tarafındaki hareketi konuşacağız. Çünkü bu haftanın manşeti zaten BIST 30, BIST 100, hatta tüm BIST 30 arasındaki farklılaşma. Dolayısıyla aslında genel anlamıyla bakınca BIST 30'da endeks rekor seviyede, ancak şirket bazında baktığımızda büyük farklar var arada.
3: Açıl geçen gün, önceki gün BIST 30'la BIST 30 dışı, BIST 100 dışı küçük hisse senetlerinin ayrışmasını incelemiştik. Bugün BIST 30'un içindeki ayrışmayı inceliyoruz. Şimdi BIST 30 endeksi çarşamba gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve şu anda da o seviyelere yakınız. Tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıktı BIST 30 endeksi. Ancak BIST 30'un içindeki şirket hisselerine baktığımız zaman 15 tanesi kendi zirvesine, daha önce gördüğü, son 200 günde gördüğü zirvesinin %20 ve daha fazla uzağında. Burada sadece 15 tane hisse senedinin yukarı yönlü hareketi desteklediğini, diğerlerinin biraz daha arkadan geldiğini takip ediyoruz. Son dönemde, son böyle fon rehberinden sonra yapılan düzenleme bazı hisse senetlerine çok sakin kalmış, Şişecam gibi, Petmi gibi hisse senetleri hareket getirdi ama bunlar hala

0: zirvelerine, mesela Sasa Polyester gibi zirvelerine hala uzaktalar. Dip seviyesine yakın, zirvesine uzak hisse senetlerini seçtim. Ben burada Ford Otomotiv, Pegasus, Migros, TAV Havalimanları ve Sasa Polyester öne çıkıyor bu 5 hisse. Bunların hepsinin kendi içinde bir nedeni var aslında. Hiçbiri nedensiz değil. Ford Otomotiv, otomotiv şirketlerini malum işte yavaşlamanın devam etmesi, Pegasus'un jet yakıt fiyatlarındaki artış karlılığı baskılaması, işte TAV Havalimanları'nın Orta Doğu'daki gerilimden dolayı havacılık sektöründeki genel yavaşlama, Sasa Polyester'in de borçluluk konusundaki belirsizlikleri öne çıkarmıştı. Şimdi burada son dönemde bu hareketler geride kalmış hisse senetlerine biraz daha teveccüh olduğunu gösteriyor. Özellikle yatırım fonlarının. Bunlar bu dibine yakın, zirvesine uzak hisselerde devam eder mi etmez mi bilinmez ama bu ayrışmanın çok uzun soluklu temel dinamiklerle birlikte bakmak lazım. Ayrışmaların ortalamalara doğru yakınsamasını beklemek doğru olur herhalde. O yüzden içeride artık senet ve hisse senedi ve sektör ayrışmalarını çok daha yakından takip ediyoruz.
1: Bekir, teşekkür ediyoruz. Bu arada bir son gelişmeyi de arkadaşlarımıza aktarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi kurmaylarının önemli isimlerinden Kevin Hastin açıklamaları var. Bir ara Fed Başkanlığı için de ismi geçen adaylardan bir tanesiydi. Dizel fiyatları şu an bizim için büyük bir sıkıntı. Birçok rafineri savaş yüzünden etkilenmiş durumda diyor. Bu zaten bildiğimiz tema ama önemli olan unsur bugün ilk defa tarihte 6 dolar seviyesinin üzerine çıktı dizel fiyatları. Dolayısıyla aslında bu da ona müteakip gelmiş bir açıklama olması hasebiyle önemli. Dikkate değer diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında yeniden karşınızdayız.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
7: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: Seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı sevgili Baki Atıl abi bizlerle birlikte. Baki hoş geldin yayınımıza. Şimdi bugün Amerika'dan gelen enflasyon verisi biraz düz gelince piyasa işte önümüzdeki hafta itibariyle Fed'den bir faiz artırımı gelir. Dolayısıyla aslında buralardaki bozulma biraz normalleşir. Biz de işimize bakabiliriz diye bir coşkuya bürünmüş gibi görünüyor. Biraz petrol fiyatının aşağı gelişi de burada risk iştahını körükler nitelikte. Sonuçta bu iyimserlik ortamı bize de özellikle bankacılık endeksi üzerinden belli ölçüde yaramış idi. Ama şu anda bankacılık endeksindeki getirilerin düştüğünü, yarıya indiğini görüyoruz. Biraz üstüne tartışalım istersen. Önce Amerikan verisinin de buradaki risk iştahını, sonra da bizim tarafın, çünkü Avrupa'da da aslında getirilerin bir parça gerilediğini görmeye başladık.
1: Tersten başlayayım. Bizimkiler Avrupa ile pek koordine ya da Amerika ile koordine hareket etmiyoruz. Yani pozisyonlanmalar üzerinden işlem yapılıyor. Amerika tarafında senin dediğin gibi yani dünkü üfeden sonra bugünkü tüfe çekirdek tarafta ne olacak diye bakarken işin rengi biraz arttırabilir ama arttırmayabilir. Çünkü üretici fiyatlarına o kadar yansımadı ama çekirdeğin bir kısmında da onun net bir hikayesi oluşuyor. Öyle baktığı zaman diliminde de diyorsun ki senin dediğin gibi Brent petrolün aşağı gelmesi, bugünün zaten en büyük sürprizi o. Aşağı gelmesiyle birlikte toparlanma emaresi var. Ama tahvil tarafında öyle bir yansıması, net bir yansımasını görmüyorsun. Tahvil tarafı toparlanmadıktan sonra da hisse senedi tarafının güçlü bir trend oluşturması ya da bir destekten tepmesi kısmı biraz sıkıntılı gibi gözüküyor.

0: Diyor, biz de hafta başından bu yana özellikle işte bankacılık sektörü 2 günde bir konuşuyoruz. Bir gün yukarı, 2 gün aşağı yapıyorlar. Orada baktığında ilk önce bir kamu bankalarında alım vardı. Sonra 2 tane bankanın alınmasıyla birlikte bütün bankalar coşku yaşadılar. Pozisyonlanma ayarlaması yani başka bir şey değil. Fon rehberi üzerindeki BIST 30 tarafına ağırlıktaki hisseler tarafına yönelme ve onun sizin de işte ne zaman çarşamba günü galiba Bekir'in sabah haberindeki
1: Evet.
0: gelecek şeyinden sonra o dönemde bir sıkıştırma, hızlı
1: Ama
0: bir
1: geldi
0: hareket
1: sonra.
0: geldi değil mi? Akşam değil geldi. Eli kulağında, eli kulağında derken o tarafı rahatlattık ama Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararına baktığında o taraf diyor ki enerji maliyetleri düşmedikten sonra ben kolay kolay o faizi indiremeyeceğim maalesef. Buradaki maalesef ilk paragrafta her şey hazır. Dezenflasyon çalışıyor. Dolayısıyla indiririm algısını da bertaraf eden bir nokta oluyor. ECB tarafında da benzer hikaye var. Sonuç itibariyle tahvil tarafındaki yüksek seyir buraya büyük bir dezavantaj olarak yansımasını görüyoruz ve pek bir ben trend oluşacağını da bu saatten sonra zannetmiyorum. Bu ayarlamaların devamı bu ay boyunca devam eder. Biz de o sırada momentum trade yapmaya da devam ederiz.
1: Peki şimdi bu fon rehberindeki değişiklik sonrasında ortaya çıkan tabloyu birazcık seninle özümseyelim isterim.
0: Tamam.
1: Burada çok ciddi anomaliler oluşmuştu. O anomaliler şimdi fon rehberindeki değişiklik sonrasında ister ister bilmez yoğunlaşması yüksek olan fonların bu sadece anomaliye sebep olan fonlar da değil.
0: Değil.
1: Normalde işini doğru yapan ama belli başlı yerlerde odaklanmış daha niş iş yapan bu büyük hisse bile olabilir.
0: Tabii tabii
1: Birkaç tane hisse de
0: gördük
1: olabilir.
0: onları.
1: Ha, bu tür fonların da aslında ister istemez çeşitlendirmesini zorunlu hale getirdi. Böyle bir dönüş var. O nedenle hani bu nereye kadar devam eder? Buradaki tablo nerede gerçek anlamda normalleşmeye doğru evrilir? Onu merak
0: Ya
1: ediyorum.
0: şöyle söyleyeyim, ne zaman ya piyasa gerçeği üzerinden baktığımızda ne zaman bizim arkadaşların ekranlarında 2-3 tane fonun elinde taşıdığı hisseler ekranlardan çıkmaya başlar, işte o zaman düzelir. Ama şu kompozisyonda herkes yatırımcı tarafı söyleyeyim, getiri peşinde koştuğundan dolayı, getir de senin dediğin gibi 2-3 tane kurumun fonlarında yoğunlaşma yaşadığından dolayı, onların tarafta halka açıklık oranları nispeten düşük, işte yeni düzenlemeyle kontrol, iştiraklerinin kontrolü, fonlar üzerinden dolaylı kontrol olan hisseler üzerinden olunca da o tarafta para çıkışı var mı yok mu ona bakılıyor. Ona baktığın zaman diliminde de likidasyonu sağlıyor muyum, sağlayamıyor muyum, o tarafa da bakılıyor ve yatırımcı kitlesi şöyle söyleyeyim yani yoldan geçen bile 3 harfi söylüyor, böyle bir fon varmış işte bu fona girmek istiyorum, diyorsun ki o nitelikli, bak böyle böyle riskleri var, bu taraftaki de böyle riskleri var. Diyor ki o tarafın getirisi çok daha iyiymiş. Mevduatın yaklaşık 3 katını alıyormuşuz kısa vadede. Dolayısıyla bütün paramızı oraya aktarsak mı? İşte hikaye burada başladı. Bütün parasını insanlar mevduat tarafından o tarafa yönlendirmeye başladı. Ve 2-3 tanesi devasa büyüklüğe ulaşınca da işin rengi başka bir boyuta girdi. Senin dediğin gibi işte değerleme üzerinden çalıştırırsan bunu başarı elde edemedin. Yani gün gibi ortada çünkü para girmiyor. İstediğin kadar sen ucuz bul. Yani rüzgara karşı yapabileceğim bir şey yok. Buradaki rüzgar da o fonların getirisi üzerine gitmişti. Şimdi bu düzenlemelerle etap etap oradaki hisselerde biz net bir şekilde zaten kim dip olduğuna baktığında genel anlam itibariyle herkes görüyor. O taraftaki çıkış ama fon tarafındaki dengelenmeyi beraberinde getirdi. Görüntü şu anda insanların şey var. En son işte bu katılım evi hikayesiyle birlikte de dün gerçekleşen oradaki pozisyonlanmalar ne olacak? İşte fiyat kaçtan olacak? Çünkü orada bir fiyat olması gerekiyor. Aldığında işte o fiyat cari fiyattan olmayacaktır. Algısı mesela dün tavan olduğunu hadi bir coşkuydu ama dedik ki yani burada bir fiyat olması gerekiyor. Sonuçta bu halka açık bir şirket kısmı da var orada.
1: Şimdi bir de fonların elindeki kaynağın büyüklüğü tamamen AUM bazlı bakmamak lazım.
0: Tabii.
1: Çünkü oradaki AUM dediğimiz yani yönetilen
0: Tabii.
1: fon miktarı içinde aslında belki suni fiyatla
0: Likit. Tabii
1: oluşmuş
0: tabii
1: belli
0: tabii.
1: başlı hisse değerlerini de ve varlıkları da içerdiği için yani akım nereden nereye gelecek
0: Ve
1: ve itfaa olması halinde o itfaayı karşılayabilecek kaynak ne kadar olacak?
0: Zaten bir haftalık
1: pusulada olan o oldu
0: evet,
1: çünkü.
0: bir haftadır ne yaptık, nasıl baktık? İşte ödeyebildim mi, ödemedim mi? Ne kadar çıkışı var? Bunu karşılayabilecek mi? Bunu nereden fonlayacak? Yani öyle bir zincir etki hikayesine koydum mu? Başından beri dediğim likiditeye bakıyor. O likitte var mı yok mu? Yani sistemde o likitte tamam kağıt üzerinde var da çekmeye kalktığında var mı? Yani bir şey kağıt üzerinde gitmiyor işte. O düzenlemelerle bu iş görüntü itibariyle hep şey diyorum. Yani bir ay süre zarfında netleşir. Hızlı bir şekilde netleşmeye başlıyor. Netleştikten sonra biz

0: rahat bir şekilde bu iş ne olur ne biter diye bakacağız ama orada da arkadaşların da söylediği gibi başta Mehmet Gerse olmak üzere o 500 milyon sermaye yani bir getiri benim görmem gerekiyor ki o sermayeyi 500 milyona çıkartayım. Şu ortamda da hiç seni konuşmuyorlar, diğerlerini konuşuyorlar. Dolayısıyla para akışı hala o tarafa devam ederken sen o 500'ü nevalandıramıyorsun da zaten. O 500 konsolidasyon olmadan çıkacağını ben zannetmiyorum. Yani ilk gün o tebliği gördüğümde de zaten hepimiz ortak noktaydı. Ciddi bir konsolidasyon olması gerekecek. Yanına personel hikayesinden baktığında da benzer şekilde yani bir tane yönetici 7 taneye bakıyor. Serbest fonlar da dahil olacak. O kadar eleman yok. Yani net olan yegane şey de bu. Fonlar da kendi içinde tasfiye olacak.
1: Yani bunu ama zaten bu bir için alınmış bir tercih. Yani SPK'da bu değişikliği yaparken
0: sana söylüyorlar zaten.
1: Hani bunun için yapmıyor. Yani hani diyor ki ya bir konsolidasyona ihtiyaç var. Çok fazla portföy şirketi oldu.
0: Ve geliyorlar.
1: 500 milyon zaten onun için geliyor. Yani ama bu doğru şey mu değil mi ayrı. Yani. İşini doğru yapan birçok
0: i̇şte
1: portföy şirketi.
0: İşte onlar için sıkıntı.
1: Evet yani normalde hiç aslında tarafı olmadığı, günahı olmayan bir şeyin sermayesini koymak zorunda
0: ama
1: kalıyor.
0: Ama sistematik riske gidiyor iş.
1: Ama evet yani bir tarafta da bu var. Şimdi esas burada hani 40 satır mı 40 katır mı işler keşke bu noktaya gelmeseydi ama gelince böyle oldu. Bir sonraki fazında da elbette risk ölçütleri nasıl uygulanacak? Yani bu sadece şimdi daha önce de oldu. Bu sefer o zaman vadeli piyasa üzerinden evet. Arbitraj tartışması şimdi burada bakalım. Oldu. Oldukça bir düzenleme geliyor bununla ilgili. Ama hani suni fiyat oluşumunun engellenmesi için ne olması lazım?
0: Yani şöyle
1: ne yapılması lazım? O önemli. Orada, yani.
0: Oradakinde şimdi ne diyoruz? Endeksin hesaplanmasının yeniden gündeme gelmesi gerekiyor ve BIST 30, 50, 100'e girecek çıkacakların bir şekilde temel değerleme üzerinden de bir bariyeri olması lazım. Şimdi sen suni fiyat artışını endekse sokmadıktan sonra o hisselerde o kadar bir şey olmaz. Çünkü BIST 30 üzerinde yoğunlaşma yaptırmaya çalışıyorsun. Orada da yani basit bir mantıkla gidersek fiyat kazanç ortalamasını vurursun ya da piyasa defter değerini vurursun. Dersin ki onun üzerinde her kim olursa olsun giremez. Giremez dediğin zaman diliminde zaten bu tarafa da alamazsın. Hikayesi oluşur. Dolayısıyla o sistemin dışında kalır. Sen hisseyi alıp fizana götürsen bile bir anlam ifade etmez orada. Bu şekilde bariyer koyabilir. Onun dışındaki bariyerlerde yani fiyata yani ben alırım sen de alırsın. Yani kim bize engel olacak ki? Ama endekse giremez. Endekse giremediğin zaman şirketler olarak baktığında ben sana 90 kredi veremem. 50 kredi de veremem. Çünkü sistemin dışında kaldın. Oradaki 50'nin altında bir krediye tabi olur. Yatırımcı nezdinde açtığın line'ı da daraltmış olursun. O daralttığı zaman o zaten getiri yüksek faizle taşıyacağından dolayı buna değmezler. O da oradan uzaklaşır. Bu silsileyi çalıştırması gerekiyor. Eğer bunu çalıştırmazlarsa yani endeks hesaplaması değiştirmedikten sonra bu iş bir bacağı eksik kalır. Bu sefer de deriz ki yılbaşına kadar bekleyelim bu işi. Eylül sonuna kadar beklememize gerek yok. Süreyi ne kadar uzatırsak aşağıdaki vatandaşlar da benzer şekilde 3 fonların 3 harfli fonların isimlerini söyleyip poraları o tarafa gönderdiğinde bu riski taşımaya devam edersin. Yani başka bir şey olmaz. Riski tamam bir tane pusula tarafıyla bertaraf etmiş gibi gözüküyorsun şu anda. Ama o da çok büyük bir hamle. Bakma biz de herkes tamam bu işi şey yaptı dendi ama nasıl diyelim onu da dondurduk dendi ama o çok büyük bir operasyon. Yani sorgulanması gerekecek. Onun yani altında bir sürü şey var. Yani çözüldü mü?
1: O iş çözülene kadar da türlü formül üzerinde konuşuldu.
0: Şimdi
1: yani nerelere gitti şirketler alıyor denildi.
0: Denetlemeden başlar o yukarıya kadar gider.
1: Geldi yani.
0: Yani hikaye orada bambaşka. Diğerleri de ne yapıyorlar diye bakılır. Şimdi bu halka açık diye böyleydi. Diğerleri halka açık değil. Bir tane daha halka açık var ama konsept şu anda o tarafın 8.9'du galiba yanlış hatırlamıyorsam. Toplam bankacılık sisteminden aldıkları pay hedef de 15. Şimdi burada böyle bir şeyle karşılaştık. Tamam o zaman diğerlerini de bir baştan kontrol edilip ona göre onlarda regülasyonların yapılması gerekiyor. Yani sadece SPK bacağı üzerinden değil bu değişik bir bölgeye gitmeye başlıyor ve sıkıcı olan nokta da o zaten. Yani buradaki fiyat hareketlerini de o yüzden diyorum. Yani iki tane bankayı aldılar hepsi yukarı gitti ondan sonra aşağı geldiler ne oldu? Aynı anda bankaların ucuz olduğunu mu keşfettik? Yani öyle bir şey yok. Bunun benzerini şeyde de gördük işte. Dün açıklanan...
1: Yani bu iş böyle giderse mesela tasarruf finansmanı işinde kamuya doğru dönüş olur.
0: Yani işte hikaye o olur. Yani o zaman da halka açılacak olan kamu tarafına mı yoğunlaşacak herkes? Şimdi o zaman kamu yapacaksa niye özel yapıyor bunu? Yani sorgulama o kadar değişik yerlere gidiyor ki bu sistem o zaman niye teşvik ettik? Bak bu sistemin zaten yurt dışında da sakıncası vardı. Amerika tarafında da şey yapmadılar, sisteme dahil etmediler. Bu böyle değişik bir yere gidiyor ama konuştuğumuz konuya bak, likitte. Konuştuğumuz tamamıyla her şey likitte. Parayı çekebildim mi, çekemedim mi? Vaktinde geldi mi, gelmedi mi? Sonuçta bu operasyonla birlikte, yani dünkü operasyonla birlikte biraz sakinlemiş gözüküyor ama bu sakinleşme dediğim gibi bizim ekranlarımızda yaklaşık işte 40-45 tane hisse senedinin ayarlaması kaç oldu, her gün sabah yüzde kaça düştü diye bakıyorsan o piyasada pek bir sağlıklık yok demektir, yani sağlıktan bahsedemezsin orada. Bak oranı buraya geldi, şunu sıfırladı, şunu yukarıya çekti, ondan sonra da burada endeks niye 14.400'ü kıramıyor ya da güçlü bir şekilde kıramıyor konuşmalarına devam ederiz. Bu konuşmalara devam edersen de buraya yeni para falan gelmez. Gelen para da o dediğim gibi belli fonlara o para girişi olur. Biz sermaye piyasasının çeşitlenmesini, gelişmesini istiyorduk. Yani kimse pay vadeliden bahsetmiyor. Şimdi o gün bankaları alanlar vadeli de işlem yaptılar. Dediler ki ha, bu böyle devam eder. Biz o zaman oraya giremiyorsak vadeli kaldıraçtan biz bu işi götürürüz. Götürdüler. Yani aşağı yönde parayı bıraktılar orada, yani götürdüler anlamında.
1: Peki. Bir kısa araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atalal'la sohbetimizin de son bölümündeyiz. Baki, biraz Merkez Bankası'nın son metnini okuduktan sonra önümüzdeki döneme ilişkin politika beklentisi. Yani önümüzde bir OVP var. Arkasından bir faiz kararı var. Onun arkasında bir de seçim tartışmasının siyasi mahfillerde biraz daha fazla belirgin tartışılmaya başlandığını görüyoruz. O nedenle ne düşündürüyor sana özellikle borsa temelli olarak bu gelişmeler?
1: Bence borsa temelli olarak zayıf bir 2027 ve son çeyrek olduğunu düşünüyor. Niye? Çünkü OVP'de %21'lik bir enflasyon tahmini var. Merkez Bankası'nın %15'lik bir tahmini var. Yani 15'lik tahmin ciddi daralma anlamına gelir. Daralma olursa da burada karlılıktan bahsetmek, endeksleri uçacak kaçacak demek biraz fazla iyimserlik olur. 21 dersek bizim kullandığımız, yaklaşık 2027 için söyleyeyim, 24,5 kullanıyoruz ki bugün açıklanan enflasyon beklenti anketinde de yıl sonu için baktığımızda 29,61 seviyesine kadar yükselmiş. 30 diyelim ona biz, 30 bandında var. 30'dan 21'e seçim atmosferi içerisinde nasıl gelecek? 30'dan 15'e gelemez zaten yani seçim atmosferi içerisinde. Yani böyle bir durumda hem üretim tarafının daralması gerekiyor hem de talep tarafının Avrupa tarafında canlı kalması lazım ki biz o büyüme hedeflerine ulaşabilelim 2027 için. Ondan sonra da şirketlerden karlılık konusunda bir destek bulalım. Bu arada da tahvil faizinin aşağı gelmesi gerekiyor. Yani böyle bir denklemi çözebileceksek borsa tarafında gayet güzel getiriler olduğunu sunabilirsin. Çözebileceksin.
0: Şimdi çözemezsin. Borsa deyince eskiden endeks konuşurduk ya, artık endeks konuşmuyoruz.
1: Yok,
0: çünkü endeksler zaten gösterge niteliğini kaybetti.
1: Değil.
0: Biraz önce Bekir'le de konuştuk. BIST 30 kendi içinde zaten
1: ayrılıyor. Çok
0: yapıda.
1: Net.
0: Onun için hani hisse bazlı veya sektör bazlı konuşmak daha makul, daha mantıklı.
1: Sektör de olmuyor ya, hisse bazlı konuşmak. Çünkü
0: sektörün de kendi içinde zaten çok
1: havacılık sektörü diyorsun. Şimdi diyorlar ki havacılık sektörü yok, ulaştırma var. Ulaştırma içinde de bir ton adam var. Yani bakmadıklarım var. Onların bir tanesi uçtu kaçtı oldu mu zaten ortalamayı yukarıya çekiyor. Dolayısıyla senin dediğin gibi yani petrokimya mı diyorsun arkadaş? Neyi kastediyorsun bunu? İşte Tüpraş'ı kastediyorum, Aygaz'ı kastediyorum. Dönüyorum, holding mi diyorsun? Neyi kastediyorsun? Ya tamam, burada Alarko'yu kastediyorum. Yenilebilir enerji mi? Yaklaşık 17 tane var. Hangisini kastediyorsun?
0: Hangisini kastediyorsun?
1: Bak, Akfen yenilebilir enerji tarafını kastediyorum. Şimdi o zaman da diyorum ki daha fazla var mı? Evet var, ama diyorum yoğunlaşmıyorum. Niye yoğunlaşmıyorum? Petrolün bu Amerika Savaşı'nın ne zaman olacağını, biteceğini kim biliyor? Kimse bilmiyor ki. Tarif veremiyorlar. Yani Trump'ın verdiği tarihi saymıyorum zaten. Şimdi bu kompozisyonda 5'e ulaşmış bir Amerikan tahvil faizi varken haftaya Japonya Merkez Bankası'nın faizi 25 arttıracak ama bir 25 daha bu yıl sonunda mı gelir, ilk çeyrekte mi gelir konuşulurken BESİT'in tahvil tarafında bloke edelim, bak biz aslında o kadar da zayıf bir yer istemiyoruz açıklamasıyla carry trade pozisyonları ne olacak diye düşünürken hikayeyi burada ben nasıl kurgulayacağım ki? Çünkü o kadar çok bilinmeyen bir denklem var ki sadece şirket karlılıkları üzerinden de gidemiyorsun. Gittiğin zaman sana 21'e göre yapsa, yani OVP'ye göre yapmış olsalar zayıf bir karlılık olur. 15'e göre zaten doğru düzgün karlılık çıkmaz. O zaman da endeks potansiyeli olmaz ki. Bu seviyede de ben dünya konjonktüründe bizim ülkede kim yararlanabiliyorsa onlara yatırım yapmam gerekir. Dışarıdakilere değil. Mesela bu Tüpraş'ın geri çekilmesi olmuştu. Savaş bitiyor hikayesiyle birlikte. Dedim ki siz onu bilanço için alıyordunuz. Yani savaş için alıyordunuz. Artı bir de bilanço için alıyordun. Dolayısıyla almaya devam ediyor. Şimdi 411 olunca da ya biz kaçırdık. Niye kaçırdın ki? Aldığın momentumun yanında bilanço vardı. Diğerlerinin sadece momentum vardı. Ya bankacılık sektöründe çarpanlar ucuz diyoruz. Ev sermaye karlığına bakıyorsun ve kredi musluklarının hala açılmadığını görüyorsun.
0: Ya belki ben şunu sorayım şimdi. Bizim piyasa özelinde şöyle bir sorun var artık. Ne ucuz, neye göre ucuz?
1: Hep
0: anlamıyorsun. Çünkü değerlemeler anlamını yitiriyor. Veya endeks bazında bakınca değerini yitiriyor. Sektör benzerlerine göre ölçümleyemiyorsun. Ya o yüzden
1: benzer şirket çarpanı çalışmıyor. Ha. Uluslararası çarpan çalışmıyor.
0: Çalışmıyor. O yüzden yani neyin neye göre ucuz olduğunu çıpalayamadığın bir ortamla karşı karşıyasın.
1: Sen çıpalayamadığın zaman da yabancı da çıpalayamıyor demektir. O zaman da yabancı işte faiz indirimi yaptın, dolayısıyla buraya coşacaklar diye senin tahviline coşarlar. Onun haricinde herhangi bir yere net coşma olmaz. Zaten baktığında da yılbaşından bu yana 2.4 milyar yanlış hatırlamıyorsam alışları var. Geldiğimiz nokta bu. Adamlar zaten var. Payları artar mı kısmında da işte %45-50'ye çıkar. Çıkmaz. 65 yerli var artık burada. O 65 ancak konsolidasyonla 62'ye düşer. O kadarı alırsa alırlar ama onlar bile senin dediğin gibi ilk önce diyor ki fili dolaşımı ben anlamadım senin diyor. Dolayısıyla gelmiyorum. Çıkacakları çıkartıyorum. Sonraki periyotta da diyor ki karlılık tahminleriniz zayıf. İki tane, üç tane hisseye al veriyor. Onların fiyatlarına bakıyorsun. Cari fiyat daha yukarıda. Yani böyle bir komedi durum da çıkıyor karşısına. Yükseliş potansiyeli var. Yükseliş potansiyeli var. Tamam, o potansiyel var da 3 aylık bilanço geldiğinde o potansiyeli hemen kat ediyorlar aşağı yönde. Şimdi sana CDS'in destek vermesi lazım. Zaten CDS oldukça düşük yerde. Yani CDS öyle uçuk kaçık yerlerde 260-70'lerde değil. Böyle bir atmosfer içerisinde elin mahkum seçici olacaksın. Ya da fonlara bırakacaksın bu işi. O bıraktığın zaman da ne oluyor işte? Getirisi en yüksek fon neyse arkadaş ben ya da fonlar neyse onların içerisinde alırım. Onlarda da işte risk var dediğinde risk seviyesi 7'ye alıyorsam bilerek alıyorum demektir. Orada da ben derim ki regülasyonlara uyduğu sürece benim için bir sıkıntı yok. Senin de kuruma da uyduğu sürece derdim yok. Ama işte hızlı iner, hızlı çıkar. Ya 7 riski almışsın. Sana söylenmiş mi? Söylenmiş. Yapılan işlemde normal bir SPK kuranları tabi mi? Tabi. Getir yarışması yapıyorsun. Yani getir yarışması yaparken ben çok güzel değerleme yapıyorum. Benim getirim o yüzden aşağı kaldı. Diğeri de ben değerleme yapmıyorum. Getirim tavan oldu dediğinde tavan olana birinci ödülünü vermiyor muyuz yıllardan beri?
0: Baki çok teşekkür ediyoruz. Böylece finans merkezinin bugün için sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Haftanın artık son işlem günündeyiz. Oldukça da hareketli bir işlem günü oldu ve olmaya da devam ediyor. Aslında bugün tabii Amerika'dan gelen TÜFE verisi, ki birazdan Elif Canseven bize detaylarını anlatacak. Özellikle tabii piyasa üzerindeki anlık etkileri de önemliydi. Öyle bir alan açıldı. Faizlerde, tahvillerde daha doğrusu getiriler önce bir yukarı yaptı, sonra bir aşağı yöne doğru evrildi. ABD vadeliler aslında çok da bozmadılar kendilerini bu esnada. Orada pozitif seyir devam ediyordu. Ama açılışla birlikte artık nerede bütün bu varlık sınıfları nasıl fiyatlanıyor? Birlikte bir göz atalım isterseniz. Gelsin hemen ekranımız. Ve BIST 100'e öncelikle bakalım. %0.28'lik bir yükseliş var BIST 100 tarafında. 14.432 puan seviyesinden geçiyor işlemler bu tarafta. Dolar TL'de 48.60'ın üzerine gelindi artık. Burada dolar endeksinin de yukarı yönlü hareketliliğinin bir katkısı var. 48.60-45 seviyesindeyiz. %0.10 düzeyinde yükseldi. Ve Euro da bu anlamda değer kaybetti. Biraz daha 1.16'ya yakınsadığını görüyoruz. 1.16.09'da Euro TL'de 56.46-63 seviyesinde. Her ikisinde de %0.03'lük geri çekilmeler var. Gelsin Avrupa borsaları, bakalım bugün o tarafta ne oluyor? Pozitif bir seyir var. Özellikle İtalya %1.26'lık yükselişle dikkat çekiyor. Onun hemen arkasından Paris geliyor %0.82. Ardından Frankfurt %0.69 ve Londra'da hemen peşinde %0.66'lık yükselişle. ABD borsaları vadelilerde hiç bozmadılar kendilerini demiştik. Piyasa açıldıktan sonra da bu ivme hızlanarak devam etti. Dow Jones'da da S&P 500'de de Nasdaq Composite'de de %1'in üzerinde getiriler var. S&P 500 7670 seviyesine geldi. 7700'ü orada takip ediyoruz. Teknik olarak %1.03 yukarıda, %1.14'lük prim Nasdaq Composite'de ve Dow Jones'da da %1.10'luk bir artış izliyoruz. Şimdi geliyor ABD tahvilleri. Bu taraf oldukça hareketliydi. Bakınız özellikle 10 yıllıkta daha uzun bacakta 4.93.22'ye kadar geriledi burada.

Buradaki getiri çok ciddi anlamda 4.98'lere doğru bir hareket yaşamıştık. ABD 5 yıllıkta da 4.74-24'e gevşediğini görüyoruz yine getirinin gelen alımlarla. 2 yıllık tahvilde ise bir miktar alım var, kısa vadeye dönmüş durumda. Orada da 4.59-15 seviyesine gelmişti. Şimdi 4.59'un hemen altına gerilediğini görüyoruz. ABD 2 yıllık tahvil getirinizsinin de. Emtia ve Bitcoin tarafı. Tabii bu ekranda şimdi bu hafta boyunca genelde yukarı eğiliminden bahsettiğimiz Brent petrol ile ABD tipi ham petroldeki satışlardan bahsederek başlamak lazım. %3 civarında bir düşüş Brent petrolde var. Bu düşüşle dahi biz 104 dolar 44 sentteyiz. Bunu not edelim. ABD tipi ham petrolde de %3,5'a yakın bir geri çekilme var. Orada da 98 dolar 88 sente doğru gevşedi fiyat. Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'de %2,86'lık bir yükseliş yeniden 79.500'lere taşıyor bizi. Bitcoin'deki bugünkü yükseliş 2.235 dolarlık bir artışa tekabül ediyor. Bu oldukça önemli bir yükseliş. Benzer şekilde aslında gümüş tarafına da baktığımızda yine %2'nin üzerinde bir prim ve 65 dolar denemesinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Spot altında da %1,64'lük bir artış var. Burada hala 4.400'ün bir miktar altındayız ama burada da herhalde şunu söyleyebiliriz ki 4.388 ne var ne kaldı şunun şurasında 4.400 dolara zorlanır mı, üstüne çıkıp kalır mı, bu seviyelerde biraz aslında hareket ediyor, bir bant oluştu altında demek zannediyorum, çok yanlış olmayacak. Evet, rakamlar böyle. Hadi şimdi gidelim araştırma masasına. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor, buyurunuz.

0: Elif merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Şimdi biraz önce de konuştuk, söyledik. Aslında tabii Amerika'da TÜFE verisi, bunun piyasalar üzerindeki yansımaları. Önümüzdeki hafta Fed'den beklentiler ne oldu? Çünkü fiyatlamaların oldukça sert bir şekilde değiştiğini de gözlemliyoruz. Onun detaylarını senden alacağız. Bir de elbette enerji tarafı açısından Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı açıklamalar, yayınladığı rapor önemli notlar içeriyor. Tüm bunlar için sözü sana bırakalım.
1: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Haftanın son işlem günündeyiz artık ve baktığımızda özellikle makro tarafta gelecek olan verilerle beraber bugün haftanın en önemli günlerinden birini geçirdik. Dünkü Merkez Bankası toplantılarının ardından. Bugün geldiğimiz noktada saat 3.30 gibi açıklanan aslında ABD TÜFE verisinin piyasalara doğrudan yansımalarını gördük ama ilk önce istersen birazcık veriden bahsedelim. Çünkü manşet enflasyon tarafında beklentilere paralel bir aylık ve yıllık manşet enflasyonu takip etsek çekirdek enflasyon tarafında bir hızlanmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hemen rakamlara bakalım. Ağustos ayında aylık bazda %0.4 bir artış gördük manşet enflasyon tarafında. Beklentilere paralel geldi fakat Temmuz ayındaki %0.1'den sonra 0.4'e çıkması enflasyon tarafında bir hızlanma olduğunu piyasaya yansıttı. Dolayısıyla manşet enflasyon tarafında bir hızlanma var diyebiliriz ama veri nasıl sürprizi çekirdek taraftan geldi. Çekirdek enflasyon tarafında özellikle enerji maliyetlerinin artışı ki biz burada grafiğimizde de görüyoruz çekirdek enflasyon tarafında manşet enflasyon tarafında aslında Haziran ve Temmuz ayında ateşkes söylemleriyle beraber aşağı yönlü gelen enerji maliyetleriyle beraber bir miktar daha enerjinin enflasyon üzerinde yaptığı baskının hafiflemesini görmüştük. Geldiğimiz noktada artık enerji fiyatlarının Brent petrol tarafında özellikle yükselişiyle beraber bir miktar daha enerjinin yaptığı baskıyla hızlanan bir çekirdek enflasyonu takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu noktada çekirdek enflasyonun alt kırılımlarına baktığımızda ise %0.2 beklentinin üstünde 0.3 gerçekleştiğinde aylık çekirdek enflasyon. Yıllık bazda baktığımızda ise %2.5'in 2.4 seviyelerine geldi. Yani yıllık bazda dezenflasyon devam etse de aylık bazda hızlanmış bir çekirdek enflasyon görüyoruz. Keza burası Fed'in en çok dikkat ettiği kalemlerden biri olduğunu bu noktada hatırlatmam gerekiyor. Alt kalemlere baktığımızda özellikle hizmet tarafının baskı yaptığını söyleyebiliriz Didem verinin alt kalemlerinde. Ve bunun ardından verinin piyasaya yansımalarını gördüğümüzde özellikle tahviller tarafında ki biz burada uzun tahviller tarafında özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı müdahalelerden bahsediyorduk. Dün 6 milyar dolarlık müdahale beklenirken 5.2 milyar dolarlık bir müdahale gördük. Bu da uzun vadeli faizlerde bir miktar daha yukarı yönlü baskıyı arttırmıştı sabah saatlerinde. Verin hemen ardından uzun vadeli tarafta bir miktar daha geri çekilme fakat kısa vadeli tarafta özellikle 2 yıllıklarda 4.61'ler seviyesine kadar çıkmış bir 2 yıllık tahvil faizi seyrettik. Şu an geldiğimiz noktada 4.57-4.58 bandında işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz 2 yıllık tahvil faizlerinin. Bugünün tabii ki de en önemli başlıklarından bir tanesi de Brent petrol tarafındaydı. Brent petrol tarafında 110 dolarlara yaklaşan sabah saatlerinde bir petrol seviyesi takip ettik. Ve burada geldiğimiz noktada jeopolitik gelirlerin bir miktar daha artmasıyla aslında Brent petrol tarafının yukarı yönlü ivmelerinin ardından Uluslararası Enerji Ajansı bir rapor yayınladı. Ve raporda özellikle talep beklentisini oldukça sert geri çektiğini söyleyebiliriz. Talep beklentisini bu yıl günlük 2,5 milyon varil azalmasını bekliyor. Geçen ay yayınlanan raporda 940 bin varil seviyesindeydi. Yani 2026 ve 2027 yılında da aslında bir miktar daha artış bekliyor bu tarafta ama 2027 yılı için beklediği artış da aslında günlük 2.6 milyon varil seviyesinde. 2026 yıl 2027 yılında talebin artışı olsa da 2026 yılının bir miktar daha toparlanma seviyesine gelebileceğini söylüyor. Bu tarafta 2026 ve 2027 yılı için kayıp bir büyüme yılı olarak nitelendiriyor raporunda. Arz tarafına baktığımızda ise aslında güvenlik nedenleri riskiyle Hürmüz Boğazı'ndaki günlük 10 milyon varilin üzerinde üretimin hala devre dışı olduğunu ve bir ayda günlük 1.6 milyon varile azalarak 100.1 milyon varile kadar gerilediğini söylüyor. Petrol üzerinde şu anlık gördüğümüz seviyeler 100 doların hala üzerinde 104 dolar seviyesini görüyoruz. Önümüzdeki hafta FED toplantısını karşılayacağız ve bu aslında bugün gelecek olan makro veri TÜFE verisi FED toplantısı öncesi gelen son makro verilerden bir tanesiydi. Keza verinin hemen ardından %90'ın üzerinde bir swap piyasasında faiz artırım ihtimali, Eylül faiz artırım ihtimali fiyatlaması gördük. %84 seviyelerine kadar aşağı yönlü gelse de bu seviyenin hala yüksek olduğunu ve neredeyse piyasanın kesin gözüyle baktığını söyleyebiliriz FED'in faiz artırımı için. %80'in üzerinde bir seviyeden bahsediyoruz. Biz de takip ediyor olacağız ama hem enerji maliyetlerinin yukarı yönlü gidişi hem enflasyonun bir miktar daha hızlandığını görmek bir küresel piyasaların, küresel merkez bankalarının oyun alanını bir miktar daha daralttığını bu noktada söyleyebiliriz. Söylediğim gibi haftaya Merkez Bankası toplantılarını yine takip ediyor ve piyasaya yansımalarını analiz ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif. Tabii burada hem Fed hem Japonya Merkez Bankası hem İngiltere Merkez Bankası önümüzdeki haftanın gündemini bir ayrı meşgul edecek gibi duruyorlar. Size de çok iş düşüyor. Şimdiden kolaylıklar diliyorum ama öncesinde de iyi hafta sonları sana. Elif Canseven'i uğurlayalım. Bir reklam arasına gidelim. Kapanışa doğru reklamlardan hemen sonra devam edecek.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam...

0: 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
12: Kapanışa doğru devam ediyor. ArfCap kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi benimle birlikte bu bölümde. Emrah hoş geldin. Nasılsın?
13: İyiden merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler, iyiyim. Sen de iyisin umarım.
12: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bu arada hem yönetmenim hem editörüm bilgilendirdi. Trump Pentagon'da bir konuşma yapıyor. Takip ediyoruz. Ne söyleyeceğine bağlı olarak belki dönebiliriz. Şimdiden söyleyeyim, birlikte oturur dinler üzerine de konuşuruz. Evet. Eminim çok malzeme verir bize. Şimdi ama Trump'a geçmeden önce ve onun mesajlarına geçmeden önce tabii ki Fed'in bugün izleyeceğini, yakından izleyeceğini bildiğimiz TÜFE verisini karşıladık. Piyasalardaki hareketliliği eminim sen de görmüşsündür. Çok anlık olarak verdiği reaksiyonlar da vardı. Şimdi biraz uzun bacakta tahvil getirileri toparlıyor gibi sanki. Biraz daha iki yıllıkta hala yukarıda görünmekle birlikte. Ama bir bütün olarak bakıldığında petrol fiyatları, işte jeopolitik gelişmeler, tahvil tarafı, bütçe ve tabii ki oradaki borçluluk oranı gibi bütün bu meseleler piyasalarında yönünü belirliyor. En azından kısa vadeli belirliyor ayrı, bir de uzun vadeli etkiler yaratabiliyor. O da başka bir boyut. Senden bir toparlama alayım ben istersen TÜFE'yle başlayarak.
13: Çok ilginç bir fiyatlama oluyor bu arada. Aslında veri manşet anlamda beklentiye çok yakın. Beklenti de aynı geldi. Çekirdek TÜFE aylık bazda bir miktar beklenti üzeri. Bu aslında ilk başta faizleri biraz yukarı attı. Uzun tarafı da yukarı attı. Sonra 10 yıllık 30 yıllık faizler gevşemeye başladı. Altın da ilk dakikalardaki reaksiyon negatifti ama şimdi altın, gümüş o tarafta toparlıyor. Hisse senetleri de pozitif. Aslında bu veriden sonra 1-1,5 saat geçtikten sonra görüyoruz ki şu anki ortam biraz risk ona döndü. Yani bunu da aslında şöyle okuyorum. Eylül ayındaki faiz artışı ihtimali böyle 60 küsürlerdeydi. Şimdi 90'lara çıktı neredeyse. Faiz artışı artık kaçınılmaz gibi duruyor. Cameron Morse da sanki bundan çok kaçamayacak Eylül ayından. Onun genel duruşu biraz daha ben şimdilik faizlere çok dokunmayayım, bir süre bekle görde olayım. Piyasa benim yerime faizi artırıyor demişti. Senden önceki yayında da konuşmuştuk.
12: Evet.
13: Ama piyasada bunu şöyle okuyordu. Cameron Morse şimdilik birazcık böyle çekimser kalacak. Çok topa girmeyecek tabiri caizse. Demek ki enflasyon çok da kontrol altına alınamayacak. Uzun vadeli faizler o yüzden de biraz yükseliyor. Bir sebep de oydu. Şimdi çok Kevin var kaçamayacak gibi. Eylül beklentisi yukarı geldi. Aralık'ta da bir hike daha olacak gibi sanki. Ama yayından önce devamına 2027'deki 28'deki faiz artış beklentilerine baktım. O taraf değişmemiş. Aslında şu anki piyasanın okuması faiz artışları biraz öne çekildi. Ancak uzun vadede bu biraz enflasyonu törpüleyecek. Uzun vadeli faizler daha kontrol altında kalacak gibi bir görünüm var. Bu da aslında riskli varlıklar için olumlu. Daha çok biliyorsun çoğu varlık uzun vadeli faizlerdeki o reel faizle fiyatlanıyor. Şimdi o taraf biraz kontrol altına alınmış gibi duruyor.

0: Bayzat Seri miktar öne çekilecek ama ana resim genelde çok bozulmadı gibi bir görüntü var. Bu da aslında hem altını destekliyor hem küresel hisse senetlerini destekliyor. Böyle enteresan bir fiyatlama içine girdik. Yani özetle Kevin Warsh sanki bu Eylül ayında kaçamayacak gibi duruyor faiz artışında.
1: Peki, Kevin Warsh kaçamayabilir ama Trump acaba yakalar mı kendisini? Gerçi Trump'ın kendi derdi zaten herhalde kendisine yeter. Kasım ara seçimlerinden bahsediyorum. Oraya çok nokta atışı hedef koyuyor aslında birçok konu başlığı ile ilgili, öyle değil mi? Hem
0: Tabii.
1: seçmenlere verdiği sözler var bugünden ki hani bu borçlulukla o nasıl olacak bu bütçe yapısıyla. Hem jeopolitik anlamda İran-ABD savaşının da onun sonrasında biteceğini, belki öncesinde de olabilir diyor ama onun zaten cümle kurma biçimi neredeyse. Hani o da olabilir, bu da
0: Evet.
1: olabilir ama bizim hatırladığımız 2 hafta içinde bu iş biter söylemiydi net olarak savaş başladığında. Şimdi petrole dolayısıyla gelelim, yani enerji tarafına gelelim. Bu defa diyelim ki Warsh, evet, ekibiyle birlikte, diğer güvernörlerle birlikte karar verdiler ve faizleri arttırdılar. Peki sonra, yani bunun yaratacağı sinyal etkisi ne yapar piyasalara? Çünkü hani bir kere o kapıyı açtın mı, peşinden ne geleceği konusu daha fazla manipüle edilebilir hale gelmeyecek mi?
0: Evet ama biraz da bunun faiz artışı yapamaması da bence bir risk unsuru idi. Az önce biraz onu anlatmaya çalıştım. Şimdilik biraz kekimser davranıp ben önümüzdeki aylarda bir süre izleyeyim de yasa gerekeni yapıyor, daha sonra gerekirse müdahale ederim gibi böyle biraz da kaçamak bir duruşu vardı. Hep de geçmiş toplantılarda ne zaman %80'in üzerine çıktıysa bu Fed vadeli kontratlarındaki fiyatlama hep Fed o faiz artışını yapmış. 80'ler 90'lar olduğu durumda. Yani öyle bir ihtimalle toplantıya gireceğiz gibi görünüyor. Bugün itibaren artık bu blackout period dediğimiz işte Fed guvernörlerinin çok konuşma yapmadığı,
1: Tabii.
0: yönlendirme yapmadığı döneme girdik. Ve vadeliler de bu noktada ise herhalde %99 bu artış gelecek gibi. Kevin Warsh için önemli bir sınav. Dediğim gibi birazcık böyle Trump'ın adamı gibi görüldüğü için belki bunu da kırmak isteyebilir. Ama zaten çoğu zaman Fed üyeleri hep o anki gerek neyse piyasa fiyatlamasına da bakıyorlar eminim. Onu yapıyorlar. O artış tabii ki dediğim gibi devamında da faiz artışları gelecek mi diye bir böyle bir yeni bir şeyi aralayacak aslında. Pandora'nın kutusu açıldı gibi olacak ama zaten piyasa onu bekliyor. En az 2 tane faiz artışı bekleniyordu. Sadece birazcık öne çekilmiş gibi olacak şimdi o. Devamındaki patika çok değişmedi dediğim gibi. 2027, 28, 29 oradaki fiyatlama aynı gibi. O biraz uzun vadeli faizleri rahatlattı. Bence aslında bu taraf piyasalar için iyi olur diye düşünüyorum ben. Faiz artışlarını gerektiği gibi yapacağız. Enflasyonu biz kontrol altına alacağız. Bu sinyal bence piyasalar için iyi bir sinyal olacaktır.
1: Peki
0: Hatta
1: enflasyona dair beklentilerin ne? Yani çünkü dediğim gibi burada süre gelen bir fiyatlama var enerji tarafında. Talebin de biraz daha sınırlı olacağını anlıyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporundan onlar da o beklentilerin tahminlerini biraz üretim tahminlerini aşağı revize ettiler vesaire. Yani farklı farklı gerekçelerle fiyatlar nasıl şekillenir noktası hala biraz kafaları kurcalıyor, akılları kurcalıyor.
0: tabii enflasyon belirsizliği kendini koruyor. O kesin. Yani manşet tarafı elbette bu enerji fiyatlarının kesin etkisi olacak ama dediğim gibi bir taraftan talep zayıflamasında bir etkisi var. Zaten ben de çalışmalarda da gördüm. Biz de baktığımız şeylerden biri. Bir yere kadar petroldeki yükseliş enflasyona pozitif anlamda katkı sunuyor. Yani daha doğrusu yükseliş anlamında katkı sunuyor
1: Evet.
0: gibi. Bir seviyenin üstünde yani bunu telaffuz etmek zor ama artık bu 100 dolar mıdır, 105 dolar mıdır, 95 midir onun tam rakamını kestirmek zor ama bir seviyenin üzerinde de talebi de kıstığı için etki görece daha nötr olabiliyor. Şimdi böyle 100-120 dolar arası bir yerdeyiz. Bu muhtemelen ekonomi yönetimini Trump'a da rahatsız edecek seviyelere doğru geliyor artık. Uzun süredir bu taco dediğimiz şeyi de çok görmüyoruz aslında Trump'tan böyle bir geri dönüş. Öyle bir yere doğru da geliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bu belki Pentagon'daki konuşmada da öyle bir şey görebiliriz. Şimdi enflasyona etkisi görece daha sınırlı gibi benim de gördüğüm. Bir taraftan bu talep zayıflamasının tabii ki etkisi var. Ama tabii ki 100 dolar üstü 120 dolar oralarda kalıcı olursa Bu ekstra bir enflasyon üzerine bir katma değer demek tabii ki. Şimdilik daha onun böyle biraz kalıcı olmasını herhalde görmek lazım. Bir taraftan da baktığım metriklerden biri de bu Amerika'daki enflasyon endeksi tahviller, CPI linker. Oradaki beklentiler göreceli sınırlı böyle %2,5'lar, 3'ler arasında bir yerlere düşmüş durumda önümüzdeki 2 yıl, 5 yıl. Hangi vadeye bakarsak bakalım. Sanki beklentiler çok kötü değil enflasyon tarafında. Yani benim de şimdilik etki görece çok beklenildiği kadar yüksek olmayabilir diye düşünüyorum. Hele ki borç da eğer böyle önce Eylül sonra Aralık'ta ben faiz artışlarını yapıp bu enflasyon bir etkiyi kontrol altına edeceğim dese piyasa bence bunu çok karşılamaz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Pekala, şimdi Fed ile ilgili durum bu. Önümüzdeki hafta İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın da faiz kararları olacak. İçeride Merkez Bankamızın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dünkü adımını ve verdiği mesajlara geçmeden önce bir önümüzdeki haftayı toparlayalım istersen. Çünkü birbirleriyle de ilintili, özellikle Boj ve Fed arasındaki yakınlığı biliyoruz. Yakınlıktan da kastım elbette. Hani tahvil pozisyonları her iki tarafta da oldukça önemli ve belirleyici bir fiyatlamaya da yol açabiliyor. Belirgin bir etki de yaratabiliyor. O yüzden bu iki büyük merkez bankasından ne bekliyorsun önümüzdeki hafta? Ne olursa ki hani faiz arttırılacak zaten gibi duruyor ama hani bu olduğu takdirde piyasalara potansiyel etkisi ne olacak?
0: Evet, Boj'da özellikle faiz artışı artık o biraz fiyatlara girdi gibi.
1: Evet.
0: O taraf cepte. Ama haklısın. Hatta orada en önemlisi Boj gibi duruyor İngiltere'ye nazaran. Çünkü Japonya dünyadaki en büyük carry trade kaynaklarından biri. Yani çok büyük pozisyon aslında Japonya'ya bağlı pozisyonlar var. Dediğim gibi şimdilik bu bir tane faiz artışı artık zaten fiyatlara girdi. Onun ekstra bir etkisi olmayacaktır. Ancak söylemler önemli olacak tabii orada. Eğer devamında faiz artışları gelebilir gibi veya işte Japon yenini çok ekstra güçlendirici bir gelişme olursa o bir şok yaratabilir tabii. Küresel riskli varlıklarda Japon yeni böyle çok güçlendiği senaryolar genelde sevilmez. Çünkü carry trade pozisyonlarını bozabiliyor. Birçok pozisyon Japon yeniyle fonlanıyor. O önemli olacak bence. Aslında devamındaki beklentiler artı oradaki yönlendirmeler. İngiltere tarafında da muhtemelen dediğim gibi orada bir faiz artışı artık gene fiyatlara girdi gibi etkisi bence daha sınırlı olur. İngiltere'nin etkisi göre çok daha az
1: Tabii.
0: Japonya'ya nazaran. Boj bence bir tık daha önemli olacak ama orada da faiz kararından ziyade projeksiyonlar, beklentiler o tarafı daha yakından takip edeceğiz.
1: Harika. Hadi o zaman gelelim mi içeriye doğru? Merkez Bankası 37'de sabit tuttu politika faizini. Ama Ekim'e yönelik de sanki bir sinyal verdi. Piyasada da daha çok duymaya başladığımız zaten olasılık. Yıl sonuna kadar bir hatta iki faiz indirimi gelebileceği şeklindeydi. Ekim'de başlayarak artık Ekim'e ötelenmişti. Senin beklentilerinle de paralel mi bu bekleyiş? Bir de elbette sen kendi özelinde ne tür bir analiz yapıyorsun ve içerideki piyasalar adına nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza?
0: Evet, son enflasyon verisinden başlamak gerekirse özellikle beklentinin bir miktar altında geldi. Bu bizim Merkez Bankası kararından önce onu gördük. Ama aslında çok da böyle optimist bir veri değildi. Hatta orada baktığım şeylerden biri ilk 8 aylık enflasyon, mesela geçen senenin ilk 8 aylık enflasyonuna göre bir miktar daha yukarıda geldi. Aslında baz etkisinin biraz orada görünümü var. İşte taze meyve sette giyim belli kalemlerde düşüşler gördük. Ama Merkez Bankası ilk işte o hafta sonu gelen üstü kapalı 300 bas puan faiz indiriminden sonra muhtemelen yavaş yavaş faiz indirimine yol açacak gibi bir düşüncem vardı benim de. Ama bunun için alanı sınırlı tabii ki. Bir miktar reel faiz hep bırakmak istiyoruz. Ne bunu engelleyebilir? Ben de bu arada benzer görüşteyim. Muhtemelen Ekim'de ve Aralık'ta ufak ufak ağır çekim faiz indirimi diyebileceğimiz böyle biraz daha yavaş hızlı bir faiz indirimi patikasına doğru gireriz diye düşünüyorum ben de. Muhtemelen burada birazcık sanayiye de kulak veriliyor. Çünkü hem değerli TL bir noktada belli sektörleri rahatsız etmeye başladı. Hem uzun süre beklenenin çok ötesinde uzun süre yüksek faizde kaldık. Bu da var bence işin içinde ama bir yerden sonra tabii enflasyonun da belli bir seviyelerde artık kontrol altında kalabileceği büyümedeki belli kalemlerin yavaşlaması da buna bir bunu doğuran bir faktör gibi görülüyor. Benim de gördüğüm. Ama faiz indirebilecek alanımız sınırlı. Bunu ne engelleyebilir? Tabii ki bu yanı başımızdaki İran'daki savaşta eğer yaşadığımız tansiyonun boyutu artarsa o zaman gecikebilir tabii ki faiz indirimleri. O yüzden bu önümüzdeki birkaç hafta önemli olacak. Petrolün geldiği seviyelerde biraz risk noktalara doğru geldi. Bugün biraz gevşiyor. O olumlu ama devamını görmemiz lazım. Ben de aslında

0: İstersen nerede herhalde 20-25 gibi yerlere gideceğiz gibi duruyor. Faizin gene göre yüksek kaldı ama ilk fırsatta faizin birini herhalde değerlendireceği bir senaryodayız. Ben de aslında genel görüşe katılıyorum o açıdan.
1: Pekala, şunu da tabii sormak istiyorum sana. Cari açık Temmuz'da, yani cari açık diye girdim söze ama aslında OVP'yi takip ettik geçtiğimiz hafta sonu pazar günü. Tabii senle o günden sonra ilk kez konuşuyoruz. Dolayısıyla orta vadeli program çerçevesinden bakıldığında bütün bu bahsettiğimiz risklere aslında ekonomi yönetiminin de değindiğini görüyoruz ve hani ortaya çıkan programı 2027-2029 itibariyle bir değerlendirmek lazım, bir okumak lazım. Çünkü yeterli detay yok burada diyenler de var. Piyasaya daha yakınlaştı, en azından bu olumlu diyenler var revizyonlarla, hedef revizyonlarla alakalı olarak. İşte o da bizi Türkiye'deki genel makro görüntüye ve buradaki tehlike alanlarına biraz daha yakın bakmamızı gerektiriyor. Onun üstüne şimdi cari açık diyebilirim. Nasıl okuyorsun? Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı. Veri geldikten sonra senin detayda düşüncelerin neler? Biz nereye doğru evriliyoruz bütün bu hedeflerde?
0: Evet, OVP ben de bakınca aslında piyasaya yakınlaşması iyi haber tabii ki. Yani önceki OVP'deki rakamlar şu anki özellikle enflasyon tarafıyla çok uzak kalmıştı. Oradan beri makas açılınca tahminler de tabii çok daha realistik şeylere gelmiş. Bu sene %28'ler civarında bir beklenti var sene sonu. Ona ulaşır mıyız o da tam belli değil ama belki onu bir miktar üzerinde bir kapanışı olabilir. 2027 de gene bir miktar optimistik, halen optimistik gibi duruyor. Umuyoruz oraya gideceğiz ama piyasaya yaklaşması güzel haber. Ben bir de bu OVP'yi biraz da şu anki ekonomik politikaların devamı gibi okuyorum. Belli ki gene bu politika devam edecek. Fırsat bulunabildiği kadar faiz indirilebilir. Tabii ki az önce dediğim gibi ama hep belli bir oranda bir reel faiz göz önünde bulundurarak ilerlemek zorundayız. Orada tabii beklentilerden ziyade yaşadığımız geçmiş enflasyon göz önünde bulundurulacak. Çünkü orada böyle bir kredibilite açığı da var. Yani beklentiye muhtemelen çok kimse bakmıyor. Zaten sektör de bakmıyor. Zaten hane halkının beklentileri görece çok daha yüksek. O yüzden miktar reel faiz olacak şekilde ama fırsat olursa da faiz indirebileceğimiz TL'nin reel değerlenmesinin belki hızı biraz kesilebilir. Çünkü reel anlamda çok değerli noktalara doğru geliyoruz. Hangi pencereden bakarsak bakalım. Orada da muhtemelen artık enflasyona yakın, belki enflasyonun birazcık altında bir nominal değerlenmesi olabilir veya kur kaybı diyelim. TL'nin değer kazanma hızı azalır diye tahmin ediyorum. O da belli sektörleri belki bir miktar memnun edebilir. Cari açık konusu da aslında bununla çok ilintili. Kurun çok değerlendiği yerlerde, özellikle reel anlamda değerlendiği yerlerde cari açık biraz problem olmaya başlıyor. Bizde bu hemen olmadı. Çünkü başka dinamikler vardı. Büyüme birazcık aşağı doğru geliyor. Büyümedeki beklenti de öncekine göre birazcık törpülenmiş. Zaten piyasanın beklentilerine de orada yaklaşılmış görülüyor. Eskisi gibi 4-4,5 değil de belki 2,5-3 arası bir büyüme herhalde önümüzdeki dönemin patikası olacak. Ya, o cari açık açısından belki pozitif ama enerji maliyeti ortada. İşte bu savaşın etkisiyle bıraksak bunun değerlenmesi orada bir negatif faktör. Herhalde orada artık biraz hız keseceğiz diye düşünüyorum. Bence bu da göz önünde bulunduruluyordur.
1: Şimdi Emrah, tabii aslında içeride biraz piyasalara da bakmak lazım. Çünkü biz çok yurt dışıyla paralel bir gündemde hareket etmiyoruz bir süredir. Kendi iç dinamiklerimiz ve o iç dinamiklerde yapılan çeşitli revizyonlar, uyarlamalar, SPK kararları vesaire. Bütün bunlar biraz borsayı kendi nezdinde ayrıştırıyor. Pozitif anlamda da ayrıştırdığı günler oldu ama negatif tarafta da olduğumuz anlar yaşanıyor. Şimdi bugün bakıyorum mesela 14.525 puan seviyesine geldik. Ben yayına girdiğimde %0,30-40 civarında artıdaydı. Şimdi %0,90. Ama kompozisyona bakıyorsun yine puansal en büyük katkıyı destek finans faktörün yapıyor 28.

0: 8 puanla. Peşinden BİM geliyor 17 puan. Sonra Astor geliyor 15 puan. Turkcell 9 puan. 10 puanın altında kalanlara çok girmiyorum. Negatif katkı yapanlar ise ilk sırada Katılım Evim var, yine taban. Odin Solutions var, yine taban. Aselsan var, o da yine 10 puanlık bir negatif etki yaratıyor. Endeks üzerinde oradaki değer kaybı %0.63 sadece, ama bununla birlikte bankacılık endeksi %1.6 yukarıda. Orada da en çok yükselenlere baktığımızda zaten ilk sırada Vakıfbank'ı görüyoruz. Ardından Türk Telekom, Efor Yatırım, Enerya, Pasifik Teknoloji gibi hisseler var. İlk 5'i saydığımızda Grain Türk'ü de görebiliriz belki. Şimdi biraz borsa tarafını değerlendir bizim için. Bir denge bulması gerekiyor diye zaten uzunca bir süredir konuşuyorduk Hoş. Bu da bir denge arayışının bir parçası gibi duruyor sanki, ama yabancılar ve kurumsal yatırımcılar diyelim biz onlara, yabancı demeyelim. Kurumsal yatırımcılar açısından nasıl bir beklenti oluşturabiliriz biz? Onlar girdiği zaman, çünkü para girişi oluyor, endeksler yükseliyor, hisse senetleri yükseliyor ya. Oradan bakıyorum biraz da resme, ama senin ne gördüğünü merak ediyorum.
1: Evet, ilk zaten bunu hani bir önceki yayında konuşmuştum. Endeks sağlayıcıların uyarılarıyla birazcık bu noktaya doğru geldik aslında. Birinci fitili ateşleyen şey oldu herhalde. Aslında bu konunun geçmişi bayağı son 1-1,5 seneye dayanıyor. Belli fonlarda böyle görece illik hisse senetlerindeki tahtalardaki büyük oran pay sahibi olmalarıyla buralara çok büyük fiyat hareketleri gördük. Böyle fair değerlerden çok uzak rakamlar da gördük. Hep SPK'dan bir şey bekleniyordu, regülasyon bekleniyordu, ama o böyle biraz belki geç kalmış bile olabilir. En son fonlarla ilgili çok büyük maddeler gördük. İşte serbest fonlarda %5'in üzerine çıkan, 5'i geçenler 20'yi geçemez gibi vesaire. Konsantrasyonun azaltıldı. Tabii bunu BIST 30'u dışarıda bırakarak bunu yaptılar. Dolayısıyla biraz BIST 30'a doğru bir yönelim olması kaçınılmaz bununla. Biraz süre de tanınıyor tabii. Sene sonuna kadar bunun yapılması lazım. Bir açıdan iyi. Bu belli fonları BIST 30'a doğru yönlendirmek açısından olumlu. Ancak tabii ki en son genel regülasyon biraz daha belki bu fiili dolaşımdaki payların konsantrasyonu azalması anlamında iyiydi. Bu son birkaç gün önce gelen. Bunların devamı da gelecek herhalde. Öyle görünüyor. İşte şey gibi, sanki böyle bir tedavi uygulanıyor ama belli konularda tedavi fazla kaçınca oraları da düzeltelim gibi şeyler de gelecek ihtimalle. Çünkü bir problem aslında burada. Piyasa sanki tedavi ediliyor gibi. O yüzden hemen bugünden yarına böyle her şey satın olur, her şey rayına oturur. Rahatlarız da diyemiyorum ama bu gelişmeler olumlu tabii ki. Belli başlı konulara artık parmak basılmış gibi görünüyor. Dediğim gibi kurumsal yatırımcı da herhalde burada biraz daha bekleyecektir bazı konuları, belli başlı olanları. Biraz daha böyle aktif, hızlı aksiyon alanları daha erken hareket edebilir, ama daha bir real money dediğimiz böyle biraz daha büyük montanlı yatırımlara giren, uzun süre duran fonlar belki bu önce MSCI'ın bir değerlendirmesini bekleyebilir. O ara belli şeylerin rayına oturmasını bekleyebilir diye düşünüyorum. Borsamız için önemli bir gelişme herhalde bu. Ama makro anlamda da tabii ki enflasyon ve bu faiz patikası baki. O da ikinci önemli faktör.
0: Tabii.
1: Belli ki. Orada da ama şimdilik böyle çok borsayı bir anda çok uçuracak. Az önce uzun uzun konuştuk, onu tekrar etmeyeyim. Böyle bizi çok rahatlatacak bir sert faiz indirimleri dönemine herhalde girmiyoruz. Daha ağır çekim olacak gibi, ama önce herhalde bu az önce konuştuğumuz regülasyonun bir oturması, sindirilmesi.
0: Bir de tabii herhalde piyasanın kendi içindeki birleşmeler, satın almaları, o konsolidasyon da henüz bitmedi diye düşünebiliriz diye tahmin ediyorum. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Orada da çeşitli haberler görüyoruz. Büyük grup diğerini satın alıyor gibi haberler vardı. Diğer bir noktada işte portföy yönetim şirketlerinin bulundurması gereken sermaye 500 milyon TL'ye çıkarıldı. Aslında bu da bir anlamda küçük PYŞ'lerin ya birleşin ya kapatın da demek oluyor. Oralarda da bu tarz şeyler görebiliriz tabii. Küçük boyutlu portföy yönetim şirketleri de birleşebilir. Bunun böyle belli başlı büyük kurumların elinde olması da isteniyor. O tarafta da böyle şeyler göreceğiz. Senin de söylediğin gibi bu son gelen haberle de herhalde onun oturması da biraz zaman alacak. Belki sene sonuna doğru artık borsada biraz daha taşlar yerine oturdu. Resim belli oldu. Ondan sonra herhalde büyük oyuncuların böyle biraz daha rahat girebileceği bir ortam eğer belki sene sonuna doğru görürüz diye düşünüyorum ben de.
0: Çok teşekkür ediyorum Emrah, sana bugün bana
1: Teşekkür.
0: eşlik ettiğin ve kıymetli yorumlarını bizlerle paylaştığın için iyi hafta sonları diliyoruz. Emrah'ı uğurladık efendim ve biz kapanışa doğruya burada noktayı koyalım. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
11: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
12: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: 1-1-2.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklam.
13: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam. Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
14: 80 civarı yükselişler var. Halkbank'ta keza öyle %0.70. Burada İş Bankası %1 primli yine. Şekerbank %2 primli ve TSKB'de %0.80'i görüyorum. Yapı Kredi Bankası'nda da %1.22'lik artış var. Dolayısıyla genel olarak özel sektör ve kamu bankalarında bir toparlama olduğunu görüyoruz bugün yine. Geldik dolar TL'ye. 48.60-47'deyiz şu anda. %0.10'luk bir yükseliş var dolar TL'de. Zira dolar endeksi de 99'da şu anda. 99'un yeniden üstüne çıktığımızı gördük. Bu da euro dolar paritesini biraz daha 1.16'ya doğru yakınsamıştı. Şimdi de 1.16.10 civarındayız. %0.02'lik bir geri çekilme var. Burada da azıcık da olsa sınırlandığını görüyoruz. Yani 1.16'ya daha yakınken şimdi yeniden yukarı yönlü bir çaba var sanki. Dolar endeksi de 99'un altına gelir mi tekrar diye bakıyoruz. Euro TL 56.47.88 seviyesinde. Burayı da takip ediyoruz ama asıl hani Avrupa borsaları ve ABD borsaları devam edeceğiz. Nasıl şekilleniyor onlara da bir bakalım. Çünkü pozitif bir seyir var ağırlıklı olarak. Avrupa borsalarında %0.39 Londra, Paris %0.66, Frankfurt %0.64 ve İtalya %1. 17'den bu yana primlerden bir miktar sanki ödün verildiğini görüyoruz. Bir miktar geri çekiliyor saat 17'de gördüğümüz primlere kıyasla. Avrupa borsalarından ABD borsalarına geçtiğimizde de aynı şeyi görüyoruz aslında. Aynı trendi görüyoruz. Burada Dow Jones, S&P ve Nasdaq Composite tamamı %1'in üzerinde primliydi. Şu anda Nasdaq %0.99, S&P 500 %0.87, Dow Jones da %0.81 oranında artıdalar. Ve ABD tahvillerim, burada getiriler sert bir yukarı yönlü hareketten sonra, yani sert satışların ardından ABD 10 yıllık ve 5 yıllıkta bilhassa alımların geldiğini gördük. Özellikle ABD 10 yıllık tahvilde getiri 4.92.40'a gerilemiş vaziyette. 5 yıllıkta da 4.74.06'dayız. 2 yıllık tahvilde ise hala bir miktar alım var, özür diliyorum, satış var ve 4.59-79'a yükseliyor ABD 2 yıllık tahvilin getirisi bu satışlarla birlikte. MTI ile Bitcoin ekranı enteresan çünkü Brent petrol ve ABD tipi ham petrol yine saat 17'ye kıyasla biraz daha yukarıdalar. Brent petrol 105 doların biraz üstünde. %2.37'lik bir geri çekilme var ama burada %3'lere yaklaşmıştık düşüşler anlamında. Şimdi bir miktar satın alındığını görüyoruz Brent'in. ABD tipi ham petrolde de benzer bir tablo. %3.34 oranında eksi de ancak 99 doların altındaydık. Yeniden 99 doların hafif de olsa üstünde seyrediyor şu dakikalarda. Bitcoin burada mesela bir miktar satış geldi. Saat 17'den bu yana baktığımızda 2500 dolara, 2200-2500 dolar arasında bir primden geldik. 1400 dolarlık bir prime biraz satış geldi. %1.82 yukarıda hala Bitcoin ama 78.646 dolar seviyesindeyiz. 79.500'lerdeydik. Bunu not etmek lazım. Bir miktar volatilite var. Gümüş 64 dolar 88 sentte. Burası daha stabil duruyor. %2'nin biraz üstünde bir prim. Altında da %1.5'luk bir prim olduğunu gözlemliyoruz. 4.382.5 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için hem içeriden hem dışarıdan derlediğimiz şirket haberlerine de bir göz atalım. Öncelikle Yapı Kredi Portföy'ün Azimut gruba devrinde rekabet kurulundan izin çıktığını not edelim. Bu girişimi zaten geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Şimdi rekabet kurulundan da izin çıktı. Beta Enerji ile devam ediyoruz. Beta Enerji Ukraynalı iki firmayla 1.86 milyon dolarlık transformatör tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdum. Geçiyoruz yurt dışına. İki tane teknoloji, AI ve teknoloji haberimiz var. Moonshot AI 2026 sonunda yıllıklandırılmış gelirini 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini duyuruyor. Ve Microsoft'ta son haberimiz, Microsoft veri merkezi kapasitesini 2032 yılına kadar 38 gigawatta yükseltmeyi planladığını duyurdu, bildirdi. Şimdi biz içeride tabii Merkez Bankası'nın bundan sonraki döneme ilişkin tahminlerini, neler yapabileceğine ilişkin tahminlerini konuşurken BofA'dan da bu yönde bir açıklama geldi, bir not geldi. Bunu bir hatırlayalım çünkü biraz sonra Bekir Gürdamar'la da yine konuşacağımız başlıklardan biri. O arada Bekir'i stüdyoya davet edeceğim ben. Buyurunuz.
15: BofA ekonomisti Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini Ekim ayındaki toplantıda düşürmesini, daha sonra ikinci çeyreğe kadar sabit tutmasını bekliyor. 10 Eylül'de gerçekleştirilen ve politika faizinin %37 seviyesinde bırakıldığı para politikası kurulu toplantısının ardından bir rapor yayımlayan Küçük, Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Merkez Bankası'nın Nisan 2027'ye kadar faizleri sabit tutmasını bekliyoruz, dedi. Küçük, yüksek petrol fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle ve özellikle de enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğu göz önüne alındığında, anlamlı bir faiz indirim döngüsünün zor gözüktüğüne işaret etti. Nisan ayında 2027'nin ilk çeyreğindeki enflasyon baskılarının hafiflemesi ve enerji kaynaklı olumlu baz etkilerinin ortaya çıkmaya başlaması bekleniyor, diyen Küçük, ortalama Brent petrol fiyatlarının 2026'da varil başına 85 dolar, 2027 yılında ise 75 dolar olacağı varsayımıyla, politika faizinin 2026 sonunda %29.5'lik enflasyona karşılık %36, 2027 sonunda ise %26'lık enflasyona karşılık %32 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz ifadelerini kullandı.
16: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
14: Seans notları araştırma masasından finans şefimiz sevgili Bekir Gürdamar'la devam ediyor. Bu arada önümdeki bir notta önemli bir şey gördüm de onu da sana sorayım diye aklıma geldi. Şimdi ona bakıyordum. Bekir hoş geldin.
17: Hoş bulduk.
14: Nasılsın?
17: İyi Didem.
14: Hafta hareketliydi bayağı.
17: Haftayı tamamlıyoruz. Çok hareketli bir haftayız. Evet. Ay başından beri gerçekten çok hareketli. Konuşacak çok şey oldu. Çok şey yazdık, çok şey çizdik. Özel haberler, kulis haberler üstüne düzenlemeler hepsi bayağı bir yoğundu. Yani
18: sen özellikle bu özel haberler ve kaynakların ifade ettiğine evet. göre haberleri konusunda bu ara bize dolu dolu içerik ürettin.
17: Regülasyonun yoğun olduğu bir zamandı. Biz de elimizden geldiği kadar işte piyasaları önce bilgilendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.
18: Elinize emeğinize sağlık. Şimdi ben BOFA'nın notunu paylaştım izleyicilerimizle bir hatırlatma olsun diye. İstersen oradan hemen bir başlayalım. Çünkü dün ben yoktum yayında. Merkez Bankası'nın faiz kararını zaten takip ettik evet. elbette. Bundan sonrasına ilişkin beklentileri şimdi daha fazla konuşmaya başladık. Onu bir not düşelim. Senin ekleyeceğin herhangi bir şey varsa burada notlarımız arasında görüyorum çünkü. Onun üstünden de devam ediyoruz.
17: Yani sadece BOFA değil genel olarak söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın karar metnini hem temkinli hem de biraz daha güvercin buldu piyasa. Dolayısıyla Ekim ayına ilişkin faiz indirim beklentisi artık çok yüksek. Yani şimdi biz FED'e ilişkin faiz beklentilerinden bahsederken piyasa fiyatlaması üzerinden %70 oldu, %90 oldu diyebiliyoruz ama bizde öyle bir şey yok. Ancak gerçekten tahvil fiyatlamalarına baktığımızda, analistlerden gelen görüşleri toparladığımızda Ekim ayında faiz indirimi, 100 bas puanlık faiz indirimi cepte gibi görünüyor. Çok anormal bir şey olmazsa. Yani
18: 10 yıllıkta fiyatları... bir geri çekilme olduğunu görüyorum. Evet. 34.24'teyiz şu anda galiba. Benchmark'ta 39.89.
17: Evet, buralarda zaten çok sınırlı hareket Tabii. ediyor biliyorsun. Yani bizde Merkez Bankası'ndan böyle ekstra bir şey olmadıktan sonra oradaki hareket çok sınırlı Tabii. oluyor. Çünkü ikinci el piyasa gerçekten çok likit değil.
18: Sığ
17: olduğu için önce çok fazla hareket bize orada yani günübirlik hareketler bir şey anlatmıyor. Biraz trende bakmak gerekiyor. Şimdi BOFA'da Ekim ayında faiz indirimi yapar ancak BOFA'nın farklı bir görüşü var. Aralık'ta yapmaz diyor. Nisan'a kadar bir daha yapmaz diyor. Dolayısıyla diğerlerinden belki biraz ayrıştığı nokta o var. Bizim yerli analistlerin birçoğu Ekim ve Aralık'ta 100'er bas puan faiz indirimi görüşünü şu anda dile getiriyorlar. Bunun tabii ki enerji fiyatları ana belirleyici oluyor gibi. Yani
18: Kesinlikle.
17: Sadece petrol değil işte doğal gaz fiyatları tabii. işte her gün işliyoruz. Bakır fiyatları rekor kırıyor, doğal gaz fiyatları rekor kırıyor. Dolayısıyla bu topyekün enerji ve emtia tarafında Türkiye'nin yani daha çok ithalatçı olduğu tarafta çok ciddi bizde dezenflasyon sürecine darbe vuran işler. Bunlar böyle mi devam eder, nasıl olur bilinmez tabii ama şu anki görünümde eğer ki böyle olursa bu trendler aynen bozulmadan devam ederse dediğim gibi bir ya da iki faiz indirimi beklentisi şu anda Var. Çok yüksek. Bu da bankacılık hisselerini.
18: Evet, değil mi? Evet. %1.26 yukarıda Vakıfbank tavan. Burada tabii yani diğer bankalarda da genelde pozitif bir seyir olduğunu gözlemliyoruz.
17: Şimdi bu metni gördükten sonra aslında banka hisselerinde bir hareket olmadı. Sen dün takip edemedin. Dün karar metnine güvercin dediğimiz halde banka hisseleri satıcılı bir seyir izledik. Bunu çok anlamlandıramamıştık işin doğrusu. Yani daha önceden beri takip ettiğimiz işte alım ordinolarını hani böyle bahsediyorduk ya bir tek bir aracı kurumdan gönderilen tek bir portföy yönetim şirketinin pozisyon ayarlamalarıyla daha önce işçi tavan olmuştu biliyorsun. Dün öyle bir ordino olmayınca biraz kar satışlarının da iki günü böyle hareketli olduğunu, daha böyle baskın olduğunu gördük. Ancak bugün mesela Vakıfbank'la hareket oldu. Vakıfbank da yine Tera yatırımdan iletilen emirlerle, borsaya iletilen emirlerle tavan oldu. Onun tavan olmasının ardından Halkbank'a biraz alış geldi. Hmm. Diğerlerine yayıldı. Dolayısıyla bankacılık hisselerinin
18: yani zaten oradaki çok haklısın. Hani İşçe'deki Tera alımlarıyla birlikte bir para girişi var net evet. olarak. Hani onu anlıyor zaten hacimlere baktığı zaman herhangi biri. Sürdürülebilir olup olmayacağı konusu şüphe uyandırıyordu. Tek bir kurum üzerinden geldiği için bunlar. Şimdi benzer bir harekette bugün Vakıfbank ağırlığında oluyor diyorsun. Diğer bankalar işte İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi falan onlar yine yukarıda evet Ama %0.70, 80, işte 60 civarı artılar var genelinde.
17: O işte günü işçinin tavan olduğu gün bahsetmiştik. Yine istersen dinlemeyenler vardır, bahsedelim. Tabii. Bu tip böyle bir banka hisse senedinde çok yoğun alım ordinalıyla tavan olduğu zaman bu hisseler daha likit hisse senetleri olduğu için açığa satış yapanlar da oluyor. Trade edenler, günü içinde trade edenler. Dolayısıyla bir hisse tavan olduğunda artık o hisseyi alma şansınız, pozisyonu kapatma şansınız kalmıyor. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Ya VYOP tarafında alarak kendinizi hedge etmeniz lazım. Ertesi günde çok hızlı yükseliş olma ihtimaline karşı pozisyonunuzu kapatamayacağınız için veyahut da bir başka banka hissesindeki yükselişin gelebileceği beklentisiyle oradan alıp kendinizi biraz korumaya çalışmanız lazım. Dolayısıyla bu tip böyle tek bir hissede de olsa tavan olunca diğer hisselerde ister istemez 1-2 puan da olsa yukarı yönlü hareket ederek
18: peki,
17: buraya katılıyor.
18: Peki bu bize katılıyor. Endeksin genel yönü için ne söylüyor? Yani o taraf çünkü uzunca bir süredir aslında yine bu konu başlığı çerçevesinde soru işaretiydi. Yani yükseliyor borsa da. Yeah. Ne ile yükseliyor? Nasıl evet. yükseliyor? Şimdi de yani bunu diyorduk. Sonra işte bu düzenlemeler vesaire geldi. Şimdi bir denge bulmaya çalışıyor. Bu seviyeleri ne özelinde bakmak lazım? Ben bugün çünkü seni dinliyordum Zeynep'le bu sabah. Evet. Ve şundan bahsetti mesela BIST 30'daki yukarı yönlü hareket bu gelişmelerle birlikte onun karşısında BIST 100'de olup da BIST 30 dışında kalan hisselerdeki %9-10'a yakın değer geri kayıtları. Çekilme evet. değil mi?
17: Yani orada bir ayrışma var, çok belirgin bir ayrışma var. Bugün mesela finans merkezinde de şeyi işledim, yani o ayrışma evet dergiye de yazdık o ayrışmayı. izleyicilerimiz Bloomberg Business Week dergisinden okuyabilirler. Çok detaylı bir şekilde fon rehberi ve diğer düzenlemeler sonrası piyasada oyun değişiyor dedik. Tabii. Bu ne tarafa evriliyor, ne oluyor? Bunları anlatmaya çalıştık, toparlamaya çalıştık. Bugün de şunu işledim. BIST 30'un içindeki ayrışmayı. Didem çok ilginç. BIST 30'un da yani adı üstünde 30 tane şirket var. BIST 30'un yükselişine tarihi zirvesine geliyor 17.500'ün üzerine çıkarak. Ama tarihi zirvesine %20 ve daha fazla uzak olan hisse senedi sayısı 15. Yani daha 15 tane hisse senedi zirvesine BIST 30 endeksi zirve rekor kırarken daha oraya kendi zirvelerine yükselmesine bile %20'den fazla var, %30 var. Tabii ki burada temel dinamiklerin öne çıktığını söyleyebiliriz ancak şu andaki görünüm bu piyasadaki yeniden dengelenme sürecinde yani özellikle fonların, serbest fonların pozisyonlarını ayarlama sürecinde temelde çok çok kötü değilse eğer fiyatlamalarda çok geride kalmış hisse senetlerini tercih ettiklerini görüyoruz. Çünkü burada bir yukarı yönlü tabii. fırsat görüyorlar.
18: Bir ivme var, bir momentum evet, yani, varsa hani bundan faydalanmak istiyorlar.
17: Evet, temelin düzeleceğine evet. ilişkin beklentilerin olduğu hisse senetleri ne bunlar? Mesela şişe camı alımları tabii. arttı, sasa polyesteri alımları arttı ki sasa polyester uzun zamandır çok negatif seyir izleyen hisse senetlerinden biriydi. Çünkü şirketin borçluluğu çok yüksekti. Bunun yani temel olarak karşılığı vardı bu düşüş. Ancak son 3 aydır sasa polyesterde gelen haberler, işte Merinos'u halka arzı için başvurdu, bunu yakın zamanda yapacak, işte buradan para girişi sağlanacak. Onun dışında borçlanmalarla ilgili kapanacak pozisyon borçlanmalar var ve borçluluğun çok ciddi bir şekilde azalması bekleniyor. Bu tahvile hisse paya dönüşebilir, tahviller de kapanacak. Dolayısıyla bir kısmı. Dolayısıyla burada geleceğe dönük biraz daha toparlanma ihtimali olan hisse senetlerinde ciddi alımlar olduğunu görüyoruz. Mesela Sasa ve Şişecam bugün de pozitif seyrediyorlar. Haftalık bazda %20'ler civarında yükseliş kaydetti ikisi de. Bunun yanında bu ayrışmanın bir diğer tarafı var. BIST 30 dışına çıktığımızda serbest fonların aşırı yoğunlaştığı Pacific Euroje gibi, Odin gibi hisse senetlerindeki sert düşüş devam ediyor.
18: Katılım evim de var burada.
17: Katılım evim mesela bugün tavan oldu sonra taban oldu. Dün tabandı sonra tavan oldu. Yani orada katılım pusula holdingi, Tera holdingi, Tera grubunun tümüyle alacağı, katılım evi de alacağı görüşmeler ve bu konuda anlaşıldığına ilişkin haberler hisse senedinin 2 gün tavan olmasını sağladı ama bugün o tavandan tekrar dönüp tabana yerleşti. Şimdi mesela Pasifik Eurasya 10. tabanına oldu bugün. Yani çok ciddi burada, yani bireysel yatırımcıların bu hisselerde kalanların, yani gerçekten çok üzücü. Şöyle iki ay üst üste %40 düştü demek. Bir daha bu hisse senedinin gördüğü en yüksek seviyelerden eğer ki alan bir yatırımcı varsa, yani çarpı 3 falan olması lazım ki zararını karşılasın yani. Çok ciddi zararlar var. Odin'de de öyle. 9. taban oldu. 9 kez üst üste taban oldu. Buradan tekrar aynı yere gelmesi
18: destek
17: için...
18: Destek finansta da öyle bir trend vardı. Bir 7-8 tavan
17: orada,
18: taban diye
17: evet,
18: hatırlıyorum.
17: Evet, yani orada da düşüşler vardı. Sonra dengelendi. Çünkü biz evet. 30 içerisinde olduğu için oradaki satışların tabii etkisi azaldı. Artık böyle 2400 liralarda sanki dengelendi. Bu 4000 lira sınırına kadar çıkmıştı. Oradan 1500 liralara kadar gelirdi. Evet. Yani çok ciddi bir düşüş yaşadı. Buradan biraz toparlayıp 2400 lira seviyelerine, 2440 seviyelerine.
18: 2525 şu anda.
17: Evet. Toparlama orada bir BIST 30.
18: En çok pozitif katkı ondan geliyor.
17: BIST 30 endeksi içinde olduğu için orası biraz daha diri kaldı. Toparladı.
18: Şimdi o zaten BIST 30 kısmı önemli değil mi? O hani kesinlikle endekse girme çıkma kriterleri konusu. SPK tarafıyla ilgili var mı ekleyeceğim bir şey? Çünkü sen bir şey söyleyince...
17: En son düzenlemelerden sonra biz şeyi bekliyoruz artık. Endekse hangi hisse senetlerinin girip hangi hisse senetlerinin çıkacağını... Merkezi Kayıt Kuruluşu fiili dolaşımla ilgili yeni hesabını bugün itibariyle tamamen toparlayacak ve pazartesi günü açıklayacak.
18: Onu bekliyoruz yani, evet, öyle yani konuşmuştuk
17: bu,
18: zaten.
17: Borsa İstanbul'da da bu endeksle ilgili değişiklikleri bundan sonra açıklanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla pazartesi günü ikisi birden gelme ihtimali var. MKK'nın açıklaması sonrası, fiili dolaşım değişikliklerini açıklaması sonrası Borsa İstanbul'un da hemen 1-2 gün içerisinde endeks değişikliklerini açıklaması beklenir normalde. Çünkü 4. çeyreğe artık yaklaşıyoruz ve pozisyonları ayarlamak için süre azalıyor. Çünkü BIST 30'da artık girip çıkmak çok çok önemli. Eskisi, evet. Eskiden de önemliydi, şimdi çok daha önemli. Çünkü fonların yatırım yapacağı hisse senetlerindeki sınırlar BIST 30 için geçerli değil. Dolayısıyla pozisyon ayarlama konusunda artık çok daha önemli. O yüzden pazartesi günü kritik bir gün olacağını söyleyebiliriz.
18: Peki, hareketli bir gün olacak. Şimdi ne kadar süren var? 2 dakikan var. 2 dakikada senin eklemek istediğin ne olabilir? 2 tane rapor var, değerlendirme var ama... Mavi mi konuşsak, bankacılık sektörü?
17: Şöyle, bankacılık sektörüyle ilgili çok kısa hedef fiyatları
18: tamam,
17: vereyim.
18: Harika
17: vaktimiz
18: olur.
17: Az madem.
18: Çünkü hazır bugün de piyasa yine bankacılık endeksine
17: evet
18: bakıyorken.
17: Gedik Yatırım'ın bankacılık sektörüyle ilgili değerlendirmelerinde takip ettikleri, değerlendirdikleri bankalarla ilişkin tavsiyelerini söyleyelim. Akbank 98 lira 15 kuruş hedef fiyat vermiş. Bu arada bu söyleyeceğim bankaların hepsi endeksin üzerinde getiri tavsiyesi var. Onu baştan söyleyeyim. Akbank için 98 lira 15 kuruş. Garanti BBVA için 189 lira 65 kuruş. İşçe için 19 lira 72 kuruş. Yapı Kredi için 49 lira 57 kuruş. TSKB için 17 lira 31 kuruş hedef fiyatlar vermiş. Bankacılık sektörünün şöyle net faiz marjlarında... Eğer ki Merkez Bankası'nın bu 300 bas puanla gecelikten haftalığa geçmesiyle 300 bas puanlık bir faiz indirimi olmuş gibi oldu. Dolayısıyla bunun bilançoya yansımasını 3. çeyrek finansallarında göreceğiz. Ayrıca Merkez Bankası'nın yine Ekim'de faiz indireceği beklentisi cepte olduğunu düşünürsek net faiz marjlarındaki toparlanmanın özellikle bazı bankalarda Garanti BBVA gibi, Akbank gibi daha güçlü olmasını bekliyor analistler. Bunların tahsili gecikmiş alacaklar konusundaki sorunların da yönetilebilir seviyede olduğunu ifade etmişler. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte banka hisselerini yıl sonuna kadar daha pozitif ayrışması beklenebilir belki ama bu dediğim gibi yoğun alış ordineoları biraz insanların, yatırımcıların dikkat etmesi gereken durumlar olduğunu söylemek lazım.
18: Bekir Gürdamar, çok teşekkür ediyorum. Müsaadenle gidiyorum ben. Borsayı kapatacağım. Tabii. Sana iyi hafta sonları diliyorum.
17: Teşekkür ederim sana da.

0: BIST 100 haftanın son işlem gününü %0.51'lik yükselişle 14.467 puan seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi %1.25 yukarıda. Bugün gün sonu itibariyle BIST %62 hisse yükseldi. 36 hisse düşüş gösterdi. 2 hissede ise herhangi bir değişim olmadı kapanış itibariyle. Gündemimiz yoğun. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı'yı alıyoruz şimdi yanımıza. Sadrettin, hoş geldin. Öncelikle nasılsın?
1: Hoş bulduk İdemciğim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen de iyisin umarım.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu hafta oldukça hareketli bir haftaydı. Her anlamda. Bugün de yine önemli bir veriyi aldık aslında. Amerika tarafından TÜFE verisi. Önümüzdeki hafta yine çok önemli olacak. Şüphesiz Fed, BOJ, faiz artışı beklentisi artık neredeyse her ikisi için de, BOJ için zaten öyle de Fed için de neredeyse kesin gözüyle bakılır hale geldi. Ve hal böyleyken bir yandan petrol, bir yandan altın, bir yandan riskli varlıklar, emtia, bir toparlama yapmak lazım. O yüzden de sana sözü hemen veriyorum Sadrettin, neler söyleyeceksin?
1: Çok teşekkürler İrem. Şöyle söylemek lazım. Yani Fed'den faiz artışı beklentileri, hani biz mesela bunu daha önce de konuşmuştuk. CME Fed Watch tarafında takip ediyoruz ve oradaki beklentiler artık %90'lara yakınlaşmış durumda önümüzdeki hafta için. Ve aslında hani 10 yıllık bono faizlerine baktığımız zaman Amerika'da diyelim, bence burada 4.95'lere gelen, hatta bir ara 5'e iyice yakınlaşmıştı. Bir yükseliş eğilimi vardı ki mesela bundan birkaç hafta öncesine baktığımızda orası 4.65'ler, 4.70'ler düzeyindeydi. O nedenle hani orası bence artık şeyi fiyatlıyor. Amerika'daki faiz artışını fiyatlıyor diye düşünmek lazım. Ama bugün gelen enflasyon verisi hani manşet tarafta beklentiye paralel geldi ama diğer taraftan baktığımızda çekirdek çok hafif beklentinin üzerinde kaldı. Burada bunu illaki bu kadar negatif mi yorumlamak lazım? Açıkçası ben o tarafında değilim. Ama muhtemelen Fed şunu düşünüyor olabilir. Bundan sonraki dönemde enerji fiyatlarında, özellikle petrol tarafında mesela, yine Brent'i 100 doların üzerinde görüyoruz. Buraya giden bir petrol fiyatı acaba enflasyonu biraz daha yukarıya taşıyabilir mi? Bence Fed'in endişesi biraz bunun üzerine olacak diye düşünüyorum ve o nedenle önlemini önden alabilir. Kaldı ki mesela bu hafta içerisinde Avrupa'da da biz bir faiz artışı gördük. O nedenle genel olarak dünyada baktığımızda faiz hadlerinde yukarıya doğru bir gidiş var. Ama enteresan başka bir durum da var. Sen de bahsettin. Hani altın da yukarıya gidiyor. Genel hatlarıyla bakıldığında aslında Amerika'da faiz yukarıya giderken altında böyle bir hareket olmayabilir idi. Ama sanki biraz daha böyle riskli bir ortamı sanki daha fazla fiyatlıyormuş gibi görünüyor benim anladığım kadarıyla piyasa. O nedenle borsalar tarafında bakıldığında globalde bence bir miktar hani önümüzdeki dönemde bu faiz artışlarına binaen, hani bugün mesela Amerika'ya baktığımızda daha pozitif bir hava görüyoruz ama 3 gündür aşağı gelen de bir piyasa vardı. Burada sanki benim düşüncem bir miktar bu faiz artışları hisseler üzerinde negatif etki edebilir globalde. Yani o nedenle önümüzdeki dönemdeki eğilimi biraz daha böyle daha az riskli varlıklar üzerine kurgulamak gerekir diye tahmin ediyorum, özellikle global taraf için. İçeriye baktığımız zaman ise bence şöyle bir durum var. Bizde faiz zaten yüksek idi ama biz enflasyonu yavaş yavaş, kademeli de olsa, düşürme eğilimine girmiş idik. Ve hani Merkez Bankası'nın dünkü yaptığı açıklamada biraz daha bu minvalde geliyor. Ama bizi de bu enerji fiyatları olumsuz yönde normal olarak etkiliyor. En basitinden konuşmak gerekirse petrol fiyatlarındaki benim görebildiğim kadarıyla 10 dolar civarında bir artışın enflasyon üzerinde kabaca 3 puan civarında bir etkisinden bahsetmek mümkün. O nedenle bizim de bu tarafta biraz daha temkinli olacağımızı düşünüyorum. Lakin bizde hem içeride bono tarafında iç borç geri çevriminin rahat olması, hem de enflasyonda bu taleple alakalı olarak enflasyona katkısı daha sınırlı gidiyor olması, talebin orada biraz daha kontrol altında olması, bence bizim tarafta faizleri biraz daha baskılayan bir unsur olarak karşımıza çıkacak diye tahmin ediyorum. O nedenle dışarıdan bu anlamda bir miktar daha pozitif ayrışabileceğimiz bir dönem olabilir. Hem faiz tarafında hem de borsa tarafında, ama bunu biraz daha dediğin gibi hani petrol fiyatları buraya kadar yükselmemiş olsaydı daha da pozitif konuşabilirdik diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm bu notlar için Philip Capital'daki herkese harika bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki haftanın
1: Mukabele.
0: yoğunluğunda tekrar buluşuyor olacağız zaten Sadrettin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Seans notlarını noktalayalım efendim. Bir araya gidelim müsaadenizle, ardından günden kalanlarda tekrar buluşacağız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Okurlar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntı

0: Shopify kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
11: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
13: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
14: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
13: Tabii ya.
14: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
13: Tami.
14: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
15: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
16: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
16: Paraf paraf dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
8: Serkan.
17: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara, Empara, bankanın güzeli.
20: Reklam.
21: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
20: Reklam.
22: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: Reklam.
23: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
24: 0.77 Frankfurt'ta da yine buna çok yakın %0.79'luk bir artış var. Şimdi ABD tarafı bugün TÜFE verisini karşıladık. Vadeliler esnasında geldi TÜFE verisi. Beklentilere yakın bir düzeyde geldi açıkçası ama ne Dow Jones ne S&P ne de Nasdaq buna herhangi bir negatif reaksiyon vermedi. Tam tersine pozitifte kaldılar. Hatta piyasa açıldıktan sonra da %1'in üzerine doğru o primlerde artış olduğunu görmüştük. Sonra bir miktar zayıfladı ama yine bu dakikalarda Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq kompozit %1'in üzerinde bir seyir izliyorlar. Nasdaq kompozit özellikle %1.20'ye ulaştı. Nasdaq yüzde de %1.10'luk bir yükseliş izliyoruz. ABD tahvilleri bugün belki de en büyük volatiliteyi burada gördük. 10 yıllık tahvil getirisi şu dakikalarda 4.93-42'de hatta biraz yükseliyor. Buraya bir miktar satış geldiğini söyleyebiliriz. Alımlar var tabii ağırlıklı olarak ama primler burada biraz daha ivme kaybediyor. 5 yıllık tahvilde de keza öyle 4.74-97'ye gevşedi getiriler. Ama 2 yıllık tahvile de baktığımızda orada 4.60-63 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu tarafta biraz daha satıcılı bir seyir var 10 ve 5 yıllık tahvillerle mukayese ettiğimizde. Emtia ve Bitcoin ekranında Brent petrol $105 sınırında bir ara üstünde bir ara altında şeklinde devam ederken aslında %2.5'luk bir düşüş yansıtıyor bu dakikalarda. ABD tipi ham petrolde de %2.86'lık bir geri çekilme var. Her ikisinde de bir ara %3 ve üzeri düşüşler olduğunda not edelim. WTI $99.5'ın biraz üstünden fiyatlanıyor. Bitcoin %1.82 yukarıda $78.651'da ama saat 17 civarında yine burası $79.500'lerdeydi. Bir miktar satış geldi o seviyelerden ve şimdi $78.646'dayız. Gümüş %1.28'lik bir prim var. Burada da bir miktar satış geldi. %2'nin biraz üstünde bir alıcılı seyir izliyorduk. Şimdi bu fiyatlama $64.40'e kadar gevşemiş duruyor. Spot altında da %1.09'luk onluk bir yükseliş izliyoruz. $4.366'dayız. Burası da yaklaşık $20 daha gevşedi. Benim saat 17'de gördüğüm 4.388'li seviyelerden. Rakamlar böyle. Şimdi hemen info yatırıma gidelim. İnfo yatırımda yatırım danışmanı Tunç Safa bizimle birlikte. Tunç hoş geldin. Tunç Safa Altınsaray nasılsın?
25: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
24: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum Tunç. Şimdi özellikle tabii biraz yorucu da bir hafta oldu. Çünkü oldukça hareketli günler gördük. Veri akışı yoğundu. İçeride Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Önümüzdeki haftaya devrettiğimiz başlıklarda yine Fed ve Boj faiz kararları var gibi gibi birçok veriyi de gündemi de takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsun sen hem bu hafta özelinde, bugün özelinde hem de önümüzdeki haftaya neleri fiyatlıyor olacak sence piyasalar?
25: Kesinlikle dediğiniz gibi ben Borsa İstanbul tarafında olsun, yurt dışı tarafında olsun gerçekten yoğun veri akışından çok ciddi bir şekilde geldi, bir hafta geride bıraktık. Özellikle Borsa İstanbul tarafı haftayı olumlu kapattığını söyleyebiliriz ilk etapta. Özellikle BIST 30 tarafın son gelen fon tebliğinden itibaren yukarı yönlü hareketlenmesini yapması Borsa İstanbul tarafında bence destekleyen unsurlardan bir tanesi. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Burada özellikle faizlerin sabit bırakıldığını gördük. Fakat metindeki kısmın güvercin kısımların da olması bence Borsa İstanbul tarafında, X-Bank tarafında bugün özellikle fiyatlamayı yansıdı. Düşünen noktayım. Burada bizim için kritik olan nokta petrol fiyatları olacaktı. Çünkü dün petrol fiyatının ciddi bir şekilde yurt dışı kaynaklı haber akışına dolayı yukarı yönlü gitmesi Borsa İstanbul tarafında satışlara da sebebiyet vermişti. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da Borsa İstanbul tarafında birazcık da hikayenin BIST 30 tarafına kaydığını, BIST 30 tarafında güçlü olabilecek ilerleyen dönemlerde faiz indirimlerinden yararlanabilecek şirketlerin, bilançolarına olumlu katkı sağlayabilecek şirketlerin de etkilenmeye başladı ve bunların artık fiyatlamaya başladığını söylemek doğru olacaktır. Aynı zamanda haftaya da özellikle dediğiniz gibi FED ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarını karşılayacağız. Bugün gelen enflasyon verisiyle birlikte ABD tarafında piyasalardaki swap piyasalarının FED'in Eylül ayında faiz artışı yapma ihtimalini %88.3 olarak fiyatladığını görmeye başladık. Ki buradaki evet piyasadaki beklentiyle paralel bir veri karşımıza geldi enflasyon tarafında, ABD enflasyon tarafında. Fakat aylık taraftaki hızlanma tarafındaki alt kalemlere baktığımız zaman da ulaşım tarafı olsun, hizmetler tarafı olsun ilerleyen dönemlerde PCE tarafında olumsuz etkileme ihtimali karşımıza çıkacaktır ki bu da FED'in faiz artış ihtimali neden arttığını net bir şekilde gösteriyor. Aynı zamanda haftada borcun yani Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını yakından takip edeceğiz. Piyasa burada zaten bir faiz artışı net bir şekilde bekliyor. Oradaki ekonomik verilere, mali duruma baktığımız zaman da sıkıntıdan olduğunu söylemek daha doğru olacaktır ki Japonya'nın müdahalene devam ettiğini söyleyebiliriz. Haftada bu verileri takip edeceğiz. Borsa İstanbul tarafında özellikle 14.500 seviyesi Borsa BIST 30 tarafı çok kritik olacaktır diye toparlamış olayım.
24: Tunç Safa Altunsaray çok teşekkür ediyorum. İnfo Yatırım'da hepinize selamlar, sevgiler, iyi hafta sonları dileyelim. Şimdi efendim bugün tabii sadece bugün değil bütün hafta boyunca enerji fiyatlarını konuştuk. Başta petrol, doğalgaz olmak üzere bunun emtia üzerindeki, emtia dünyası evreni üzerindeki etkilerden bahsettik. Ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın da yayınladığı bir rapor var. Bu rapor da önemli.

0: piyasası raporunu yayımladı. Ajans, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde süre gelen tıkanıklığın, petrol akışlarının normalleşme ihtimalini gelecek yıla ötelemesi nedeniyle, küresel petrol talebinin 2026 yılında günlük 2,5 milyon varil azalacağını tahmin ediyor. Ajansın tahmini geçen ayki raporda öngörülenden günlük 940 bin varil daha fazla bir düşüşü temsil ediyor. Ajans, petrol talebinin 2027 yılında günlük 2,6 milyon varil artarak toparlanmasını ve bu yılki kayıpları ucu ucuna telafi etmesini bekliyor. Ajansın raporuna göre artan güvenlik riskleri nedeniyle Körfez bölgesindeki günlük 10 milyon varil aşan üretim devre dışı kalmaya devam ediyor. Raporda küresel petrol üretiminin Ağustos ayında bir önceki aya göre günlük 1,6 milyon varil azalarak 100,1 milyon varil gün seviyesine gerilediği belirtiliyor. Körfez'deki üretimin toparlanmasının 2027'ye ertelenmesiyle birlikte toplam petrol arzının bu yıl günlük 5,7 milyon varil azalarak günlük 100,7 milyon varile düşmesi bekleniyor. Üretimin 2027 yılında günlük 8 milyon varili artışla yeniden yükselişe geçmesi öngörülüyor. OPEC artı dış üretimdeki büyümeye, 2026'da günlük 1,4 milyon varil ve gelecek yıl günlük 1 milyon varil katkı sağlayan Amerika Beşlisi yön veriyor. Rapora göre ayrıca rafineri işleme hacimleri Ağustos ayında bir önceki aya göre günlük 960 bin varil artarak günlük 81,4 milyon varille yaz dönemi zirvesine ulaştı. Ancak bu seviye Orta Doğu, Rusya ve Asya'daki ham petrol ithalatçısı ekonomilerde görülen kayıplar nedeniyle bir yıl öncesine kıyasla günlük 4,2 milyon varil daha düşük bir seviyeyi temsil ediyor.
1: Günden kalanlar devam ediyor. Şimdi gazeteci yazar Hakan Güldağ her cuma olduğu gibi bu cumada bugün de yine stüdyoda yanımda. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
1: Çok Didem teşekkür Hanım. Ediyorum. Olsun vallahi.
2: Ne şimdi, haftaydı?
1: Ne haftaydı ya. Vallahi ne haftaydı. Yani hem gündem olarak yoğun bir haftaydı. Hem takımlarımızın Avrupa'da verdikleri mücadeleleri izledik.
2: Yani sözü Fenerbahçe'ye bugün getirecekseniz.
1: Yok canım, Fenerbahçe'ye
2: elden kaçırdık Roma'yı yani.
1: Hayır hayır, hiç Fenerbahçe'ye getirmeyeceğim. Sadece Fenerbahçe'ye getirmeyeceğim yani. Ya hayır, hakikaten evet. Ne haftaydı derken benim adıma öyle de bir haftaydı. Yani yoğun bir haftaydı futbol sever olarak. Bu akşam da Beşiktaş'ın maçı var. Evet, başarılar doğru. Diliyoruz. Elbette Avrupa'da temsil ediyoruz. Ay yıldızlı formamızla. O yüzden çok kıymetli. Ama tabii ekonomi bacağında, piyasalar bacağında petrol başta olmak üzere.
2: Hayır, pazardan alın. Orta vadeli programla başladık bir kere.
1: Pazar gününden. Orta vadeli programa girmek istiyor musunuz? 5 gün geçti üstünden diye şey yapmadım.
2: Orta vadeli programa şöyle geçelim, girelim. Yani orta vadeli programla ilgili AK Parti MKYK'da bir sunum yaptı Sayın Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı. Belki ya onunla
1: buna
2: ilgili.
1: Buna geleceğim. Tam buradan tamam. Konuşuruz OVP'yi. Ama şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu paylaştık. İzleyicilerimizle bir altlık
2: en büyük
1: olsun
2: problem
1: diye.
2: O.
1: Petrol, şimdi OVP'yi de ilgilendiren boyutu. Çünkü oradaki beklentileri ve hedefleri de aslında yol haritasını da ortalama bir petrol fiyatı üzerinden yapıp da ilerliyoruz. Hoş, yani neye bakacağız? İşte enerji maliyetimize bakacağız.
2: Doğru.
1: Temel olarak. Fakat hani rapordan bu yana 4-5 dolar daha da yükseldi en az Brent petrol. Bugün 105 ve üstünü
2: 95,
1: gördük.
2: 10 dolar yükseldi.
1: 10 dolar.
2: O gün 95'ti.
1: O gün 95'ti. Peki 10 dolar.
2: Evet, 10 dolar.
1: Dolayısıyla hani biraz da hareketli ya. Şimdi siz ne tür bir izlenim ediniyorsunuz şu dakikalarda gördüğümüz, daha doğrusu bugünlerde gördüğümüz bu hareketlilikle ilgili olarak? Uluslararası Enerji Ajansı bir de talep tarafında bir zayıflama beklediğini söylediği için üretimi de daha sınırlı olacak diye düşünüyor. Nasıl olur peki? Yani nedir burada? Bir 120 dolar konuşulmuştu zaten. Görmüştük de anlık olarak da olsa. Tekrar öyle bir hamle bekliyor mu piyasa, sektör? Ne diyorsunuz?
2: Yani korkuyla bekliyor. Yani
1: ne yapacağını,
2: ne yapacağını bilmiyor ki, ne olacağını tahmin bile edemiyor. Hı. Teknik analistlere de baktığınız zaman 102 doların üzerinde bir süre kalması halinde 140 dolara kadar gidebilecek bir şeyden bahsediyorlardı. Bir teknik analist tarafında, ama bence bağlantılar biraz koptu. Hani teknik analizde normal bir dönemde yaşamıyoruz ki. Yani bütün bu olup bitenler, İran, Trump, Husiler, yani her an her yerden bir şey çıkabiliyor. Ama çok bariz bir şey var. Amerikalılar da artık bunu bir şekilde gündeme getirmeye başladılar. Çünkü kendi seçimleri var. Bir şekilde izah etmeye çalışıyorlar.
1: Kesinlikle, değil mi?

0: yani tabii ki özellikle hem Körfez bölgesi ama Rusya'daki rafinerilerin de vurulması, bu dizel tarafında, özellikle motorin tarafında ki bizde de fiyatlar acaba 100 dolara 100 liraya doğru gelir mi diye içeride konuşulup duruluyor. Yani bütün o ÖTV'de yapılan diyelim ki hükümetin fedakarlığına rağmen yani ciddi bir rafineri ürünlerinde, ki rafineri zaten ham petrole bir şey yapamıyorsunuz yani. Tüketici olarak ham petrol hiçbir işimize yaramıyor. Ya benzin olacak, ya motorin tabii olacak, ya jet yakıtı olacak, ya bir kimyasal ürün için bir kullanılacak filan. Böyle bakınca enerji tarafında çok ciddi sıkıntı var. Yani petrol tarafında ama doğal gaz da sonuçta petrolle hareket ediyor. Rafinerilerin orada öyle olunca doğalgazcılar demiyorlar ki yarın ne yapalım canım, bizim
1: doğalgazımız var.
0: Doğalgazımız var. Sıkıntı olmaz. Fiyatı da ucuzlatalım da dünyanın eli rahatlasın.
1: Ki ucuzlatamıyorlar zaten. Orada rekorlar orada kırılıyor da. Avrupa tarafında evet, sıkıntılar var. Depolarda doluluk oranları ile ilgili sıkıntılar var vesaire.
0: O gidiyor gübreyi etkiliyor. Tabii. Gübreyi etkileyince tarımsal emtia tarafında hareketlilik tabii baş gösteriyor. Tabii. Yani birbirine bağlı o kadar çok ve kırılganlık yaratan o kadar çok konu var ki yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın son açıklamaları da hani ne diyelim, bu tabloyu biraz daha siyahlaştırdı, tabii, kararttı. Ama ne diyecek? Doğruları söylemek zorunda. Petrol yani şimdi, arzında da ama sıkıntı var.
1: Elbette arzında da sıkıntı var. Evet. Bir de hani o tarafta da özellikle yine tabii İran ABD'ye dönecek olursak eğer hani sürekli ötelenen bir ne zaman bitecek sorusu var akıllarda. İşte Trump geçen ne dedi? İşte seçim sonrasında bu iş çözülür dedi. Belki daha da erken de olabilir dedi falan. Şimdi ama ilk savaş çıktığında bu iki haftada biter burası diyordu.
0: İki hafta diyordu. Evet,
1: yedinci doğru ayımıza girdik.
0: Doğru.
1: Şimdi enflasyon dediğimizde sadece enerji maliyeti açısından bakmıyoruz. Biraz önce sizin detaylandırdığınız gibi dolayısıyla. Bir de hani bu hareketlilikler, iniş çıkışlar, bir ortalama alıyoruz biz. Yani 85-90 bunlar okey diyoruz ama çok uzun süre bu seviyelerin üstünde kalırsa o zaman yan etkileri daha uzun süre hissedilir hale de geliyor.
0: Çok net bir şekilde.
1: Çok net bir şekilde. Şimdi evet, bunun içeride sanayicide, reel sektörde, yatırım yapmayı düşünenlerde nasıl bir etki yarattığını, yani onlar da bilmiyor ne yapacağını dediniz ya.
0: Doğru.
1: Kimlerle görüştünüz, neler söylediler size, neler anlatıyorlar?
0: Şimdi bir kere hizmet tarafında bu iş etkiliyor. Sadece sanayide değil, hizmette de mesela motorinle, dizelle iş yapan firmalar, kuruluşlar. Mesela ben dün Ankara'daydım. Hı hı. Ankara'da işte toplantıya uçakla gittim. Sonra o havalimanından şehrin içine kadar onların otobüs işletmeleri var ya, şimdi ismini söylemek için böyle tamam şey yapıyorum, reklam olmasın diye. Bir tuhaflık var burada da. Aslında böyle de olmaması gerekiyor. Ben kendim de reklam kurulundayım. Aslında biz bunu böyle bir şey yok. Yani övmedikten sonra filan öyle isim söylemekte aslında bir sakınca da yok. Ama neyse, biz gene söylemeyelim. Rekabete şey olmasın. Bindim, 250 lira olmuş. Yani iki hafta önce gitmiştim gene aynı konu için, 200 liraydı. Yani bu arada 250 lira olmuş.
1: Ne bileti?
0: Bileti. Ha. Bileti. Mesela otobüs firmaları diyorlar ki biz vallahi dolu gidiyoruz, dolu geliyoruz. Bir kuruş para kalmıyor, bu şekilde götüremeyeceğiz biz bunu. Bir daha bir fatura çıkarttılar başımıza diyordu. Çıkartacaklar tabii, sonuçta faturalı her şey böyle olmak zorunda.
1: Kayıt dışılığın önüne geçmek.
0: Önüne geçilecek ama önemli. İkisi bir araya geldi, çok zorlamaya başladı. Yani hizmet tarafında da özellikle akaryakıt da, akaryakıtın temel ham madde olduğu tabii ya da temel unsur olduğu yerlerde çok ciddi problem. Keza sanayide de öyle. Yani şimdi mesela işte çimento fabrikaları. Ya

0: petrol mü? Petrokök ya, kok yaksın. Rusya'daki şey nedeniyle alamıyoruz. Amerika'dan alıyoruz. 100 dolarlık malzeme oldu 123 dolar.
1: Zaten yani, diyordu ya.
0: Bir süredir böyle.
1: Yani, yani gelin benden alın diyordu işte. Öyle yani diyordu. Hani kimisine yarıyor, kimisinin elini zorluyor. Tabii biz eli zorlanan tarafta kalıyoruz.
0: Evet, onun için de Trump çaktırmadan bir de bu taraftan işte hidrokarbon endüstrisini destekliyor, petrolcüleri destekliyor diye de laflar çıkmaya başladı. Evet. Belki hiç bunu amaçlamamış da olsa sonuçta kim, bundan kim kazançlı çıkıyor? Sonuçta bu rafineriler kazançlı çıkıyor. İşte bu işlerle uğraşanlar kazançlı çıkıyor. Zaten Venezuela'ya da bir şekilde tırnak içinde çöküldü. Oradan alınan petrolü de işleyebilecek dünyadaki rafineriler belli. Onların da hepsi Trump'ın deyimiyle Amerika körfezi. Ama hepimizin şimdi coğrafyada öğrendiğimiz Meksika körfezinin etrafına dizili. Oraya çalışıyor şimdi olaylar. Ama Amerika'daki vatandaş da şikayetçi mi? Şikayetçi. Enflasyona etki ediyor mu? İşte açıklandı rakamlar, etki ediyor. Her şey biraz yukarıya çıktı. Çekirdek de yukarıya çıktı. 0.2 beklenirken 0.3 geldi. 0.4 manşet geldi. Ana eğilimde bir şey var, yukarıya doğru bir gidiş var.
1: Orada Walsh'un özellikle Jackson Hole'da hatırlarsınız siz de. Yani manşet veriden de ziyade aslında ürün bazlı etkilere yakından doğru bakmak lazım diyordu. O vurguyu yapıyordu. Şimdi siz hazır Fed vesaire demişken hani enflasyon önümüzdeki hafta var. Çok hızlıca bir onu alayım sizden. Ne yapar Fed? Yani
0: bence bir şey yapmaz mı? Ben seçime kadar bir şey yapacağını
1: gerçekten
0: düşünmüyorum.
1: Gerçekten %86.7 şu anda fiyatlama. Hatta %90'da
0: evet. Yok tabii piyasa tamamen o tarafa doğru döndü. Çünkü baktığınız zaman Jackson Hole'da da verdiği hani şahin mesajlara da birdenbire böyle bir iyiden iyiye şahinleşmiş bir borç görünce böyle düşünmesi piyasanın normal ama ben şeye kadar
1: pas
0: geçeceğini, istihdam iyi, Amerika'nın ekonomisinde sıkıntı yok filan gibi gerekçelerle çok da gerekçe de anlatmıyor zaten. Yani sonuçta böyle yaptım.
1: Anekdotlar
0: böyle,
1: üzerinden
0: anekdotlar
1: yürüyor.
0: Anekdotlar üzerinden yürüyor yani. Ama tabii bizim enflasyon ciddi sıkıntıya giriyor. Hadi Amerika petrolcü zaten kendisi. Tabii. Bir takım önlemler alabilir, bir şeyler yapabilir. Ama bizde mesela dizel üretimimiz yok bizim. Yani şeyde iyiyiz de benzin üretme işinde iyiyiz. Jet yakıtında da fena değiliz. Sağa sola da veriyoruz sıkıntı çıkarsa. Ama dizel üreticisi değiliz. Rusya'da şimdi bu sıkıntı oldu. İyiden iyiye motorun tarafı zorlayacak.
1: Zorlayacak.
0: Şeyi de yani sanayinin her alanını zorluyor. Ulaştırmayı...
1: Kaç olur diye konuşuluyor 100, motorun için 100.
0: 100 liraya doğru gidebilir diyenler var. Ama yani şimdi bunları söylerken de insan tedirgin oluyor. Yani bir yanıyla da çünkü çok ciddi şeyler bunlar.
1: Tabii.
0: Yani insanların hesabını kitabını etkileyebilecek konular.
1: Şimdi bütün bunlar aslında dediğiniz gibi böyle dalga dalga başka alanları da etkiliyor. Mesela biz gıda tarafıyla ilgili biraz daha elimiz bu sene rahat, yaz aylarında daha bir bolluk var. İşte daha az doğa olayı yaşadık vesaire falan. Yani belli ürünlerde maalesef yine işte başka olumsuzluklar yaşandı da işte marulun fiyatı çok düştü vesaire gibi ama hani onu dışında bırakacak olursak gıda tarafıyla da ilgili aslında önemli hususlar var belki de bakmamız gereken. Yine enerji kaynaklı, bunun yan etkileri kaynaklı. Bu da beni yine OVP'ye ve MYK'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara, yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili gündeme getiriyor. Biraz o taraftan bize yorumlarınızı verir misiniz?
0: Olur tabii ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bir yandan da yani biliyorsunuz kıtlık oluyor, don oluyor, mahsulde azalma oluyor. Bu bir şekilde fiyatlara yansıyor. Şimdi de şöyle bir sıkıntı var. Ya, tabii ki çiftçinin zor durumda kalması da buna getiriyor. Çiftçi geçen seferden zaten bir sıkıntılı. Bu sene mahsul bol diye sevinçli ama son dönemde yeniden bir moralleri orada.

0: da bozulmaya başladı. Neden? Ya işte mazot artıyor. Ben bunu nasıl toplayacağım? İşçilik artıyor, işçilik maliyetleri artıyor. Ben bunu nasıl toplayacağım? Bol olunca da ihracatçı da tabii ki tüccar da daha düşük fiyatlar tabii veriyor. Düştü fiyatlar. Fiyatlar düşüyor ama o adam onu ekerken, o üretici onu ekerken bir masraf yaptı buraya. O masrafını kaldıramayacağını düşünürse buna ilave masraf yapmayabilir. İlave masraf nedir? Onun toplanması. Tabii. Yani mesela
1: o da zeytinde, orada çürür gider.
0: Zeytin ve zeytinyağında böyle bir sıkıntı var. Mesela yani burada bir yani geçen biz çarşamba günü Ege İhracatçı Birlikleri'ndeydik. Yani söyledikleri ilk konulardan bir tanesi bu oldu. Yani zeytinyağında bu sene sıkıntı olacak dediler. Fiyatlar bakımından da sıkıntı yaşanabilir.
1: Toplanmayan zeytinler
0: tabii onların da etkisi
1: olarak
0: var.
1: Onun da etkisi
0: ya da
1: olacak.
0: İşte ben bunu sıkacağım ama maliyet tutturamıyorum. Hmm. Niye sıkayım da vereyim ortaya? Bu bir müddet sonra tekrar bu sefer mal azlığından gene şey yapacak. Malın bolluğu da problem yaratıyor
1: evet, yani
0: bazen. Yani bunun işte
1: yokluğu
0: dengesi
1: da varlığı da diyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ki bu sene var yılı yani.
1: Şeyde. Var yılı, evet.
0: Zeytinde var yılı. Orta vadeli programa gelecek olursak, evet AK Parti MKYK'da bir sunum yaptı Sayın Şimşek. Maliye Hazine ve Maliye Bakanı. Orada esas olarak yüksek gıda ve kira enflasyonuna dikkat çekiyor. Yani yarı yarıya düşürdük diyor 2023'ten bu tarafa ama istediğimiz seviyede değil diyor. Fakat özellikle de gıda ve kira enflasyonuna dikkat çekiyor. Daha fazla konutun yapılması için yeni projeler geliştireceğiz. Bütçeye de ek kalemler konulacak bununla ilgili diyor. Bu bence önemli bir gelişme. Yani ek kalemler konuluyor olması bakımından da önemli. Hı hı. Kira enflasyonuyla yeni konut projelerinin baş etmek için yeni konut projelerinin devreye sokulması da piyasada farklı gelişmeler yaratabilecek bir konu. Herkes buna göre pozisyonlanmak durumunda olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı da gıda enflasyonuyla mücadeleye destek açısından başta yeni sulama kanalları olmak üzere, onların yapılması üzere yeni projeler geliştirileceğini, gıda enflasyonunu, gıda fiyatlarını ucuzlatabilecek neler yapılacağı gündemde ve tabii yine piyasayı çok ilgilendirecek bu orta vadeli program sunumu sırasında ifade edilen emekli maaşları, özellikle de en düşük emekli maaşları için bir çalışma başlatılmış. Bu da tabii bütçeyi doğrudan ilgilendiren bir konu. Ve bunun da çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı da bu toplantıda bizzat Şimşek tarafından, bakan tarafından da ifade edildiği bilgisini alıyoruz. Tabii ki biz basın olarak burayı tabii izleyebilme imkanına sahip değiliz ama orayı izleyenlerden alabildiğimiz bilgiler buna işaret ediyor. Bu bence önemli bir konu. Belki daha farklı sanayiyle ilgili orta vadeli programda ifade edilen konuların da somutlaştığı bazı düzenlemeler görmek durumundayız. Tabii ki 250 milyar liralık desteğin devreye girmesi önemli ama burada işte o 12 puanı da bakanlık üstlenince 37'den 12 puanı çık 25 bir sıralar oluşmaya başlamış. Buralarda gerçekten ne kadar alınabilecek bu şimdi konuşuluyor. Fakat reel sektörün de hani Merkez Bankası yine faizi indirmedi diyen ve bundan biraz serzenişte bulunan bir reel sektör tarafının arttığını görüyoruz. Yani artık çünkü her şey hani kemiğe doğru dayanmış vaziyette. Şimdi biliyorsunuz kendileri de açıklama yaptıkları için ve özel tüketim madde şeyi de olmadığı için, doğrudan tüketimle ilgili olmadığı için Orta Anadolu kapattı üretim tesisini. Kayseri'de. 1953'te kurulmuş bir firma, 300 kadar firmaya yerli yabancı denim kumaş sağlayan bir firmamız. Yani düşünün bütün bütün kot markalarını düşünün, hepsine malzeme sağlayan ve kalitesinden de çok memnun olunan bir markadır bu şeydir. Yani o alanda üretimde bir markadır. B2B'de gerçekten bir markadır. Kapattı bütün üretim tesislerini. 12 Ekim'de de sonlandırıyor. İşte son taahhütlerini yerine getirmek üzere ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bu bütün herkes çıkacak. Yani böyle bir önemli konu. Yani bakın bu yani şimdi Tolga...
1: Burada nakit akışı, finansman sorunu...
0: Vallahi söylediklerini söyleyeyim size. Diyor ki finansman maliyetleri diyor. Bir numara. Küresel talepteki cansızlık da etkili ama sonradan sayılan konulardan bir tanesi. Ve maliyetlerimizi düşürmek için çeşitli projeler devreye soktuk. Çalışmaya çalıştık bunların üzerine. Fakat bunları bu ekonomik ortam içinde düşüremeyeceğimizi gördüğümüzden işimizin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığını kararına vardık yönetimde. Onun üzerine böyle bir karar aldık diyor. Çünkü sürdürülebilir olmadığını tespit etmişler kendi içlerindeki toplantıda. Gerçekten tekstil sektörü çok iyi bilir. Çok önemli bir firmadır. Ve Toygar Narbay geçenlerde hazır giyimciler için biliyorsunuz bir açıklamalarda bulundu. -10'la biz şeye başlıyoruz, işe başlıyoruz rakiplerimize göre diye. Onun verdiği rakamlara göre 2022-2026 döneminde kaybolan istihdam tekstilde hazır giyimde 364 bin. Ve kapatan firmalar da tabii ki irili ufaklı 10.497 diye net bir rakam vermişti başkan. İşletme kapılarını kapatmış oldu. Şimdi... Bunlar artık reel sektör ne kadar dayanabilir sorusunu daha fazla gündeme getirdi. Dün bizim bir başka çok affedersiniz bir başka toplantımız vardı. Orada katılımcılarla konuştuğumda dediler ki biz artık yani eşimizin, dostumuzun hareketlerini takip eder olduk sektörde. Acaba nasıl durumda, ne durumda, ödeme yapabilecek mi, mal vereyim mi, vermeyeyim mi, verirsem ben de mi bundan etkilenirim? Bu dediler çok sıkıntılı bir durum. Yani buraya kadar gelmesini biz gerçekten beklemiyorduk.
1: Yani korkuya dönüşmüş artık, evet, endişeye dönüşmüş
0: vaziyette. Evet. Herkes birbirini kontrol etmeye başlamış.
1: Ne kadar?
0: Küçük büyük.
1: Kötü bir duygu o yani.
0: İyi bir duygu değil.
1: Yani çünkü hani güven üzerine kurulu bir ticaret yapısı, ağı, kültürü vardır Türkiye'de, öyle değil mi?
0: Ve de bunlar birbirine...
1: Yani ağızdan çıkanla söz. İş tabii. Yaparız biz normalde.
0: Ve birbirlerini de taşıyorlar bunlar. Tabii. Yani o taşıma çok önemli. Senin çeki peki tamam 30 gün sonrasına ver, 40 gün sonrasına tabii. ver. Çünkü biliyorum.
1: Bilir tabii, bilir.
0: Ama şimdi onu... Kontrol etmeye başlamış.
1: Evet, şimdi ben şeyi açtım önüme. Elimde notlarımı getirmedim de pazar günü
0: itibaren program.
1: Çok konuşmuştuk da. Bütçe tarafındaki evet. stratejik öncelikler konusu. Şimdi savunma harcamaları bir şaşırtmadı tabii. Birinci sırada %229. Ben burada özellikle sanayi altyapısı... %54 gıda arz güvenliği konusu var. İç, bunu da bölmüşler yine sulama yatırımları, içme suyu yatırımları, organize tarım bölge yatırımları %103 mesela. Şimdi siz de bu rakamları gördünüz, incelediniz. Evet. Maden arama var %139 arttırıyor, irer ve kaynak sağlıyor yani. Sağlık %43, sosyal konut %150. Demir yolları da %49. Şimdi burada bu ayrılacak ilave kaynaklara baktığınızda ne görüyoruz? Büyüme kalemleri açısından baktığımızda herhalde yine savunma sanayini ve konutu görüyoruz.
0: Tabii.
1: Değil mi? Yani tabii. inşaatı görüyoruz.
0: Sanayiye de bazı destekler olacak.
1: Evet.
0: Yani o da artık anlaşılıyor. İşte mesela o 12 puanlık... üstlenmeler filan bunların hepsi nereye yansıyacak? Sonuçta bütçeye yansıyacak. o farkların üstlenilmesi oraları biraz kabartacak. Zaten

0: Bunun da işaretini 2026 bütçesinde Sayın Cevdet Yılmaz da, Cumhurbaşkanı yardımcımız da ifade etti. Gayri safi yurt içi hasılanın 1/3'ü, yani 3,1'ine denk gelecek şekilde bir şey var. Orada bir tablo var. Hatta dedi ki bunun bile altında olacağız. Yani bütçe performansımız gayet iyi dedi. Ama hemen 2027'ye bakıyorsunuz 3,5. Halbuki bizim deprem harcamalarımız çıkıyor bütçede.
1: Tabii.
0: Ki 22 ile 30 milyar dolar arasında yıllık, bu son 3 yılda baktığımız zaman onun devreden çıktığı bir dönemde 3,5 demek ki belki seçim sattım haline giriyor olmamızın da etkileri vardır ama olabilir. Belli ki buralara bir takım bütçede bir kaynaklar ayrılacak.
1: Ayrılacak. Hakan Güldağ, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hakan Bey'e de uğurluyoruz. Ben de sizlere bugünlük veda ediyorum. Pazartesi günü saat 17'de görüşene dek hoşçakalın. İyi hafta sonları.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kart sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Haftanın son işlem günündeyiz. Oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Öyle ki petrol fiyatlarını bu hafta özelinde çokça konuştuk. Yine 110 dolarlara doğru Brent petrolün gittiğini gördük ama oradan bir miktar törpülenme yaşandı. Tüm bunların nedenlerini, niçinlerini konuşacağız. Bir yandan da BRICS zirvesi yaklaşıyor. Dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak bizimle birlikte olacak. Makro veri açısından da oldukça kritik bir haftaydı. Merkez bankalarının kararlarını karşıladık. Hepsini konuşmaya çalışıyor oluruz. Ve son bölümde Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe bizimle birlikte olacak. Gastronomi Turizmi diyeceğiz ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları efendim. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri Türk lirasında nominal getirilerin kurdaki değer kaybının oldukça üzerinde kalmaya devam edeceğini öngördü. Banka bu görünümün TL üzerinden yapılan carry trade işlemlerinin cazibesini korumasını desteklediğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül itibariyle %37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ayın aynı dönemde ihracat faizi %49,8'e, ticari kredi faizi ise %40,8'e yükseldi. ABD'de tüketici fiyatları Ağustos'ta beklentilere paralel olarak aylık %0,4, yıllık %3,4 arttı. Ülkede çekirdek enflasyon aylık bazda %0,2'den %0,3'e yükselirken yıllık bazda %2,5'tan %2,4'e geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebinde bu yıl beklenen düşüşe ilişkin tahminini günlük 2,5 milyon varile yükseltti. Kurumun tahmini pandemiden bu yana yıllık ortalama bazda küresel petrol talebinde öngörülen en büyük düşüşe işaret etti. Yemen hükümetine yakın kaynaklara göre İran destekli Husiler Bab-ül-Mendab boğazında stratejik öneme sahip Meyun adasını ele geçirdi. Kaynaklar adanın kontrolünün Husilere geçmesinin Bab-ül-Mendab boğazı üzerindeki hakimiyetlerini güçlendirdiğini belirtti.

0: Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini de yayımladı. Verilere göre cari denge 8 ay sonra aylık fazla kaydetti.
1: Cari dengede 8 ay sonra aylık fazla kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla verdi. Verilere göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 5 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.6 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40.7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77.2 milyar dolar açık verdi. Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 514 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları Temmuz ayında 5.8 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.7 milyar dolar ve 2 milyar dolar net kullanım gerçekleştirmişken, genel hükümet 130 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 14.3 milyar dolar net artış oldu.
0: Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son iki toplantısında 100'er bas puanlık faiz indirimi yapmasını ve politika faizini yıl sonunda %35'e çekmesini bekliyor.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül toplantısının ardından analiz hazırlayan kurumlar arasına Barclays de katıldı. Banka kararının ardından şimdilik bekleme modunda başlıklı bir değerlendirme raporu yayımladı. Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyerek ihtiyatlı duruşunu koruduğunu, ancak yılın son iki toplantısında 100'er bas puanlık iki faiz indirimiyle politika faizinin yıl sonunda %35'e çekilmesinin beklendiği ifade edildi. Barclays raporunda Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit bırakma kararının kendi tahminleri ve Bloomberg konsensüs beklentisiyle tam uyumlu olduğuna dikkat çekildi. Ağustos ortasındaki enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %28'e çıkarıldığı hatırlatılan raporda, açıklanan yeni orta vadeli programla tahminlerin daha gerçekçi seviyelere güncellendiği belirtildi. Barclays, güncellenen patikayla birlikte enflasyonun ancak 2029 yılında tek haneye inmesinin öngörüldüğüne ve bu tahminlerin piyasa beklentilerine daha yakın durduğuna işaret etti. Barclays, jeopolitik risklerde yumuşama ve enerji fiyatlarında dengelenme varsayımı altında kademeli faiz indirimlerinin dördüncü çeyrekte başlayacağını öngörüyor. Bankanın 2026 enflasyon beklentisi %30, politika faizi beklentisi ise %35 seviyesinde oldu. 2027 enflasyon beklentisi %23.1, politika faizi tahmini ise %29 olarak belirlendi.
0: Ve Barclays'in ardından bir analizi de Bank of America'dan paylaşalım. Bank of America'da Ekim ayında faiz indiriminin masada olduğunu söylüyor.
1: BofA ekonomisti Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini Ekim ayındaki toplantıda düşürmesini, daha sonra ikinci çeyreğe kadar sabit tutmasını bekliyor. 10 Eylül'de gerçekleştirilen ve politika faizinin %37 seviyesinde bırakıldığı para politikası kurulu toplantısının ardından bir rapor yayımlayan Küçük, Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Merkez Bankası'nın Nisan 2027'ye kadar faizleri sabit tutmasını bekliyoruz dedi. Küçük, yüksek petrol fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle ve özellikle de enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğu göz önüne alındığında anlamlı bir faiz indirim döngüsünün zor gözüktüğüne işaret etti. Nisan ayında 2027'nin ilk çeyreğindeki enflasyon baskılarının hafiflemesi ve enerji kaynaklı olumlu baz etkilerinin ortaya çıkmaya başlaması bekleniyor diyen Küçük, ortalama Brent petrol fiyatlarının 2026'da varil başına 85 dolar, 2027 yılında ise 75 dolar olacağı varsayımıyla, politika faizinin 2026 sonunda %29.5'lik enflasyona karşılık %36, 2027 sonunda ise %26'lık enflasyona karşılık %32 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz ifadelerini kullandı.
0: Ve Morgan Stanley, Türk lirasının carry trade cazibesini koruduğunu belirterek 3 aylık dolar TL kısa pozisyon tavsiyesini sürdürdü. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 250 bas puanlık faiz indirimi için alanı bulunduğunu öngördü.
1: Morgan Stanley, Türk lirasının carry trade cazibesini koruduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri, nominal getirilerin Türk lirasındaki değer kaybının oldukça üzerinde kalmaya devam edeceğini öngördü. Bankanın yayımladığı raporda getirilerin politika faizinin mutlak seviyesinden ziyade nominal faizlerle kurdaki değer kaybı hızı arasındaki farktan beslendiğine dikkat çekilerek 3 aylık dolar TL kısa pozisyon carry trade tavsiyesi korundu. Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar piyasa fiyatlamasıyla uyumlu bir şekilde 250 baz puanlık faiz indirimine gitme alanına sahip olduğu ifade edildi. Raporda sıkılaşan finansal koşulların özellikle zayıflayan tüketim kanalı üzerinden ekonomik büyümeyi giderek daha fazla sınırladığı ve bu durumun kademeli bir parasal gevşeme sürecini desteklediği belirtildi. Ekonomistler Türk lirası cinsi tahvillerde daha olumlu bir duruş sergilemek için dezenflasyon trendinin daha köklü hale geldiğine dair daha net kanıtlar görmek istediklerini kaydetti.
0: Ve ilk konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile birlikteyiz. Tarık Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de. Tamamen aslında sizinle konuştuğumuz karmaşanın devam ettiğini görüyoruz. Belki daha kötüye giden bir süreci de izlemiş olduk bugüne kadar. Şimdi şöyle bir baktığımızda hocam aslında sizinle daha önce konuştuğumuz yayınlarda sizin tahminlerinize doğru evriliyor gibi sanki tablo. Zira siz savaşın aslında seçimlerden sonraya kalabileceğini söylemiştiniz. Trump'ın da yaptığı açıklamalar o minvaldeydi. Savaştan sonra bitecek, savaş seçimden sonra bitecek dedi. Ardından seçimden önce de bitebilir dedi gerçi ama geldiğimiz noktada şöyle bir görünümü değerlendirerek başlayalım hocam. Sizin bas senaryonuz bundan sonrası için neler söyler?
2: Yani sizin altını çizdiğiniz noktalara ben de katılıyorum. Bu saatten sonra şiddetli bir askeri çatışmayı ve ciddi kayıplar ortaya çıkarması muhtemel bir senaryoyu Trump göze alır mı seçimlerin arefesinde? Zaten şu anki ortamda bile işte 100 doları aşmış bir petrolün fiyatı daha da yukarı çıkma ihtimali var. Bir de Kızıldeniz'in Hutiler tarafından trafiğe kapatılması gibi bir risk de kendini göstermeye başladı son günlerde. Bu zaten daha da arttıracak yukarı. Savaş olursa yani ciddi anlamda bir askeri karşılık taraflar arasında ortaya çıkarsa maliyeti çok artar. Bence bugünkü bu durumu göze almışa benziyor Trump yönetimi ama İran tabii burada asıl sıkıntı kaynağı. Çünkü İran bunu istiyor mu? Bu şekilde devam etmesini istiyor mu? Çünkü bu bence Amerika'nın oyunu. Bu oyunu Amerika kurdu. Şu anki durumu Amerika kurdu. İran buna eyvallah demeyecekmiş gibi bir resim de var ortada. Şiddetin dozunu arttırıp seçimden önce Amerika'yı sıcak bir çatışmanın içine çekmek istediğine dair ciddi emareler var, ciddi analizler var bu noktada. Ben biraz bu perspektifin de analize dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İran şiddetli bir saldırı yaparsa, bir savaş gemisine hedef aldığını okuyoruz ama diyelim ki vurdu, diyelim ki birkaç Amerikan askeri öldü. Ne olacak? Trump seçimlere gidiyoruz ama daha fazla tırmanmayayım deyip şu anki ekonomik ambargoyu mu devam ettirecek yoksa tam tersini mi yapacak? İkincisi de olabilir. Sonuçta Amerikan kamuoyu nezdinde şöyle bir algı da ortaya çıkabilir. Yani Amerikan askeri ölüyor. Ya Amerika'nın bölgedeki varlığı işte tehdit altına alınmış durumda sanki İran tarafından. Buna sessiz kalan Trump. Bu imaj da Trump'a kaybettirebilir. Bilmiyorum yani iyi bir durum yok ortada.
0: Yani hocam sizin de söylediğiniz gibi mesela Bloomberg Economics'in de tahminleri petrol fiyatlarının 120 dolara kadar çıkabileceğini, İran saldırılarının genişlemesinin ardından da gerilim düşerse petrolün yeniden 100 doların üzerine çıktıktan sonra 70'ler 80'ler seviyesine doğru gerileyebileceğini söylüyor ki 70-80 dolarlar bile işte savaş başından bu yana geldiğimizde aslında yüksek seviyeler olduğunu söylemekte fayda var. Hocam şey tarafını biraz daha konuşalım. Yani bunu hep söylüyoruz ama şu anda ABD tarafında seçmenlerin bakış açısı nedir? Biz bunu bu kadar konuşurken savaşa ortamında Trump'ın seçime girmesi risk derken Trump'ın orada aslında farklı gördüğü şey ne olabilir merak ediyorum.
2: Vallahi bence Trump'ın çok bir şeyi farklı gördüğünü ben düşünmüyorum. Kaçamayacağı bir seçim var. Yani Kasım'ın 3'ünde bu ara seçimler olacak. Yani Trump Ocak, yani Şubat ayında bu saldırıları başlatmadan önce işte bunun olası sonuçları ne olur Kasım'daki seçimlere diye ciddi bir analiz yapmış mıdır, düşünmüş müdür? Yapmışsa bile bunu yanlış yapmış en azından. Çünkü erken biter, hemen kazanırım. Venezuela'daki başarımın benzerini yaşarım. haneme çok artı bir şey katarım, heybeme çok önemli bir ödül koyarım, öyle çıkarım seçmenin karşısına gibi düşünmüş olabilir ama bu hesapta yanlış ortaya çıktı. Yani bu hesabın tutmayacağı, yanlış olduğu ortaya çıktı. Bence şu anda Trump'ın tek düşündüğü şey petrol fiyatlarının gerçekten arzu edilenin üzerinde bir artış yaşayıp yaşamaması. Belli bir süreden sonra Trump şunu da yapamayabilir. Şu ana kadar ne yaptı? Siz de söylediniz. Biraz arttıkça gerilimi düşürüp ortamı yumuşatıp onları aşağıya çekmesini bildi. Sözse, yani söylemsel düzeyde bunu yapmaya çalıştı. Bir pazarlık içindeymiş gibi bir algı yaratmaya, diplomasiye şans veriyormuş algısı yaratmaya çalıştı. Ama İran buna müsaade etti. Bu İran'ın da istediği bir şeydi. Şimdi İran bunu istemiyor. İran bunu istemiyor. İran Amerika tarafından oyuna getirilmekte olduğunu bence düşünüyor. Bu durum karşısında ne yapacak Trump mesela? Yani yine aynı şeyi yapamayacak bence. Düşünemeyecek çok radikal anlamda.
0: Peki o tarafı takip ediyor olacağız hocam. Onun dışında şöyle bir baktığımızda neler oluyor bitiyor diye bir yandan da BRICS toplantısı var. 12-13 Eylül'de Hindistan'da gerçekleşecek, Yeni Delhi'de. Şimdi hocam bu saldırılardan sonra ilk toplantı olduğu için bu ABD-İran cephesinde yaşanan ve Orta Doğu'daki gerilimden sonra önemli. Çünkü orada böyle bir sanki ortaklaşa bir güç arayışı da var gibi duruyor ama siz nasıl yorumlarsınız? Ne çıkar zirveden?
2: Valla açıkçası BRICS'in ne olup ne olmadığı noktasında çok ciddi soru işaretleri var. Herkesin söylediği bir tane ezberi ben de tekrar edeyim. İşte dünya nüfusunun %50'sine yakınını, küresel zenginliğin %40'ını aşağı yukarı temsil eden 10 üyeli bir yapı. Ama bu jeopolitik bir Amerika karşıtı bir blok mu değil mi soru işareti. Üyeleri arasında birçok noktada görüş birliği var mı yok mu soru işareti. Gerçekten batı dışı dünyanın ciddi alternatifi mi? Soru işareti. Bir sürü soru işareti var. Mesela bakın İran da bunun üyesi. Birleşik Arap Emirlikleri de üyesi. Savaşıyorlar. Etiyopya da bunun üyesi. Mısır da bunun üyesi. Aralarında stratejik bir rekabet var. Pakistan da üye. Hindistan da üye. İkisinin birbirinden haz etmediğini herhalde bütün dünya biliyor. Rusya da üye. Çin de üye. Tamam şu anda yakınlarmış gibi gözüküyor ama alttan alta stratejik bir rekabet de var. Bir taraftan Hindistan'la Çin arasında da bir küresel güneyin lideri benim noktasında bir rekabet var. Çok farklı bir kompozisyon var aslında, yok kompozisyonu var. Ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. BRICS bu ortamda bence en çok Rusya'ya yarıyor. Yani Çin'e ya da Hindistan'a yaramasından ziyade ya da diğer ülkelere Rusya'ya yarıyor. Rusya'nın yalnız olmadığı, hala dostları olduğu, Putin'in dünya siyaset sahnesinde boy göstermeye devam ettiği, sıkışmışlık durumunu BRICS ve Şangay gibi oluşumlar üzerinden aşmaya çalıştığı, bu algıyı destekleyen bir uluslararası örgüt şu anda bence BRICS ve bu anlamda da iyi.
0: Hocam peki şimdi aslında Rusya'nın yalnız olmadığı dediniz, oradan devam edelim. Zira Almanya tarafında da o tarafa dair açıklamalar duyuyoruz. Şimdi AFD'nin yükselişini konuşuyoruz bir süredir. Orada en son aslında Saksonya-Anhalt'ta ciddi bir oy kazandığını gördük. %43'ün de üzerinde. Dolayısıyla bu önemli çünkü bir eyalette aldığı en yüksek oy, aşırı sağın yükselmesini konuşuyoruz. Şimdi bundan sonrasında da tabii takip ettiğimiz seçimler olacak. 20 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam bazı eyaletlerde yine seçimler var. O tarafta da güç kazanırsa ne olur ne biter diye konuşuyoruz. Şimdi açıklamalar da ilginç. Rusya-Ukrayna cephesine ilişkin AFD der ki Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşemesi, Moskova ile işbirliklerinin yeniden kurulması lazım diyor ve Friedrich Merz de bunu aslında eleştiren cephede duruyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani daha da yükselmesi AFD'nin dengeleri nasıl değiştirebilir?
2: Açıkçası Putin açısından mükemmel bir manzara var karşımızda. Yani aşırı sağ partiler nerede olursa olsun Avrupa kıtasında hepsi Rusya ile ve Putin Rusyası ile özellikle iyi ilişkileri savunuyorlar. Rusya'yı tehdit gibi görmüyorlar. Merkez sağ ve merkez sol siyasetçiler hem Almanya'da hem de diğer önemli AB üyesi ülkelerde Rusya'nın tehdit olduğu noktasında bir hemfikir olma durumundalar ama aşırı sağ partiler kesinlikle böyle değil. Bunu bence dışarıdan Trump da seyrediyor. Çünkü Trump da Putin'le barışmak ve Ukrayna noktasındaki sıkışmışlığı aşmak istiyor. Yani Ukrayna'nın ve Ukrayna'ya destek veren aşırı merkez sağ ve merkez sol liberal yapının erimesini, güç kaybetmesini Avrupa siyasetinde isteyen bir Trump var. bunu isteyen bir Putin var. Buna katkı sunan, bu değirmene su taşıyan bir aşırı sağ var. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği'nin geleneksel felsefesi, kurucu değerleri, ona şu ana kadar en fazla can suyu veren, onu bugünlere kadar getiren o merkez sağ ve sol siyasetçiler için kötü bir durum söz konusu. Çok net. Eğer AfD dışlanırsa, sisteme entegre edilmezse, onun iktidara gelmesi bir şekilde engellenirse, her ne kadar 16 tane eyaletlerin yani en küçüklerinden bir tanesi, en fakirlerinden bir tanesi olsa da, bu Saksony-Anhalt eyaleti, burada bile bir şans tanınmazsa bu kar topu etkisi, bir çığ etkisi yaratıp büyür yani Almanya siyasetinde AfD'nin etkisi. Zaten en yakın rakibi Hristiyan Demokratlarla fark %10 civarında. Yani %35'e %20-25 arası bir yerde şu anda Hristiyan Demokratlar. Daha da açar farkı. Bu bence Mersi, Sosyal Demokratları, Yeşilleri, Hür Demokratları, yani Alman siyasetinin ortasında bulunan siyasi hareketleri çok ilgilendiren, onların geleceğini, onların kaderini ilgilendiren bir şey. Nasıl tepki verecekler AfD'ye? Bu çok önemli. Yani yasaklarlarsa aralarındaki

0: işbirliğini arttırıp işte firewall dedikleri ateş duvarı, yani iktidar hiçbir şekilde onu getirmemeye kararlaştırırlarsa bu AfD'ye daha da yarar. Çünkü AfD karşısındaki olası koalisyonların uyumsuzluğu var. Yani bu partiler birçok noktada anlaşamıyorlar. Tek anlaştıkları AfD gelmesin. Ama bir sürü de reform gerekiyor Almanya'da yapılması gereken. Çünkü Almanya ekonomisi tekliyor. Almanya küresel inovasyon noktasında çok geride kaldı. İmalat sektörü ciddi anlamda patinaj yapıyor. Bu reformlar nasıl sağlanacak? Sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar nasıl işbirliği yapacak? Yapamayacaklar. Yani AfD'yi dahil etmek zorundalar bir şekilde oyunlarına.
1: Yani peki hocam, son sorum aslında bu AfD'nin yükselişi noktasında genel anlamda Alman ekonomisinin çok etkisi olduğunu biliyoruz, ama onun dışında hani o kırılma noktası nerede gerçekleşti sizce?
0: Yani AfD'nin yükselişini açıklama noktasında mı
1: Evet,
0: soruyorsunuz Ece
1: evet,
0: Hanım?
1: evet.
0: Vallahi yani herhalde bu Mersin ve sosyal demokratların uzun yıllardan beri iktidarda olmalarının ortaya çıkardığı yorgunluk, Almanya'nın yapısal sorunlarını çözme noktasındaki başarısızlıkları, mültecilerle, göçmenlerle nasıl ilgilenecekleri noktasındaki kafa karışıklığı, o ciddi reformlar, yapısal reformlar, çünkü inanılmaz bir sosyal devlet harcaması var Almanya'da ve Avrupa'nın genelinde. Bu sosyal devlet harcamalarını kısmadan askeri modernizasyonu ya da ekonomik sıçramayı nasıl yapacaklar? Yani kaynakların nereye aktarılması noktasında ciddi reformlar var, yapılması gereken. Bütün bunları başaramadıkları için AfD'ye açıkçası gün doğdu. Bir de AfD ve aşırı sağ destekleyen iki tane sistemik etki var. Bir tanesi Putin, bir tanesi Trump. Bir de Çin'den kaynaklanan ekonomik tehdit. Merkez sağ, merkez sol bunlarla mücadele edemedikçe AfD diyor ki çözüm bende, reçete bende. Bu zaten popülist partilerin iktidara gelme noktasındaki en büyük avantajları. Komplike, kompleks sorunlara çok basit, anlaşılır, halkın kalbine dokunan çözümler önermeleri. Ama içi dolu mu? O ayrı bir tartışma konusu.
1: Peki Tarık hocam, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar
1: İyi
0: dilerim.
1: akşamlar diliyorum ve hemen bir diğer konuğuma geçiyorum. Stüdyoda İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak var. Stüdyoda görmeye alışkın olmadığım için dilim de sürçtü, görüyorsun. Hoş geldin.
2: Sen de inanamadın değil mi stüdyoda
1: Evet.
2: olduğunu? Hoş bulduk.
1: Şimdi birçok konu var konuşacağımız. Ama ABD enflasyonuyla başlayalım dilersen. Orada bugün geldi sıcağı sıcağına, aylık olarak baktığımızda %0,4, yıllık olarak %3,4'lük bir enflasyon verisini karşıladık. Beklentilere paralel gibi gözüküyor ama çekirdek biraz daha yüksek geldi. Nasıl yorumlarsın? Çünkü piyasada faiz artışı beklentileri şu anda terminalde açtığımda %86'ya gelmiş durumda Eylül ayı için. Dolayısıyla piyasa bu kadar faiz artışını beklerken borcun bir faiz artışına gitmemesi burada kredibilite açısından bir sıkıntı yaratır mı, yaratmaz mı?
2: Ya ben kredibilite konusuna bu kadar takılmıyorum artık. Yani çok da böyle işte merkez bankaları nezdinde, Fed'in nezdinde hani bekleneni yapmaması noktasında veya piyasanın beklentisini vermemesi noktasında çok da böyle kredibilite problemi yarattığını, bu kadar da bağımsızlığına da bu merkez bankalarının takılması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü hani şöyle bir şey var. Warsh'un faiz arttırmadığı bir noktada bunu eleştireceksek biz Powell'un düşürdüğü 3 tane faizi de eleştirmemiz gerekiyor o zaman. Yani bunları neredeyse işte işsizlik, istihdam üzerinden yürüyüp işte hep olumladık. Ama enflasyonla ilgili bundan daha iyi bir resim yokken, hemen hemen enflasyon dinamikleri de çok benzerken, yani biz Amerikan ekonomisinde Avrupa'da gördüğümüz gibi böyle bir küçülme, bir stagflasyon riski, bunların hiçbirini görmedik. Amerikan ekonomisi gayet verimli. İşsizlikle ilgili hani evet soru işaretlerin olduğu bir noktada ücretlerle alakalı işte kişi başına ücretlerin, saat başına ücretlerin çok da düşmediği verimli ve büyüyen bir ekonomiyken bu faiz indirimleri geldi ve bu faiz indirimleri de büyük ölçüde borcun maliyetini düşürmek için geldi. Yani enflasyon da değildi, istihdam da değildi bence. Yani istihdam orada bir kılıf olarak kullanıldı. Şimdi bunları hatırladığımız zaman burada bu gelen enflasyon verisi faiz artışını birdenbire böyle bir faiz artışını olumlayacak veya işte böyle bir faiz artışı gelmeyecekse bence bu verilerle bu ekonomi aksına baktığımızda, bu dünyanın şu anki görünümüne baktığımızda çok da bir kredibilite kaybı olmaz, olmamalı. Çünkü hani içine baktığımızda zaten konut, otel, konaklama tarafından bir artış geliyor. Bu artışın düşüşünü geçtiğimiz ayda yaşadık. Hani oradaki iyi gelişin nedenlerinden biri buydu. Dönemsel bir şeydi ve bunun artabileceğine dair zaten beklentiler vardı. Hani böyle bir konjonktürde o 3 tane indirimin bu kadar hani eleştirilmediği, istihdam üzerinden olumlandığı bir piyasada bunun gelip de hani böyle bir veri üzerinden bu kadar da aslında mevcut nasıl diyeyim enflasyon patikasını değiştirmeyen zaten petrol fiyatları üzerinden Amerika-İran problemi üzerinden hatta daha önceki dönemde işte Rusya-Ukrayna krizi ve gıda fiyatları üzerinden gelen bir patikanın hani Walsh'un gelip de faizi arttırmaması üzerinden çok da böyle bir hit yiyeceğini ben düşünmüyorum. Hani
1: yine istihdam piyasaları üzerinden belki artış o kadar daha çok bekleniyor olabilir mi?
2: Ya burada da aslında istihdam tarafında da ben çok net değilim. Yani hani bu istihdam düşüşü ne kadar yapay zekadan geliyor, ne kadar o verimlilikten geliyor. Arka arka 3 tane faiz indirimi. Hani buralarda bu para politikasının legli etkilerinin daha beklenmeden hani bunların tam oturmadığı bir yerde pat diye hani petrol fiyatları üzerinden veya işte enflasyonun bu kadar bir enflasyon verisi üzerinden bir artışın tetiklenmesi bana çok şey gelmiyor. Ha bundan önceki faizi sabit bıraktıklarında da zaten böyle tam bir oy birliğiyle bir faiz hani sabit bırakalım gibi bir şey de dememişlerdi. İçeride artışıyla ilgili beklentiler veya şeyler vardı ama yine de hani mevcut konjonktüre baktığım zaman ben hani Fed'in mutlaka böyle %90'la böyle %86'larla faiz indirimi, faiz artışı yapmasını gerektiren bir pozisyon olduğunu şöyle iktisadi olarak tabii ki var ama bundan önceki yani Trump'ın başında olduğu bu ekonomi kompozisyonunun, Besant'in bir şekilde Fed'in, Powell'ın yaptığı para politikasının tırnak içinde altına uyduğu veya işte hazineyle, tahvillerle bunu farklı bir noktaya çektiği bir konjonktürün içerisinde olayın finansman maliyetinin düşürülmesi stratejisinin üzerine oturduğu bir yerde hani bu faiz artışının gelmemesini ben hani anlayabiliyorum çünkü mevcut konjonktür bunu gerektiriyor.
1: Ya da yani gelmeyecek diyorsun değil mi sen?
2: Gelmezse bence bir kredibilite kaybı olmaz diyorum. Benim dediğim şey bu. Hani tamam. Evet ekonomik olarak tabii ki de bu enflasyonun bir noktada dengelenmesi için bir faiz artışına ihtiyaç var ama bu böyle kurgulanmadı. Bunu böyle kurgulamayan aktörler de aynı aktörler. Ve bunun arka tarafında da hatta bu yapay zeka için gereken yatırımlara bakıldığı zaman buralarda çok ciddi devasa yatırımlara ve devasa finansmana ihtiyaç var. Şimdi Japonya'ya bir şekilde dışarıdan sırf bu finansman maliyeti yükselmesin diye müdahale eden bir Amerika, hı hı. Bu yapay zeka yatırımlarının bu kadar büyük finansman gerektirdiği bir ortamda ve bütün finansal piyasaların da yani bu faiz artışını isteyen finansal piyasaların aslında bütün hikayesinin kurulu olduğu yapay zekanın da bu yatırımlara bağlı olduğunu düşündüğümüz zaman bu cycle kendi topuğuna sıkan bir cycle oluyor eğer bu faiz artışı gelirse. Her ne kadar şu anda piyasalar
1: orada o zaman yapay zeka tarafı olumsuz
2: finansman maliyeti tarafı burada öne çıkan taraf. Yani enflasyon önceledikleri bir şey değildi son bir yıllık stratejiye baktığımızda. Bundan sonra da öncelemelerini gerektiren veya çok böyle hani Amerikan ekonomisini öldüren bir noktada da değil enflasyon ki zaten Covid döneminde ve o zamanlarda işte bu demographic reversal'ların konuşulduğu zamanlarda zaten gelişmiş ülkelerin enflasyonlarının ikilerde kalmasını bundan sonraki dönemde Çin'in bu kadar üretimi ele aldı ama Çin'deki kazançların da kişi başı gelirin de yükseldi ve eskisi kadar da ucuza maliyet yapmayacağı ve dünyanın üretim motoru olmayacağı bir konjonktürde eskinin yani 90'ların 2000'lerin küreselleşmesinden ve işte Çin'in ucuz üretiminden gelen bu %2'lik enflasyonları mümkün kılan enflasyonların çok da beklenmemesine dair paradigma değişimlerini konuşuyoruz zaten.
1: Peki merkez bankaları ama çok aslında dengesiz hareket ediyorlar baktığımızda küresel çapta. Yani Türkiye'de içeriye baktığımızda biz de işte bir faiz indirimi gelir miyi konuşuyoruz, ona ayrıca geliriz. ABD'yi konuştuk, bir faiz artışı fiyatlanıyor, ne olacağına bir soru işareti koyarak. Şimdi Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırdır 25 bas puan. Bu tarafı nasıl açıklamak lazım?
2: Yani dengesizliği asimetrik hareket ediyorlar gibi bir şeyin üzerine oturtabiliriz belki. Çünkü ajandaları farklı. Yani Amerika, Avrupa Merkez Bankası'na baktığımız zaman, şimdi orada bir de şeyi de hani görmüyoruz, böyle Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman hani biraz böyle İngiltere bu işin dışına, Avrupa

0: buradaki enerji maliyetlerinin Avrupa için yüksek kalması. Çünkü Amerika bu işi kendi içinde çözebiliyor. İki taraflı bir şey var. Şimdi Amerika'nın enflasyonu iç talepten kaynaklı ve kendi hani talebini veya kendi büyümesini soğutması gereken bir durum ve enerji şoklarına karşı daha dengeli. Kendi içeride çünkü enerji üretebiliyor ve bunu dengeleyebiliyor portföyünü. Ve bunu özellikle işte bu kaya gazı vesaire bu teknolojiler de üretildikten sonra çok iyi yaptılar. O portföy dengelemesini. Avrupa'nın böyle bir şansı yok. Bu yüksek maliyetlerde özellikle kimya gibi, çelik gibi, hani otomotiv gibi sektörlerin hani Avrupa ekonomisinin de Almanya başta olmak üzere motoru olan sektörlerde Rusya-Ukrayna savaşından beri problemler var ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek maliyetlerde enerji maliyetleri yapıyorlar. Zaten maalesef ki konjonktüre bakıldığı zaman işte biraz önce de politik nedenleri falan da konuşuldu. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında 1. Dünya Savaşı'na benziyordu ortam. Şimdi oradan böyle bir yumuşak geçiş yaptık gibi görünüyor ama şu anda da hat safhada 2. Dünya Savaşı başlangıcına benziyor. Yani olay çünkü petrol fiyatları üzerinden ve enerjinin birbirine verilmemesi veya enerji maliyetinin sıkıştırılması üzerinden gittiği zaman ekonomileri farklı şekilde ekliyor. Ve bu hani bir noktada bir yerde bu aks kırılır bir tarafa doğru. Çin'in enerji talebi devam ediyor. Kendi üretimine bir tarafta devam ediyor. Amerika zaten Hürmüz tarafını çok çözmek istiyor ama o da ayrı bir konu. Hani orayı bu şekilde öldürmeye çalışıyor gibi. Yani Hürmüz dışında bu savaş nedeniyle başka kanallar gelişsin ve buralardan devam etsin. O burası tamamen işin içinden çıksın gibi. Şimdi dolayısıyla burada bakınca Husilerin orayı ele geçirmesi, Amerika-İran Savaşı'nın tekrar körüklenmesi, burada işte Hürmüz, Kızıldeniz tarafındaki problemler vadeli piyasalarda yüzün üstüne çıkardığı gibi fiziksel olarak da petrolü yukarı itiyor. Şimdi bu dışarıdan gelen yani arz şoku olarak gelen enflasyonu bir şekilde dizginlemenin şeyi faiz artışı olarak Avrupa'da ortaya çıkıyor. Çünkü bu enerji maliyetini dengeleyemiyorlar. Maliyetleri yükseliyor, finansman maliyetleri de yükseliyor. Bütün bunlar içeride stagflasyon riski diye konuştuğumuz şeyler şimdi biraz daha toparlanıyor gibi görünüyor. Almanya başta olmak üzere. Hatta Almanya'daki hani Alman arkadaşlarla konuştuğumuz zaman da şeyi söylüyorlar. Ya içeride işler iyi de bunu lanse edemiyoruz. Öyle de bir problemi var bizim hükümetimizin falan gibi bir serzenişleri de var. Aslında biraz düzeliyor gibi işler. Ama bütününe baktığımız zaman oradaki ajanda ve enflasyonun güdüleri farklı. Amerika'daki enflasyonun güdüleri farklı. Dolayısıyla bu tarafta faiz artışı varken Amerika geçmişe yönelik istihdamla ilgili travmaları olduğu için faiz indirimlerinden geldi. Şimdi enflasyonu önceliyor.
1: Şimdi gelelim, 5 dakikamız kalmış, hemen içeriye dönelim istedim o yüzden. Bizdeki enflasyonun güdülerini konuşalım. Merkezin kararı vardı. Sabit bırakıldığını gördük, beklentilere paralel. Ama oradan gelen mesajlar aslında bir yandan enerji fiyatlarına dikkat çekerken bir yandan da dalgalanmalara karşın son dönemde enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimin gerilediğine işaret ediyor şeklinde de detaylar vardı. Dolayısıyla bunu sen nasıl okudun? Bundan sonrası için bir faiz indirimi demek midir, değil midir sence?
0: Faiz indirimi için alanımız var. Ya zaten örtülü bir indirimi yaptık. Bunu net net indirebilmek için de bir alanımız var. Dezenflasyonunda da şeyden konuşmak lazım. Trendi nereden çizdiriyoruz? Yani Haziran 2023'ten bir trend çizdirirsek bayağı bir hani dezenflasyonist bir süreç var. 2021 Aralık'tan çizdiriyorsak KKM'nin işte işin içine girdiği zaman oradan da bir şey var. Ama son zamanlarda, yani son bir yıla baktığımız zaman bu hizmet tarafındaki, konut tarafındaki canlı kalan veya işte enflasyonun hala 30'ların altına gelmesiyle ilgili soru işaretleri yaratan kısım tam olarak ortadan kalkmış değil. Bunun üzerine bir de Amerika-İran savaşı ve petrol fiyatları eklendiği zaman işte muhtemelen, yani hatırlarsın Aralık gibi 21'ler çok ben hani 25-26 beklerken piyasa, Amerika-İran savaşı yoktu o zaman gündemimizde. 21'ler 22'lerin olması çok hayal değil, yani trend bizi oraya götürüyor diyordum. Amerika-İran savaşından sonra bir 26-27'lere gibi orayı revize etmiştik. Zaten Sayın Fatih Karahan da şey söyledi, hani bir 7 puanlık etkisi oldu gibi Amerika-İran Savaşı'nın. Dolayısıyla 28 seviyeleri çok tutturulamaz gibi değil ama tutturması da çok zor bir anda. Yani ortalama, yani teknik olarak 28'leri görüyoruz evet trende baktığımız zaman. Ama Eylül, Ekim, Kasım'da Aralık'ta yaşayacağımız enflasyon, işte okula dönüş.

0: buradaki ortalama işte aylık enflasyon trendindeki yazın da çok böyle bir düşüşler görmeyişimiz. Eğer geçen seneki gibi Kasım Aralık sürprizleri yaşarsak belki 30'un altında bir yerlere park edebiliriz gibi görünüyor. Ama diğer tarafta da şu var. Faizi daha ne kadar yukarıda tutarak hani bu trendi devam ettirebiliriz? Çünkü marjinal olarak bu yüksek faizin enflasyon üzerine etkisi giderek azalıyor. Yani beklentiyi kıramadığınız
1: zaten ölçüde. Zaten büyüme tarafında da %4,2'lik bir sonraki sene için. Yani orada da güçlü beklentiler var. Demek ki yani bu çok daha aslında yüksek tutamayacağımız anlamına gelmez mi?
0: Şimdi büyüme tarafı da şöyle, bu bizde de biraz daha böyle hani iç talebe ve büyüme kompozisyonu, enflasyon yaratan bir büyüme kompozisyonu olduğu için bu büyümenin mutlaka enflasyon yaratacak bir tarafı var. Hani enflasyon yaratmadan büyünmez mi? Büyünür. Biraz daha kamu işin içine girer ve stratejik yatırımlar yaparsa, özellikle böyle maliyet şoklarının olduğu, petrol şoklarının olduğu, dışarıdan şokların geldiği konjonktürlerde kamu tarafından yapılan stratejik yatırımlarla hani enflasyon yaratmadan büyünme imkanı var. Biz bu böyle bir tercih yapmıyoruz şu anda. Hani kaynak tahsisimiz sıkıntılı zaten. O nedenle bizdeki bu büyüme oranları yakalandığı zaman bu enflasyon yaratır ve beklenen seviyelere düşme olasılığı düşük. Evet, bir dezenflasyon süreci var ama dediğim gibi hani bu trendi nereden çizdirdiğinize göre değişir.
1: Peki orada çıpa ne tarafta olacak? Kur mu diye soracağım çünkü en son olarak, son olarak da bunu sormuş olayım. Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Serbest kur rejimine geri dönmenin arzu edilir olduğunu ama belli başlı koşulların olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla o tarafın da dezenflasyonu anlamda etki yaptığını biliyoruz ama daha önceki söylemlerde hani bir miktar da hani kur hedefimiz yok, yönetmiyoruz gibi de söylemler durmuştuk. Dolayısıyla biraz akıl karıştırıcı da geldi ama ne söylersin, yani asıl çıpa orada mı sence?
0: Asıl çıpa kurda, çünkü mevcut konjonktürde bu makroekonomik stratejiye ve bu kaynak tahsisine baktığımız zaman diğer koşulların gerçekleşmeyebileceğine dair beklentilerimiz oluşabiliyor. Çünkü öyle bir hani kompozisyon yok. Bu da bizi şuraya getiriyor. Beklentiyi kıramadığınızda, ataleti kıramadığınız yerde ekonomiye düz kontak yapacaksınız. Biz bunu 2021'de KKM ile yaptık. Şimdi de carry trade ile yapıyoruz. Yani bir taraftan bir tarafa risk aktarılmış durumda. Yani en kabaca tarifiyle böyle.
1: Peki doçent doktor Caner Özdurak, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ve yine stüdyoya bekliyoruz diyelim ve kısa bir araya gidelim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıf kart...

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında.

0: iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Vakıfbank Winov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve 60 dakikanın son konuğu Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Bostepe bizimle birlikte. Hoş geldiniz
2: yayınımıza.
1: Şimdi gastronomi turizmini konuşacağız elbette. Önemli detaylar da var. Gastro Show'a hazırlanıyorsunuz ama öncesinde şöyle bir sektördeki genel görünümü konuşalım. Bugüne baktığımızda aslında son dönemde oradaki maliyet yapısının biraz nasıl değiştiğini konuşmak istiyorum sizde. Yani en fazla bugün işletmeleri zorlayan gider kalemi nedir Gürkan Bey?
2: Öncelikle teşekkür ederiz nazik davetiniz için. Aslında konunun yanıtı çok net: kira. Gastronomi işletmelerindeki en büyük gider kalemi kira. Bugün restoranda açsanız, kafede açsanız, catering firması da kursanız ilk bakılan ana gider kalemi kira. Kira artışları bütün yediğiniz pizzanın fiyatına kadar etkiliyor. Ve artı ham madde diyelim. Ondan sonra da ham madde giriş ücretleri. Bunlar direkt olarak tüketiciyi etkileyen gider kalemi.
1: Peki o gider kalemleri çok fazla, yani tamamen menüye yansıtılıyor mu, yansıtılmıyor mu? Çünkü çokça da aslında şikayet de geliyor. Yani siz de duyuyorsunuzdur elbette restoran fiyatlarının da pahalılığına ilişkin. Dolayısıyla hani son dönemde özellikle hani Bodrum, Çeşme o taraflarda zaten çok çok konuşuldu.

0: Nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi şöyle, aslında restoranları hani elma ile elmayı kıyaslamak lazım. Biz diyelim Bodrum'daki lahmacunun fiyatını konuşuyoruz ama en üst segmentteki otelin içindeki lahmacunun fiyatını konuşuyoruz. İşte kalamarı konuşuyoruz ama Yunanistan'daki uygun fiyatlı bir lokasyonla buradaki Boğaz'daki en üst segmentteki balık satıcısı restoranın fiyatıyla kıyaslıyoruz. Aslında bunlar biraz elma ile elmayı, armutla armutluk kıyaslamamız açısından önemli diye düşünüyorum. Genel segmentte ama Türkiye'nin şu anda gastronomi anlamında daha ucuz olması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası.
0: Tam olarak onu söyleyecektim. Evet, biz yurt içinde belki bazı kıyaslamalar yapıyoruz ama yabancı turist ne düşünüyor? Yani onlarda da çünkü bir miktar Türkiye pahalılaştı artık algısı var mı yok mu sizce?
1: Var. Bunun kaliteli lokasyon adedi de arttı. Buna rağmen baktığınız zaman Bodrum'da şu anda dünyanın en lüks restoranları, en iyi beach clubları gelmeye başladı. Markaların bu gelme sürecinde bence bir beklenti var ki geliyorlar. Ama Türk müşterisi için bence direkt Yunanistan'la ya da farklı segmentlerle kıyasladığı zaman bize göre daha rahatsız edici bir durum söz konusu. Ama üst segment bence hizmet kalitesindeki beklenti içerisinde. Yani bugün bizim Antalya'da 5 yıldızlı otellerimizde gözlük camı silen görevli var. Hani orada konu para değil bence. Hani gözlük camını sildirebilecek kadar bir lüks verebiliyorsanız adam orada sadece paraya bakmıyor. Bu tarz işletmelerin adetlerinin artması bence enteresan diye düşünüyorum.
0: Peki genel anlamda baktığınızda turizm ve gastronomi turizmi olarak ayırdığınızda orada gastronominin turizmden aldığı payı şu anda ne kadar öncelikli ve yeterli mi?
1: Şöyle söyleyeyim, %20'lerle başladı, %33'lere çıktı. Şu anda %40'lar seviyesinde. Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'la yaptığımız görüşmede %50 olmasını istiyoruz dedi. Yani onun bence %50'nin bile üstüne çıkması bekleniyor.
0: Çünkü mesela bu %20'lerle başladı dediğiniz ne zamandan?
1: Yani şöyle söyleyeyim, biz 8 sene, 9 sene önce baktığımız zaman %20'lerle başladı. Şu anda Instagram'ın popülaritesinin artmasıyla beraber insanlar önce gittiği yeri, yemeği, dekorasyonu filan ve ben buradayım diye konumlandırma şeklinde kendini koyduğu için Instagram güçlü olduğu sürece yemeğin lezzetinden çok görseli şu anda çok daha önem arz ediyor ve %40-%50'ler bandında.
0: Bir de uluslararası tabii gastronomi rehberlerinin de Türkiye'ye yıldızlar işte Michelin gibi, o da etkili olmuştur herhalde son dönemde.
1: Kesin,
0: diye düşünüyorum.
1: Ülkemiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de şu anda 2 tane ya da 3 tane önemli rehber var diyebiliriz. Best 50'yi de Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz önümüzdeki süreçte. Bu bizim gücümüzü çok artıracak. Ama Türkiye'deki Michelin star algısıyla bugün Uzak Doğu'daki algısı arasında fark var. Yani bugün biz sadece fine dining restoranları Michelin restoranlı gözüyle bakıyoruz. Yani Michelin restoranı evet ama fine dining ve pahalı olması gerektiği gibi. Ama Uzak Doğu'da, Hong Kong'da bugün bir Uzak Doğu'da sokak lezzetleri satan bir restoranın başında yine 2 Michelin, 2 yıldız Michelin olabiliyor. Bu konu bence çok kritik. Bizim biraz daha hani belki İstiklal Caddesi'nde uygun fiyata yine Michelin'li lokasyonlarımızın olması gibi noktaları artırmamız lazım. Biz rezervasyonu yapalım da işte Urla'ya gidelim bir hafta öncesinden.
0: Peki artırmamız için ne olması gerekiyor? Yani oradaki markalaşma açısından neyimiz eksik bizim?
1: Gelen aslında denetçilerin ve Turizm Bakanlığımızın bu konuda adım atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizdeki kategori genelde hep pahalı ve lüks restoranlara Michelin veriliyormuş bir algısı yarattık. Öyle bir şey yok dünyada.
0: Peki şu anda bu markalaşmayı konuştuğumuz için söylüyorum. Kadın emeği ve coğrafi işaretli ürünlerin sanıyorum ki daha fazla markalaşması için bir adım atılacak. Nedir, sizden dinleyelim.
1: Evet, aslında biz bugün öğrendik. Çok kıymetli bizim için. Sayın Mahinur Hanım, Aile Bakanımız onayladı. Bizim Aile Bakanlığı ile bir protokolümüz Perşembe günü imzalanıyor. Bu protokolün içerisinde Anadolu Kadınına Destek Projesi kapsamında döviz kazandırıcı hizmetler anlamında hem üretilen ürünlerin ihracatı hem de Türkiye'de ve dünyada markalaşması için bir protokole imza atıyoruz Gastronomi Turizmi Derneği olarak.
0: Peki gastroşova getireyim konuyu. Orada da 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Ne bekliyoruz? Neler olacak gündemde? Biraz bize o tarafı aktarır mısınız?
1: Gastroşova aslında küçük bir Davos zirvesi. Gastronomi ve turizminin dünyadaki yetkin kişileri, isimleri geliyor. Bu sene teması sıfır atık. O yüzden çok kıymetli. Restoranlarda ve otellerde sıfır atığı daha fazla uygulanma örnekleriyle birlikte öne çıkartmayı düşünüyoruz. Buradaki dikkat ettiğimiz konu Afrika dahil olmak üzere bazı onur ülkeleri, onur şehirleri oluyor. Mesela Erzurum gibi. Bu sene Erzurum geliyor, işte Bodrum geliyor. Hani hem şehirler geliyor hem de Afrika gibi ülkeler geliyor. Bir de buradaki yatırımcılar gelip özellikle networking anlamında çok kıymetli diye düşünüyoruz. Yani 250-300 bandında dinleyici, yaklaşık 60 bandında da konuşmacının olduğu ama her konuşmacının konusunda uzman olduğu, başarı hikayelerini aktardığı uygulamaları aktarıyor olacağız.
0: Peki sıfır atık konusunda bundan sonrasında yani restoranlarda ne göreceğiz? O anlamda şu anda evet gastro şovla biraz daha gündeme alıyorsunuz ama genel gözleminiz nedir sektöre dair?
1: Şimdi Tarım Orman İl Müdürlüğü ile yaptığımız anlaşmada 840 tane denetmen var. Sadece İstanbul'dan bahsediyorum. Bir kere sıfır atık konusu en kritik konulardan bir tanesi. Sabah kalktınız bir restoranda ya da bir otelde açık büfedesiniz. Bunların ciddi anlamda çöpe gittiğini düşünürsek şu anda hatta hazırlanışından beri daha üçte biri zaten hazırlanırken çöpe gidiyor. Ardından açık büfede gidenleri düşünün. Yani bir de Afrika'daki açları düşünün. Hani şimdi o yüzden çok ciddi bir çöpe giden
0: gider. Genel olarak onlar çoğu açık restoranına biz gittiğimizde, bir kahvaltıya gittiğimizde çoğu restoranda onların sonrasında çöpe gittiğini mi düşünmeliyiz?
1: Evet, evet. Yani özellikle 5 yıldızlı otelleri düşünün. 5 yıldızlı otellerde şu anda açık büfe kahvaltılarda, akşam yemeklerinde yani en fazla bir gün daha kullanılabilir bir ürün olabilir ama hepsi çöpe gidiyor. Ve bununla ilgili bizim çok ciddi bir karar almamız gerekiyor ülke olarak. Özellikle Antalya'daki 5 yıldızlı otellerden bahsediyorum. Antalya ve İstanbul'da başlamak üzere bazı kurallar konulması gerekiyor. Ve
0: bu korkunç bir israf da böyle düşününce. Peki ne yapılabilir?
1: Açık büfe komple kaldırılabilir mesela. Net. Ülkenin pazarlamasında açık büfe kaldırılabilir. Bu bir karardır mesela.
0: Ama mesela şöyle yurt dışında da sonuçta açık büfe olan yerler var.
1: Kahvaltıda koyuyorlar aslında. Bakın genelde Avrupa'da oteller oda kahvaltı satılıyor. Türkiye'de özellikle Antalya'da her şey dahil sistemini Cem Kınay yıllar önce oturttuğu zaman hani bu olay büyür mü dedik. Fazla büyüdü ve şu anda ülkemize belki zararı daha fazla. Çünkü gerçekten sıfır atığa dönme ihtimalimiz ortadan kalkıyor onunla devam edersek. Her şeyi dahil masaya yatırmamız lazım şu anda.
0: Peki Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve noktalıyoruz efendim 60 dakikayı. Çok güzel bir hafta sonu dilerim herkese.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.i

0: ISG.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İyi akşamlar ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bir cuma klasiği olarak ekonomik görünümde bu akşam sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le birlikteyiz. İsmail Beyciğim iyi akşamlar, Ankara'ya selamlar.
1: Çok teşekkürler, iyi akşamlar sizlere de.
0: Emrahcığım sana, da merhaba. Emrah'la da oturdum ben, öyle bir merhabalaştık. Öncesinde konuşamadık. Neden diyeceksiniz? Çünkü İstanbul'da bu akşam kaotik bir trafik var. Yani çok uzun zamandır böylesini görmemiştim. İnsanlar öldüler trafikte, o kadar diyeyim size yani. Ambulanslar geçemedi. Yani 20 kilometre bir mesafeden geliyorum ben her akşam. 1 saat 50 dakikada geldim. O da yani mucize eseri geldim diyeyim yani. En son noktada böyle şey gibiydi, maraton gibiydi. Işıklara yakalanmadan nasıl geçebiliriz falan. Çok sağ olsun arkadaşım Ece benim için bekledi. Eğer ben yetişemezseydim sizlerle buluşacaktı. Ona da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Bir cuma akşamı beni beklemek durumunda kaldı. Velhasıl İsmail Beyciğim durum bu. Yani böyle evet, yani ayağımın tozuyla oturdum stüdyoya, biz sizi gördüm. İlk.
1: İsterseniz bir solukların Emrah deyip devam etsin diye düşündüm ben.
0: Ben yani soluklanırım. Bizim o buraya, mesele buraya oturmak. Buraya oturduktan sonrası kolay. Mesele buraya gelmek yani. Gerçekten şeyi düşünüyorum yani, iş yapmak gerçekten çok kolay. İş yapmanın en zor kısmı o işe ulaşmak. O işte birçok böyle verimsiz konuyu elimine etmek. İletişim kurmak, zor kısımları bunlar ve daha da zorlaşıyor çünkü günümüzde yani o kadar çok uyarıcı var ki, o kadar çok teknoloji var ki, kalabalığız da yani öyle böyle değil. Bilmiyorum yani, günün sonunda bugün çarşı pazar muhabbeti yerine trafik muhabbeti yapayım dedim.
1: Hoş geldiniz. Neden sonra oldu acaba Handan? Bir şey mi var İstanbul'da bir etkinlik, maç
0: var,
1: ya da?
0: Maç var.
1: Maçtan değil mi? Beşiktaş maçı herhalde.
0: Maç var. Maç varken okullar açılıyor, insanlar dönmüşler. İstanbul'umuz çok güzel. Hala güzel her şeye rağmen ama çok kalabalık ve trafik giderek çekilmez hale geliyor. Sen herhalde jetinle geldin.
2: Yok, özel ben metro kullanıyorum. Hayır, evet. Top taşı
0: yani bir doğru daha tercih. Zaten takvim yapacağım, maç günlerini işaretleyeceğim. Ben de metroya bir dedim yani, metrobüs falan bulabilir miyim ama olduğum yerlerden oralara geçiş yoktu.
1: Aslında Hande Hanım biraz da halkın arasına girseniz.
0: Ama ben normal zamanda kendi özel hayatımda hep halkın arasındayım İsmail
1: Bey. Evet evet, tahmin
0: burada
1: ediyorum.
0: Burada yani yayına yetişmek için böyle nefes nefese kantar içinde gelmeyeyim diye öyle yapıyorum sizler için yani. Yoksa ben gerçekten İstanbul'da çok zorunda kalmadıkça otomobil kullanmamaya çalışıyorum yani. Ancak işim varsa öyle yapıyorum filan. Neyse, herkesin kafasını şişirdim, kusura bakmayın. Şimdi çok önemli gündem başlıkları var. Bu hafta önemli bir haftaydı. Önce OVP ile başlamak lazım. Hem İsmail Bey'e hem sana o tarafla ilgili yönelteceğim çok sorular var. Şimdi bir kere OVP'nin kamu maliyesi ve vergi politikaları ayağında öne çıkanları konuşalım Emrah'cığım, önce olur seninle.
2: Hande, OVP tabii hafta boyunca tartışıldı. Geçen hafta sonunda çıktı, yayınlandı biliyorsun. 2027-2029 yılı arasını kapsıyor. Genel bir özet verelim. Tabii kamu maliyesinin içerisinde SGK ile ilgili bölüm de var. Orayı zaten İsmail değineceği için oraya hiç girmeyeceğim. Ama temel bir özet verecek olursak aslında SGK kısmı hariç 4 tane ana başlığı var kamu maliyesinin. Bunlardan birisi harcamalarda etkinliğin artırılması başlığı. Bunun altında 24 tane önerme veya eylem diyebileceğimiz konu var. Vergilemede adalet ve etkinlik, 10 tane eylem var altında Hande bunun. Kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması 14 eylem. Kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetişim reformuyla da ilgili 4 tane eylem var. Bu boyutlarıyla baktığımız zaman temel olarak şunu söyleyebiliriz. Bir kere harcamalarda etkinliğin artırılması konusu kamu harcamalarında oldukça geniş yer bulmuş OVP'nin içerisinde. Orada da dikkat çeken şey şu. Özellikle yapay zeka kullanımı, veri madenciliği, dijital yöntemlerin kullanılması her maddede aşağı yukarı ele alınmış önemli konulardan birisi. Bir diğeri tabii ihale kanunu ile ilgili bir bandı var. İhale kanunu artık biliyorsun her OVP döneminde yazan niyetlerden birisi de ihale kanununu modern ekonomileri olan ülkelerdeki ihale kanunu gibi şeffaf ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak, öyle bir öneri var. Ama dediğim gibi kamu harcamalarına, kamu harcamalarında etkinlik ve disipline özel bir önem verdiğini söyleyebiliriz ki zaten bütçenin içerisinde de gider disiplini, mali disiplin önemli başlıklardan birisi. Vergiyle ilgili temel şeylere biraz sonra değineceğim ama vergiyle ilgili genel perspektifte ne var Hande? Gene vergiyle

0: ilgili baktığımız zaman da temelde gene yapay zeka vurgusunu, veri madenciliği vurgusunu, mükellef uyumu vurgusunu çok fazla yaptığını görüyoruz OVP'nin. Dolayısıyla özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hem Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı hem de Gelir Ders Başkanlığı eliyle son bir senedir, bir buçuk senedir yürüttüğü politikalara doğru evrildiğini, bunun izlerinin OVP'ye de ciddi şekilde girdiğini görüyoruz. O açıdan söyleyeceğimiz önemli konulardan birisi de bu. Kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması, hakeza gene burada yapay zeka vurgusu. Bazı dönemlerde bir şeyler popüler olup da Hande çok her metnin içerisine, her konunun içine girer ya. Mesela bir dönemde toplam kalite yönetimi vardı böyle. Sonra performans yönetim modeline geçildi. Şimdi yapay zekaya çok fazla mı acaba vurgu yapıyoruz bazen diye düşünüyorum. Mesela kayıt
1: vurgu dışında... yapalım yapmasını da altını evet. doldurabiliyor evet. muyuz? Uygulamasını kritik yapabiliyor konu. Muyuz? Asıl mesele o. Bir de Emrah'cığım bunlar çok önemli, güzel. Lafını bölüyorum ama vatandaş için ne var sorusunun i̇şte, yanıtına da bakmak lazım.
0: Şimdi rakamlara geleceğim
1: çünkü
0: zaten.
1: Bu OVP içerisinde biz enflasyonda yukarı yönlü bir revizyon gördük ama büyüme tarafında da gördük. Ve evet. Aslında bu enflasyonda bu büyüme nasıl olacak soruları da var. Keza işte bilançoyla ilgili de soru işaretleri var. Herkes şunu söylüyor, acaba daha fazla vergi mi göreceğiz diye. Sen nasıl bir çıkarım yaptın, yorum yaptın bunu da merak ediyorum. Araya sokuşturmuş olayım.
0: Çok teşekkür ederim. Tam yerinde sokuşturmuş oldum hatta aslında. Şöyle ki bir kere OVP yeni vergi oranı artışı, vergi oranı düşüşü gibi şeyler söyleyen bir metin değil. Ama rakamların içerisine girdiğiniz zaman rakamların söylediği bir şey var. Bir kere şunu söyleyeyim. Enteresan bir şey. Biraz sonra giderler tarafına birazcık değinelim isterim seninle. 2027 bu plan döneminde birazcık farklılaşan bir dönem. Yani bunu bir seçime bağlayanlar olabiliyor. Veya o dönemin işte 2026'nın toparlanması için kullanılan bir dönem olduğunu iddia edenler oluyor. Ama 2027'nin rakamları gerçekten özellikle gider tarafında birazcık farklılaşıyor. 28 ve 29'dan hatta 26 gerçekleşmelerinden.
1: Farklılaşmadan kastın daha fazla
0: evet.
1: daha...
0: Evet. Enflasyon kaygısından bahsettin ya. Bana evet. göre birazcık enflasyon vurgusuyla çelişen bir durumu var 2027'nin. Fırsat olursa biraz sonra ayrıntılara gireriz. Vergi gelirlerine bakacak olursak temelde şunu söyleyelim. Plan döneminde bir kere vergi yükümüz, toplam vergi yükümüz, SGK primleri dahil artıyor Hande. 2027 yılında öngörülen gayri safi milli hasılaya oran olarak söylüyorum. %24.8 vergi yükü. Ama plan döneminin sonunda yani 2029 yılında %25.1'e varacağı söyleniyor. Vergiyle ilgili önemli vurgularından birisi OVP'nin, önceki OVP'lerde de bu vardı. Doğrudan vergilerin yani gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi vergilerin payının dolaylı vergilere, ÖTV, KDV, BSMV gibi vergilere kıyasla artacağından bahsediyor OVP. Yani biz oradaki geliri arttıracağız. Dolayısıyla buradaki gelirden burada elde ettiğim gelir bütçenin içerisinde daha çok bir porsiyon elde etmiş olacak. Ama dolaylı vergilerin azaltılmasına dair bir şey söylemiyor. Yani biraz sonra belki değiniriz. Son bir haftadır her yer çalkalanıyor bu cep telefonu vergisi falan filan evet, konusuna birazcık evet. girersek. Dolayısıyla dolaylı vergilerin azaltılmasına dair hiçbir şey yok. OVP'nin içerisinde bir öngörü veya perspektif. Ama doğrudan vergilerin, gelir vergisi ve kurumlar vergisi ki orada da işaret ettiği şey OVP'nin Hande kayıt dışı ekonomi. Yani vergi tabanının genişletilmesi anlamında. Peki ne kadar vergi toplayacağız? 2026'yı OVP diyor ki 14,5 trilyon bir vergiyle tamamlamayı planlıyorum. Çok iyi bir rakam. Gayri safi milli hasılanın da %17.1'ine tekabül ediyor bu hesaplamalara göre. 27'de 19.9 trilyon olacak diyor. Gayri safi milli hasılanın %17.9'u. Burada da bir artış var. 2028'de 23.9 trilyon gayri safi milli hasılanın %18'i. 2029'da 27.7 trilyon gayri safi milli hasılanın %18.1'i. Yani vergi gelirlerinde hem gayri safi milli hasılaya oranla hem vergi yükü bağlamında bir artış bekleniyor. Eğer biz bunu kayıt dışı ekonomiyle sağlayamazsak, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasıyla veya vergi tabanının genişletilmesiyle sağlayamazsak, o zaman dolaylı vergilerle ilgili yeni şeyler görme ihtimalimizin hızla artacağını söyleyebiliriz. Dolaylı vergilere biz niye karşıyız? Dolaylı vergiler adil olmayan, gelir dağılımını dikkate almayan, kişinin gelir durumunu, ekonomik durumunu dikkate almayan adaletsiz vergiler. Maalesef bizim sistemimizde de mali güce vergileme modelini çok olumsuz bir şekilde etkilediği için biz dolaylı vergileri aslında eleştiriyoruz. Şu anda da zaten bütçe vergi gelirlerimizin neredeyse %65'i dolaylı vergilerden geliyor.

0: Dolayısıyla bu boyutlarıyla baktığımız zaman vergiyle ilgili yükümüzün 2027 yılıyla 2029 yılı arasında kademe kademe hem gayri safi milli hasılaya oran olarak hem tutar olarak artacağını söyleyebiliriz Hande. Özellikle vurgulanan konulardan birisi mükellef uyumu. Bu konuya çok ağırlık vermiş OVP. Yani mükelleflerin artık sadece incelemeyle terbiye edilmesinden bahsetmiyoruz. Mükelleflerin proaktif bir şekilde uyarılması, bazı eksikliklerini çabucak düzeltmelerinin sağlanması, yapay zeka ile kullanılan modellerle. Bunlara çok değinilmiş ve bence çok isabetli şeyler. Yani daha konvansiyonel modelleri görmeyeceğimiz bir döneme de giriyoruz, onu söyleyelim. Şimdi gider tarafına bakınca, 2027 ile ilgili dedim ya dikkatimi çeken şey. Biz bu sene 2,7 trilyon faiz gideri yaparız diye bir planlama yapmıştık bütçeyle. Hatta bütçe açımız da 2,7 trilyon planladığımız. Gerçekleşme tahmininde bir kere faiz giderlerinin 2,8 trilyona çıktığını görüyoruz ki bence bu 3 trilyonlara doğru da yaklaşabilir gibi görünüyor Hande 2026 için. 2027'ye geçtiğimiz anda bu tutar 3 trilyon 975 milyar TL oluyor. Bu oldukça büyük bir rakam. Hatta faiz dışı fazla rakamına bakarsak bu sene için planlanan 193 milyar TL 2027 için 110 milyar TL'ye düşüyor. Yani 2027 yılında birazcık planlananın ötesinde faiz gideri ve normal kamu gideri yapacakmışız gibi bir tablo var. Çünkü 2028'e geçtik mi hemen gene normale dönüyor bunlar. Hatta şunu söyleyeyim Hande. Bütçe dengesini yani bütçe açığının veya fazlasını biz açık veriyoruz genelde. Gayri safi milli hasılaya oranını bu sene %3,1 yaparız diyoruz. Maastricht'in 0,1 puan üzerinde seneye %3,5 olur diyoruz. Yani bir anda 3,5'a düşüyor, çıkıyor. 2028'de tekrar 3,1'e düşüyor. 2029'da da tekrar Maastricht kriterini tutturuyoruz 2,8. Dolayısıyla 2027'de böyle bir dalgalanma var. Bunun, yani muhtemelen kamu maliyesiyle ilgilenen, ekonomiyle ilgilenen uzmanlar daha derin analiz edeceklerdir ama 2027'de açık şekilde giderler açısından şeyin içerisinde birazcık ayrışıyor. Onu söyleyebiliriz. Yani
1: çok önemli, evet. Çünkü 2027 ile ilgili yani bu rakamlar üzerinden değil ama farklı dinamikler üzerinden de benzer çıkarımları yaptık aslında hafta boyunca. OVP'nin en dikkat çeken yılı 2027, bu
0: Kesinlikle.
1: Rakamlarda en azından gider tarafı da bize burada bunu anlatıyor. Var mı eklemek istediklerin? İsmail
0: Yok,
1: Bey'e
0: dediğim
1: dönelim
0: gibi
1: mi? Yine OVP ile
0: kayıt
1: ilgili.
0: dışı ekonomiyle mücadele çok önemli. Eğer biz kayıt dışı ekonomide hedeflediğimiz şeyleri ki maalesef bugüne kadar son bir sene hariç istediğimiz ölçüde mesafe kaydetmiş değiliz kayıt dışı ekonominin hem ölçülmesi
1: Evet.
0: hem de mücadele edilmesi
1: Bu yapay
0: anlamında.
1: zeka falan aslında biraz ona
0: Kesinlikle.
1: Yardımcı olması lazım
0: Son
1: diye
0: bir seneden
1: düşünüyorum.
0: Kastım zaten oydu Hande. Son bir senede biz bu konuda önemli adımlar attık. Maliye Bakanlığı önemli adımlar attı. Ama eğer orada istediğimiz başarıyı elde edemezsek bu vergi yükü artışı veya bu vergi gelirlerinin gayri safi milli hasılaya oranı rakamları işte diyorum ya %17'den %18,1'e çıkartmayı yani 1 puan arttırmayı planlıyoruz 2029'a kadar. Dolaylı vergilerle ilgili başka aksiyonlar gündeme gelebilir. O da herkesin canını sıkar veya kamu daha fazla borçlanmak zorunda kalır. Bu sefer faiz giderlerinde istemediğimiz bir yer veya enflasyonda istemediğimiz bir noktaya doğru savrulmuş oluruz. Temelde dikkatimi çeken şeyler bunlar. Hani çok da izleyicilerimizin cuma akşamı kafasını kullandırmadan, çatlarını
1: Niye
0: sıkmadan.
1: Cuma akşamı yapacak daha iyi bir şey mi var ki acaba? Çok sinirleniyorum bu duruma. Çok teşekkür ederim.
0: Rica
1: Çok
0: ederim,
1: önemli
0: evet.
1: notlar bunlar. Ayrıca canlı yayında bizimle olamayan izleyicilerimiz sonrasında Bloomberg HT'nin YouTube kanalından da bizi takip edebiliyorlar. Edenler biliyor, etmeyenler için de hatırlatmış olalım. Şimdi hiç mesut değiliz İsmail Bey. Bu OVP'den bizim bir beklentimiz vardı. En azından bir satır şu kademeli emeklilikle ilgili bir şey olur mu diyorduk. Hiçbir şey yok. Bayağı da bir kesim bunu aslında bekliyormuş meğerse. Çünkü bize de sorular geliyordu biliyorsunuz. Ama geçen hafta OVP, yani bu hafta içerisinde OVP sonrası bu hayal kırıklığını çok okudum. Bana da yazanlar oldu. Şimdi biz OVP'de öne çıkan hedefleri ve çıkmayan tamamlayıcı emekle ilgili kalan umutlarımızı ve diğer başlıkları sizinle konuşalım. Hadi buyurun.
2: Emre'nin bıraktığı yerden alayım. Sosyal güvenlik ve biraz çalışma hayatı, istihdama girelim isterseniz. Yani bir tespitle başlıyor aslında istihdamla ilgili. Evet diyor 54 bin istihdamımız azaldı. Bizim daha önce söylediğimiz aslında üzerinde durduğumuz şeyleri biraz özel

geçiyor. Yani 2025 yılında istihdamda bir azalma var diyor. Ama bu belirgin bir azalma mı? Değil aslında. Fakat bunun dağılımı belki dikkat çekici. Yani istihdam aslında o kadar azalmıyor. Bir durağanlık var. Hafif bir azalma var. Şimdi biz 20 milyonların üzerinde zorunlu sigortalı sayısı derken 17.500 bin rakamından 50 bin diyoruz. Yani çok değil aslında. Ama baktığınız zaman şöyle çok hale geliyor. Sanayi ve özellikle tarım sektöründe ciddi bir azalma dikkat çekiyor. OVP'de bu da var. Yani neredeyse ikisini toplasanız 400 binin üzerine çıkıyor. Yani istihdamdaki bir yıllık, bir yıl öncesine göre azalma. Diğer tarafa bakıyorsunuz, işte inşaat sektörü yine böyle 60 bin kadar bir artış. İşte 318 bin kadarsa hizmet sektöründe bir yıl önceye göre artış var. Yani Türkiye anlaşılan o ki hizmet sektöründe evet bir istihdamda artış ve ilerleme var. Ama sanayide işte tarımda ciddi bir gerileme göze çarpıyor. Onun için rakamları okurken toptan okumak gerçekten yanlış sonuçlara sebep olabiliyor. Yani bir kısmı artıyor, bir kısmı azalıyor. Sektörlerde bir değişim, dönüşüm, bir etkilenme birbirinden çok farklı. Hani diyorsunuz ya siz de konuştunuz zannedersem birkaç saat önce işte tekstilde işte şu kadar kişi işten çıktı falan diye. Şimdi bu bir taraftan, bir taraftan işsizliğe baktığımızda OVP'de bir azalmadan bahsediyor. Hatta 8.3 olduğundan 2029 sonunda da 7.6 olacağından ama yine parantez açıyor. Bence bizim tespitlerimize yine benzer bir tespit diyor ki evet azalma var ama atıl iş gücü maalesef çok fazla diyor. Yani biz istihdama aslında yeterince insanı katamıyoruz. Yani burada hani hep söylediğimiz hani böyle bir ne istihdamda olan ne okulda olan insan sayısının yine fazlalığından bahsediyor. Ve burada hani gerçekten işsizlik azalsa bile esas sorunun atıl iş gücünün işte bu gençlerin, kadınların istihdama katılması olduğunu söylüyor. Tespitler güzel, yani tespitler gayet mantıklı. Ama tabii bundan sonra ne yapacağız? Bunlar çok önemli oluyor. Şimdi genel olarak baktığım zaman orta vadeli program plan biraz geçmiştekilere çok benzeştiğini söyleyebilirim. Bazı noktaların çıkarıldığını, ilave edilen noktaların ise oldukça sınırlı olduğunu söylemek lazım. Politika metinlerine baktığımızda işte yine mesleki eğitim buraya önem verileceği, teknik eğitime önem verileceği, yani işte insanların çalışma becerisinin, çalışma isteğinin diyelim, ta küçük yaştan itibaren bunun çabası içinde olunacağı, ilköğretim, ortaöğretimde itibaren buna ilişkin müfredatlara gireceği. Tabii bunlar geçmişte de yine vardı. Tabii bunun yanında iş gücü piyasasındaki beceri envanteri vardı daha önce. Evet, beceri üzerine yine duruluyor. Özellikle bahsettiğiniz teknoloji, sanayi, işte yapay zeka, bunların gelişmesiyle birlikte siber güvenlik, becerilerin de değişmesi ve güncellenmesi, dönüşüm sağlaması gerektiği üzerinde vurgu yapıyor. Buna ilişkin hedeflerin olduğundan bahsediliyor. Yani hatta ilkokul, ortaokul çağındaki çocukların, üniversite lise çağındaki çocukların başka unsurlarla ama ilkokul, ortaokul çağındakilerin de bundan sonra hangi mesleklere gireceği noktasında bir yönlendirme yapılacağı, becerilerinin tespit edileceği. Bu hedefin de 2027 ikinci çeyrek olduğu söyleniyor. Yani burada biraz daha bu somutlaştırılmış, umarız olur. Kadınların istihdamı dedi. Kadın ve kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdamı üzerine daha çok duruyor. Burada bir hedef belirliyor genel anlamda. Ama çok özel hedefler yok. Yani şimdi hedefi belirliyoruz. Metinleri yazıyoruz ama yine söylediğim gibi somut. Yani bunu nasıl yapacağız? Bu sonuçlara hangi vasıtalarla ulaşacağız noktasında bence önemli eksikliklerimiz devam ediyor. Orada araçlar noktasında biraz zayıf kaldığımızı söylemem lazım. Şimdi veri analizi kısmı var. Yine Emrah'ın bahsetti. Yani veri madenciliği SGK'da yine kayıt dışı istihdamda. Yani veri madenciliğine büyük dataların, büyük verilerin analizine yönelik olarak özellikle

0: yoğunlaşılacağı noktası var. Risk odaklı denetimin yine artırılacağı noktası var. Bu daha önceki metinlerde de vardı. Yine prim tahsilatı rakamları tabii burada çok görünmüyor orta vadeli programda. Maliyedeki bütçe ya da vergi karşılaştırmasını çok yapamıyoruz. Ama burada da primi tabana yayma, yani daha fazla kişiden prim toplama, böylelikle işte prim gelirlerini artırma. Bir taraftan mali sürdürülebilirlik anlamında SGK'nın işte emekliliği, yani biraz daha zorlaştırma demeyeyim de çalışmayı teşvik edici politikaları artıracağı, bu daha önceki metinlerde de vardı. Ama burada işte ne gibi? Yani çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, emekli olmuyorsunuz. Daha fazla çalışırsanız size mesela deniyor ki daha fazla maaş alacaksın. Senin aylık bağlama oranını artıracağım, maaşını artıracağım. Ama yine somut politika önerileri yok. Yani bu konuda hep bir çalışma ve hedef gösterilmiş ama somut olarak ne yapacağız? Yani işte kademeli emeklilik dediniz, bu konu zaten yok. Yani hani kademeli emeklilik burada olur muydu diye sorarsanız, bence olsa bile, gelecek olsa bile olmazdı. Yani hani böyle bir şey, böyle planlamayla, yani uzun vadeli planlamayla çıkmıyor genelde. Daha böyle bunlardan bağımsız çıktığını söyleyebiliriz. Yani burada olup olmaması aslında çok şey ifade etmiyor. Normalde olması beklenir ama olup olması çok şey ifade etmiyor. Sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi dedik. Bunun üzerine duruyor gerçekten. Bir de dediniz ki tamamlayıcı emeklilik, hatırlar mısınız? Geçen hafta konuşmuştuk. Tam da OHP ondan sonra çıktı. Ya dedik, tamamlayıcı emeklilik güzel bir şey. Ama yapmıyorsak da 3 yıldır metinlerde yazıyoruz. Yazık oluyor. Herkes de bekliyor, soruyor. Ya o tamam, ilave bir emeklilik sistemi mi olacak? İşverenler de buna katkı yapacak mı? Ama hedefler hep böyle ötelendi. En azından metinden çıksın dedik. Bu sefer metinden çıkmış. Tabii metine girsin ama yapalım bence. Yani metinden çıkmış. Yani tamamlayıcı emeklilik yok metinde. Ama tabii gönül istiyor ki biraz daha gelirler artsın. İşverenin de verebileceği bir prim olsun orada. İşçinin de maaşından kesip ödeyeceği bir prim olsun ve ileride bir fonda değerlendirilsin. Bunlar güzel şeyler. Ama tabii işin sonunda bu ekonomik konjonktür belki biraz daha böyle bu konuda bir tasarrufu da engelliyor olabilir. Bunu söyleyebilirim. Yine kısaca geçeyim. Sağlıkla ilgili de bu SGK sağlık kısmı ile ilgili de birinci basamak. Yani birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha çok yoğunlaştırılacağı ve ikinci ve üçüncü basamağa insanların gitmemesi. İkinci, üçüncü basamak dediğimiz işte bu devlet hastaneler ve işte bu dal hastaneleri, özel dal hastaneleri diyebiliriz. Yani aile hekimine gitme yönlendirilecek, ikinci, üçüncü dala gitme, üçüncü basamaklara gitme mümkün olduğu kadar engellenecek deniyor politik olarak. Burada da aslında SGK'da vardı daha önce, Sağlık Bakanlığı'nın benzer politikaları da var.
1: Evet.
0: Orada yani işte ya birinci basamağa gidersen senden katılı payı almıyorum muayenede. İkinci, üçüncüye de sekli gidersen birinci basamakta alacağım muayene katılımın yarısını alıyorum gibi. Aslında hep birinci basamağa git. Önce burada tedavi ol. Bu önemli bir şey. Çünkü bizde maalesef sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdık. Her yere ulaşım arttı derken biz tabii herkes kendini işte üniversite hastanesinde bulmaya başladı. Yani üniversite hastanesi var bulunduğu ilde, hemen ona gidiyor. Tabii o bir taraftan hem bir maliyet unsuru, kişi açısından da öyle. Yani sizin gerekli şeyiniz yok, o hastaneye gidiyorsunuz. Çok basit bir şekilde tedavi olabilirsiniz belki. Küçük bir rahatsızlığınız var ama orada karşısında işte bir profesörden bunu duymak istiyor. Bunlar da sıkıntılı. Diğer
1: Şimdi
0: hızlıca
1: İsmail
0: geçeceğim.
1: Beyciğim, çok özür diliyorum, böleceğim sizi. Burada bir virgül koyalım müsaadenizle, bir
0: Olur,
1: reklama girmem
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: tabii.
1: Kalanları dönüşte devam edelim. Hem de
0: O öyle
1: biraz
0: yapalım, olur.
1: sindirmiş olalım, olur mu?
0: Olur,
1: Şimdi
0: çok iyi
1: reklam
0: olur.
1: arasına gideceğiz. Çok kısacık bir reklamımız var. Giderken de bugün ödemeler dengesi rakamları geldi. İstatistikler yayınlandı. Onlara da bir göz atalım hızlıca.
2: Cari dengede 8 ay sonra aylık fazla kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla verdi. Verilere göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 5 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5,6 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar olurken Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret

dengesi de 77.2 milyar dolar açık verdi. Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 514 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları Temmuz ayında 5.8 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.7 milyar dolar ve 2 milyar dolar net kullanım gerçekleştirmişken, genel hükümet 130 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 14.3 milyar dolar net artış oldu.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. İsmail Bey, böldüm sizi. İsterseniz kalan notlarınız varsa hızlıca tamamlayalım, öyle dönelim Emrah.
2: Olur, ben hızlıca tamamlayayım. Emrah'ın da hakkını yemeyelim. Az konuştu benden.
1: İyi olur vallahi ya İsmail Bey.
2: Yani evet, bazen kendim yapamıyorum. İkincisi de, diğeri de akılcı ilaç kullanımına yönelik olarak şey devam ediyor. Yani akılcı ilaç kullanımı Sağlık Bakanlığı'nın ve SGK'nın bir politikasıydı. Burada yani bunların bu kurallara uyulacağı, yani kimin ne ihtiyacı varsa ona göre ilaç kullanacağı, işte ilaç tasarrufunun artırılması gerektiğini de bu bir taraftan söylüyor. Bir taraftan doğru hastaya doğru ilaç gerektiğini de söylüyor. Akılcı bu ilaç politikalarına devam. Diğer taraftan da bakım sigortası, yani evde bakım hizmetlerinin, son olarak onu söyleyeyim, evde bakım hizmetlerinin artırılması gerektiği var. Daha önce bakım sigortasından bir metinde bahsediyordum, onu çok görmedim. Ama o bakım sigortası da gerekiyor. Yani aslında bunun devamı o demek. Yani Türkiye bakım sigortasıyla karşılaşmak, yüzleşmek zorunda kalacak. Zorunda yani. Çünkü yaşlanıyoruz ve bir taraftan da bakım şartları zorlaşıyor. Bunu bir sigorta kolundan başlangıçta prim toplayarak bunu fonlayıp bir sistem vasıtasıyla yapmak faydalı. Bunu Almanya, Japonya çok iyi yapıyor. Bu örnekleri iyice alıp uygulamak gerekiyor. Metinlerde genel gördüğüm benim amaçlar, hedefler var ama burada araçlar, yöntemlerde biraz epey bir eksiklik var. Biraz eskileri tekrarı gibi gördüm. Ama genel değerlendirmeler şey görünüyor, yani iyi de olumlu görünüyor. Yani genel değerlendirmeler, tespitler böyle, umarız gerçekleşmeler daha güzel olur. Ama sigortalılar için burada güzel bir haber vermek tabii mümkün çok zor, öyle bir metni, öyle bir cümle görmedim yani.
1: Evet, ne yazık ki öyle. Çok teşekkür ederiz İsmail Beyciğim. Şimdi bakıyorum, ÖTV 1, KDV, TRT bandrolü, Kültür Bakanlığı payı. Bir sürü yasal yükümlülük var, yük var akıllı telefonun üzerinde.
3: Bütün telefonlar üzerinde.
1: Bütün telefon. Artık her telefon akıllı oldu galiba yani zaten. Akılsızını kullanmıyoruz artık pek bir. Kendi aklımızı da çok az kullanıyoruz bence. Şimdi Emrah'cığım, bu bütün bu maliyetler acaba ne kadarını oluşturuyor?

bir telefonun maliyetini? Bir bunu merak ediyorum. Diğer yandan vergisel anlamda diğer ülkeler ne yapıyor? Yani biz bunun neresindeyiz? Mesela şimdi bu büyük telefon markası yeni telefonlarını çıkardı. Yok katlanırı var, yok plus'ı, max'ı bir şey var. Vallahi yani neredeyse ikinci el araba parasına gidiyor yani bu rakamlar. Çünkü

0: ilk çıktığı yer insan sağlığına zararlı ürünlerin üzerine konularak çıkmış.
1: Çok anlaşılır.
0: Yani obeziteye ilişkin, işte ne bileyim kanser önlemeye ilişkin, ne bileyim bunun dışında dediğim gibi asıl amacı bazı şeyleri regüle edebilmek. Hı hı. Ama biz de özel tüketim vergisi geçmişi çok eski olan bir vergi değil. Son 25-30 yıllık bir vergiden bahsediyoruz. Yani KDV kadar, kurumlar vergisi kadar, gelir vergisi kadar eski değil. KDV de gerçi 1984 ama ÖTV ondan gene daha sonra çıkmış bir vergi. Ama biz ÖTV'yi zaman içerisinde buradan farklı bir yere getirip aslında bir yeni bir katma değer vergisi modeli gibi bir şey yaratmış olduk. Cep telefonu da bunun spesifik örneklerinden birisi. Neden? Sen biraz önce özetledin. Ben biraz önce bir yayına gelmeden önce de bir hesaplama yaptım. Hı. Ondan bahsederek anlatacağım zaten tabii bunu. Biz cep telefonlarından önceden bir oran üzerinden bir ÖTV alıyorduk. Diyelim ki %25. Bütün cep telefonları %25 ÖTV'ye tabi oluyorlardı. Sonradan biz modeli değiştirdik. Aynen araçlarda olduğu gibi. ÖTV özel tüketim vergisi matrahına bağlı bir vergileme modeline geçtik. %25'ten başlıyor. %40 var, bir de 50 var. 3 tane oranımız var. İzleyicilerimizin kafasında soru işareti kalmasın. Ben o rakamları da söyleyeyim. Türkiye'de ne kadar telefonun bu oranlardan hangisine girdiğini çok daha rahat anlarlar. Özel tüketim vergisi 4500 TL'yi aşmayanlar %25. Herhalde piyasanın %1'i bile değildir diye tahmin ediyorum. Yani ÖTV matrağı 4500 TL'yi aşmayan bir telefon herhalde 10.000 liraya falan satılan bir telefondur diye düşünüyorum maksimum.
1: Evet.
0: İki, özel tüketim vergisi matrahı 4500 lirayla 9000 TL arasında olanlar. Bu da çok sınırlı bir evreni işaret ediyor. Ki bu ilk geldiğinde Türkiye'deki telefonların çok büyük bölümü aslında bu dilimdeydi.
1: 4500 ne dedi?
0: 4500 ile 9000 TL arası.
1: 9000 TL.
0: Bu da %40 andı. Bunun dışındaki bütün cep telefonları yani 9000 TL'yi aşıyorsa ÖTV matrağı yani fabrika çıkış fiyatı diyelim. Hı hı. %50 ÖTV'ye tabi. Şu demek piyasanın zaten bizde neredeyse çok büyük bölümü %50 ÖTV'ye tabi. Onun için düzelttim ya akıllı telefon değil. Neredeyse bütün telefonların %50 ÖTV'ye tabi olduğu bir sistem kurmuş durumdayız biz.
1: Yani %60'ı kadarı toplam şeyin.
0: 40'ı da dahil edersek %90'ı 40 ve 50'ye tabi.
1: 40'ı da dahil edersek evet. Diyorsun.
0: %50'lik tamam. Kısım muhtemelen bu rakam bile geçtiğimiz yıl arttırıldı Hande. Bu rakam arttırılmasaydı muhtemelen piyasanın %95'i %50 olacaktı şu an. Yani şu 4500 liraları Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen sene arttırdı.
1: Arttırdı.
0: Ona rağmen bu durumdayız. Yani 4500 lirayla 9000 lira arasında fabrika çıkış maliyeti olan kaç tane telefon vardır piyasada ben açıkçası bilmiyorum. Yani çok düşük. Çünkü bunlar çok düşük rakamlar olarak kaldılar. Enflasyonu da düşünürsek son birkaç yılda. Şimdi gelelim. Biz ÖTV'yi niye getirdik Hande? Belki o dönemki tartışmalardan birazcık hatırlarsın. Bizde bir sürü fon ve pay vardı. Tütün fonu, bilmem ne fonu, bilmem ne tarımı bilmem ne destekleme payı. Biz bunları kaldırdık. 20 küsür fon ve payı. Dedik ki bir tane vergi getiriyoruz artık ÖTV var. Regüle etmek için ve bütçe birliği
1: evet.
0: için. Bundan yavaş yavaş dönmeye başladık ki hatta dönmemizin spesifik bir örneğidir diye söyleyeyim. Kültür fonu alıyoruz mesela şeyin üzerinden. Özel tüketim var yani cep telefonunun üzerinden %1 kültür payı alıyoruz.
1: Başka bir şeyden alıyor muyuz bunu?
0: %12 kültür payı mı? Tabii sinema biletlerinden, tiyatro biletlerinden falan da alıyoruz. Kültür payı sadece
1: yok,
0: buradan
1: mesela
0: alıyor.
1: Mesela bu tarz bir üründen başka. Hani benim sinemayı vesaireyi anlayabiliyor
0: hatırladığım, mi? Hatırladığım yok, cep telefonunun dışında hatırlamıyorum. Belki bazı elektronik ürünlerde falan olabilir ama bakmam lazım.
1: Tamam. Merak ettim o yüzden.
0: %12 TRT bandrolü alıyoruz. %50 ÖTV varsayımımıza göre %50'ye çıkacak. KDV %20. Ben şöyle bir hesap yaptım Hande. Vergisiz fiyatı aşağı yukarı 68 bin lira olan bir telefon olsun dedim. Yani fabrika yani üretici karını da koyalım üzerine 68 bin liralık bir telefon düşünelim. Bu telefonun üzerinden 680 lira kültür payı alacağız Hande. %1. TRT bandrolü alacağız. 8.213-14 lira civarında da TRT bandrolü alacağız. ÖTV'si %50 dedik. 38.500 lira civarında bir ÖTV alacağız. %20 KDV. Bu arada KDV alırken KDV'nin matrağına ÖTV de giriyor. Yani şu 38.500 liranın KDV'si de var %20'si.
1: ÖTV verginin vergisini alıyoruz.
0: Evet tabii ÖTV KDV'nin matrağına giriyor. Yani giriyor. Şurada gördüğümüz bütün hepsi giriyor. TRT payı, tamam. Kültür payı hepsini topluyorsunuz.
1: Tamam.
0: Malın bedelini de ekliyorsunuz. KDV ile çarpıyorsunuz.
1: Tamam.
0: 23 bin lira da KDV andı. 70 bin 300 lira civarında bir vergi almış oluyorum ben.
1: Telefonun kendisinden fazla.
0: Evet, %103'ü kadar aşağı yukarı. Telefonun fiyatı ne kadara geldi Hande biliyor musun? 137 bin, 138 bin liraya geldi. Yani dolayısıyla öyle bir çarpık bir modele dönmüş durumdayız ki tabii ÖTV'yi şu açıdan da

0: kullandığımız mekanizma olarak kullandığımız yapılar oldu. Cari açık anlamında da mesela. Hı hı. Yani ithalatı çok fazla ürünlerin regülasyonunu sağlama anlamında da kullandığımız örnekler var. Ama bizim rakamlarımız artık gerçekten komik bir hale geldi. Ben merak ettim, dün şeye baktım. Çok üzücü bir şey Türkiye açısından ama dünyada cep telefonu üzerinden en fazla vergi alan ülke şu an Türkiye.
1: Türkiye.
0: Evet. Yani yanlış hatırlamıyorsam ikinci Brezilya ama en çok biziz. Düşünsene yani 67 bin, 68 bin liralık bir telefonu 138 bin lira civarında bir maliyetle, ki bunun içerisine bayi karını falan filan koymadık hani. Sadece üretici karını koyduk. Bayi yani karını falan koymadık da.
1: Vergisiz fiyatı üretici fiyatından bahsediyoruz.
0: Evet, üreticinin yani karı da var varsayalım tamam, bunun
1: üretici
0: içerisinde.
1: Üretici fiyatı diyoruz evet, karıyla birlikte. Evet.
0: Bayi karını da koysak diyelim ki bu 140 bin lira falan olacaktı.
1: Yani bir de bizde cep telefonu penetrasyonu da yüksek benim
0: çok
1: bildiğim
0: yüksek
1: kadarıyla. Yani o karşılaştırdığımız ülkelerden yüksek bile olabilir evet, baktığın zaman.
0: Dolayısıyla cep telefonundaki maliyet yapısı böyle oluşuyor. Yani şöyle varsaymayalım. Türkiye'de bu ürünlerin bu kadar pahalı satılmasının maalesef nedeni bu çarpık vergileme modeli. Dediğim gibi mesela ÖTV'yi biz birçok vergi şey fon ve payı kaldırmak için getirdik. Ama içinden ÖTV aldığımız bir üründen bir de kültür fonu alıyoruz %1. Dolayısıyla bu arada OVP'de de şey yazıyor, bu fon uygulamaları falan incelenecektir bütçe açığı, şey bütçe birliği açısından. Çünkü bütçe birliğini bozan şeyler hani bu tip fon uygulamaları da. Dolayısıyla bu tablonun içerisine baktığımız zaman ben temelde şu açıdan eleştiriyorum bunu. Haber alma hakkı, iletişim özgürlüğü anayasal güvence altına alınmış çok önemli haklardan birisi. İnsan hakkı yani sonuçta bu. Evet. Bunun önüne bir engel koyuyoruz aslında biz cep telefonundaki. Kimsenin şöyle bir şey dediği yok Hande. Mesela ne bileyim zararlı bir üründeki ÖTV'yi düşürün, vergi yükünü düşürün diyen kimse yok zaten bu ülkede. Yani zararlı gerçekten üzerinde ÖTV olması gereken dünyanın her ülkesinde olduğu gibi bazı ürünler var ki bazılarında vergi yükü %80-85'lere dayanıyor. Ama cep telefonunda geldiğimiz yere bakarsak
1: mesela sigara falan onu anlayabiliriz yani.
0: Yani alkol ürünleri anlayabiliriz. Başka ne bileyim toplum sağlığına zararlı başka ürünleri anlayabiliriz. Ki dünyadaki uygulamalar da buna aşağı yukarı paralel zaten. Ama mesela şeye geldiğimiz zaman, cep telefonuna geldiğimiz zaman eminim ki Hazine ve Maliye Bakanlığımız da bunu zaten böyle olduğunu görüyordur, biliyordur. Neredeyse %103'ü kadar vergi aldığımız bir modelle karşı karşıyayız. Yani ben her şeyden öte bunun haberleşme özgürlüğünü, haber alma hakkını, iletişim özgürlüğünü ciddi bir şekilde engellediğini düşünüyorum. O tarafıyla eleştiriyorum. Biz dolaylı vergileri, doğrudan vergileri arttıralım diyoruz gelir ve kurumlar vergisi gibi. Peki bu dolaylı vergilere bir şey yapmayacağız mı? Mesela başka spesifik bir şey söyleyeyim Hande.
2: Dur.
0: Mesela biz hızlı tüketim ürünleri dediğimiz ürünlerden de ÖTV alıyoruz. Mesela tıraş köpüğünden, güneş kreminden.
1: Tuvalet kağıdından.
0: Tuvalet kağıdında yok ama.
1: Ay yine bu muhabbeti yapmıştık seninle. Evet. Ben yine tuvalet kağıdı demiştim, sen yine o yok demiştin.
0: Ama mesela
1: niyeyse aklımda öyle kalmış ya.
0: Ama deodorantta var. Diş fırçalarının bazılarında var.
1: Evet, hep konuştuğumuz konular.
0: Tırnak makasında var Hande. Tırnak evet, makasından ÖTV alıyoruz.
1: Ya bunları artık bir düzenlemekte fayda var.
0: Bunlar lüks mü? Regüle etmek istediğimiz
1: değil
0: ürünler
1: bence
0: mi?
1: Mesela düzenlenmeli. Yani bence politika yapıcıların da hani bunu böyle gördükleri için böyle yaptıklarını zannetmiyorum. Yani hep İsmail Bey'le konuştuğumuz şeyler var ya, bazen bir şey yapmadığında da yapmış oluyorsun. Aslında bir şeyleri düzeltmediğimiz evet, zaman böyle komik kalıyor yani.
0: Maalesef.
1: Oralara dokunmamız maalesef ve düzeltmemiz, daha derli toplu hale getirmemiz lazım. Nasıl ÖTV'ye geçtik? Yani tabii tartışılabilir oradaki oranlar, yükseklikler. Hepimiz vatandaş olarak vergi mükellefi olmalıyız. Vergi yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz. Yani bu sivil bir toplumun olmazsa olmazı yani. Çünkü böyle hayatımız dönüyor. Ama oradaki hani işte vergi adaleti dediğimiz konuları, bu tip konuları bence zamanın ruhuna ve çağdaş bir hale getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Buradan da hani ilgililere, yetkililere aslında bu kritiklerimizi katkı olsun diye sunduğumuzu düşünüyorum. Öyle de okurlarsa seviniriz.
0: Şöyle varsayalım Hande, yani bunu daha da spesifik hale getir. Diyelim ki hakikaten %25 ÖTV'ye tabi bir telefon olsa, geliri ayda 1 milyon lira olanla geliri ayda 20 bin lira olana aynı evet, vergi yükü demek
1: evet,
0: bu. Yani diyelim ki %25 olsun. En basit telefonu almak istesin. İkinci önemli konulardan birisi şu. Sen penetrasyondan bahsettin. Çok doğru. Hı-hı. Türkiye'nin piyasası özellikle genç piyasası
1: kocaman ya.
0: Çok kıymetli. Evet. Ama neden Türkiye'ye yatırım yapmak konusunda uluslararası yatırımcı çekiniyor diye bakarsan, içerideki bu regülasyon belirsizliği ve bu yüksek regülasyon da uluslararası yatırımcıyı birazcık düşündürüyor olabilir. Çünkü ürettiğiniz telefonun üzerine neredeyse sizin ürettiğiniz katma değer kadar vergi koyan bir modelimiz var. Yani kimse sadece ihracat için gelip bir yerde yatırım yapmıyor halde. Yani iç piyasa da önemli. Buna benzer bir durum otomotiv piyasasında da var. Hep konuşuyoruz %220'ye giden bir vergi yapımız otomotiv piyasasında da var. Dolayısıyla çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin, buzdolabının üzerinden hala ÖTV alan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bunları bir masaya koyup bir tartışmamız lazım.
1: Yani adı mı değişti acaba, yani özel tüketim mi olmasa yani? Çünkü artık bunların hiçbiri özel tüketim değil yani, hepimizin ihtiyacı bunlar olmaya. Benim bulaşık makinem bozuldu. 2-3 hafta elinde bulaşık yıkadım. Ay, ölüyorum sandım ya. Yani unutmuşuz o dünyayı ve ne kadar aslında israf, tasarruf yapıyorsun o makinelerle.
0: Çok az suyla
1: yıkıyor.
0: Dünya
1: kadar su harcıyorsun evde yıkadığın zaman filan. Yani çok
0: %6.7 ÖTV'si var Hande. 100 liralık bir bulaşık makinesinin 106.7 ÖTV ile. O 106.7'yi de %20 ile çarpıyorsun. Bak, ÖTV'nin de KDV'si var.
1: Çok fazla. Hanımlar olarak buna karşıyız. Siz de beyler olarak karşı olun. O bulaşıkları öyle yıkamayalım yani. Bir reklamımız daha varmış. Çok özür diliyorum. İzleyelim, dönelim.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, şimdi gündemimizde bir sürü başka konu var. Süremiz az. Mesela İsmail Bey bu turizm tarafında sigorta prim desteği var, onu anlatacak. Ama ondan önce bir soru var İsmail Bey. Sizin en sevdiğiniz yerden, en sevdiğiniz konular, dört işlem, çarp böl topla çıkardan çok ötesi.
2: Umarım öyledir, bazen öyle olmuyor.
1: Orhan Bey sormuş. Diyor ki, evet. 1999 sonrası 4500 günde emekli olunabiliyor. Peki 7000 günde emekli olan arasındaki maaş farkı, arasında bir maaş farkı var mı? Eğer ikisi de aynı primi ödemişse. Buyurun.
2: Şimdi şöyle, tabii çok bu soru zor bir soru. Öyle dört işlem değil aslında.
1: Dedim ya, dört işlemden fazlası biraz ama tabii, genel kabaca anlatırsınız fazlası. Bence siz.
2: Tabii 99 ve 4500 gün, bu biraz ödediği primlerin miktarı ile ilgili, prim esas kazancı ile ilgili. Aynı prim esas kazançsa, alt sınırdan ödüyorsa alt sınırdan aylık alacaktır, değişmeyecektir. Yani prim esas kazancını yaklaşık konuşuyorum. Mesela 1,5 katına kadarsa, yani bugün şöyle düşünün, 33.000 çarpı 1,3, 50.000 liraya yakın bir ücret alıyorsunuz. Biri 7.000 günden, biri 4.500 günden prim ödüyor. İkisinin maaşı da 23.552'de buluşuyor. Yani değişmiyor. Ama prime esas kazancınız iki katı ve bunun üzerine çıkarsa bir maaş farkı mutlaka oluşacaktır. Yani aynı prim seviyesinde ve özellikle prime esas kazancı düşükler açısından bunu söylüyorum.
1: Peki.
2: Prime esas kazanç yükseldikçe maaş farkı oluşur.
1: O zaman daha detaylı sorsun izleyicilerimiz diyelim.
2: Evet, evet,
1: çok
2: biraz
1: az
2: farklılaşıyor.
1: Vaktim kaldı. Ne kadarını anlatabilirsiniz bilmiyorum 3 dakika içerisinde ama önemli. Bu SGK'nın yayınladığı genelge, turizm sektörüne yönelik başlatılan evet. sigorta primi desteği. Bunun kapsamı ve şartları evet, evet. kısaca nasıl?
2: Hızlıca anlatayım ben. SGK'nın turizm sektörüyle ilgili genelgeyi yayınladı. Daha önce de kısmen anlatmıştık. Burada eğer turizm sektöründe siz turizm işletme belgeniz olan bir konaklama şirketine sahipseniz, yani konaklama yapıyorsanız, yani otelseniz ve turizm işletme belgeniz varsa, hepsinin yok çünkü. Yani işte Türkiye'de benim bildiğim 8000 üzerinde turizm işletme belgesi olan konaklama tesisi var. Buradaki işletmelere yönelik bir teşvik bu. Bu teşviğin ana konusu, yani günlük 116 lira, ayda 3500 TL yapıyor. Sigorta primlerinden mahsup edebiliyorsunuz. Yani 30 gün çalışmayı işte 3500 lira karşılığı bunu ödeyeceğiniz primden mahsup ediyorsunuz. Tabii bu ne kadar kişi ilgilendirir derseniz, aslında öyle çok fazla kişi var mıdır? Yani benim tahminim bir 400 bin kişi yaklaşık bu sektörde vardır bu şekilde. İşte çalışanların toplam sigortalı sayısının, yani Türkiye'deki %1-1.2'sine ancak tekabül eder. Yani çok geniş kapsamlı değil ama turizm sektörü için önemli. Sadece konaklama tesislerini kapsıyor. Mesela 100 kişi çalıştırsanız aylık 350 bin lira bir destek anlamı taşıyor. Süresi ne kadar derseniz, bunun süresi işte Mayıs'ta başladı aslında şimdi. Yıl sonuna kadar devam ediyor.
1: Evet.
2: Yalnız prim borcunuz olmayacak ve taksitlendireceksiniz. Bildirimlerinizi zamanında yapacaksınız. Dikkat edeceksiniz. Diğer bir şey de kayıt dışı çalıştırmayacaksınız. Sahte sigorta olmayacak. Yabancı çalışanlar bundan yararlanamıyor. Emekli çalışan da bu destekten işveren yararlı. Desteği işveren tarafından verilen bir destek. Yani sigortalıya değil de işverene veriliyor ama sigortalı açısından da bazı şartlar olduğunu söyleyebilirim. Peki. Özetledim sanki 2 dakika.
1: Vallahi işte. Bravo, süper özetlediniz hem de. Çok evet, teşekkür oldu, ediyorum. Hızlı. Ağzınıza sağlık. Emrah'cığım, sana da çok çok teşekkür evet. ediyorum. Evet, bir cuma klasiği olarak ekonomik görünümün sonuna geldik. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra haftayı küresel piyasalarda her zaman olduğu gibi çok kıymetli doçent doktor Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la kapatacağız.

Ağustos ayında ABD Michigan Üniversitesi 12 aylık enflasyon beklentileri %4,6 oldu. Enflasyon tahminlerine dair beklenti %4,2 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Bir önceki ayın enflasyon beklentileri ise %4 seviyesindeydi. Amerikalı Yatırım Bankası Morgan Stanley ekonomistleri Türk lirasında nominal getirilerin kurdaki değer kaybının oldukça üzerinde kalmaya devam edeceğini öngördü. Banka bu görünümün TL üzerinden yapılan carry trade işlemlerinin cazibesini korumasını desteklediğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül itibariyle %37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Aynı dönemde ihtiyaç kredisi faizi %49,8'e, ticari kredi faizi ise %40,8'e yükseldi. ABD'de tüketici fiyatları Ağustos'ta beklentilere paralel olarak aylık %0,4, yıllık %3,4 arttı. Ülkede çekirdek enflasyon aylık bazda %0,2'den %0,3'e yükselirken yıllık bazda %2,5'dan %2,4'e geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebinde bu yıl beklenen düşüşe ilişkin tahminini günlük 2,5 milyon varile yükseltti. Kurumun tahmini pandemiden bu yana yıllık ortalama bazda küresel petrol talebinde öngörülen en büyük düşüşe işaret ediyor.

0: Tekrar iyi akşamlar, küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarımızı şöyle bir aktardık. Arkasından her zaman olduğu gibi fiyatlamalara bakacağız. Haftanın son işlem gününde piyasalar bize ne anlatıyor? Gelin birlikte görelim. Borsa İstanbul tarafı haftanın son işlem gününü primli tamamladı. %0,51'lik bir yukarı yönlü hareketle BIST yüzde kapanış 14.467 seviyesinden oldu. Dolar TL'de %0,09 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı ise %0,18 kadar kayıpta. Euro dolar çaprazında da %0,15'lik bir geri çekilme var an itibariyle. 1.1595'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da haftayı primli tamamlıyorlar. Haftanın son işlem gününü. Londra FTSE yüzde bugün kapanış itibariyle %0,39. Paris CAC 40'da %0,78. Frankfurt DAX da %0,82 ve İtalya FTSE MIB tarafında da %1,36'lık primler gördük. ABD borsaları da alıcılı. Dow Jones'ta an itibariyle %1,02 kadar yukarı yönlü bir hareket var. S&P 500 %0,96 primli. Nasdaq'ta da an itibariyle %1,10 kadar prim görüyoruz. Tahvil getirilerinde ise yön yukarıda kalmayı sürdürüyor. 10 yıllıklarda %4,97 seviyesindeyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi an itibariyle %4,78 hatta 79 düzeyinde. 2 yıllıklarda ise %4,64 seviyesini görüyoruz. Altın ve gümüşte yön yukarıda. Ons altında %0,64'lük yukarı yönlü bir hareket var. 4345 dolar 46 dolar seviyesinden geçiyor işlemler. Gümüşte 64 dolar 24 sent civarındayız. Orada da %1 düzeyinde bir yukarı yönlü hareket var. Bitcoin'de yatay negatif bir seyir görüyoruz. 77.103 orada işlemlerin geçtiği seviye. Petrol tarafında da bir miktar geri çekilme var. Hala 100 doların üzerindeyiz ama 107 dolar seviyelerini görmüştük hatırlarsanız dün itibariyle. An itibariyle 104 dolar 87 sentten geçiyor Brent petrolde işlemler. %2,53 kadar bir geri çekilme var. Amerikan tipi ham petrole baktığımızda ise orada da 100 dolar 46 sent seviyesindeyiz. %1,98'lik bir geri çekilmeyle. Evet, rakamlar böyle. Şimdi araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarına kulak veriyoruz.
1: Bugün 11 Eylül 2026 günlerden Cuma. 25 yıl önce uzun yıllar üzerine makaleler, kitaplar yazıldı, filmler çekildi. Belki de tiyatro oyunları da sahnelenmiştir ama dünyayı değiştiren tarihlerden bir tanesi. Daha da öncesine gidersek bizim hayatımızı çok derinden etkileyen 12 Eylül'e gidebiliriz. Şili'nin 11 Eylül'üne gidebiliriz ama bugün ABD kamu maliyesini, Trump'ın başkanlığını ve bilhassa savunma harcamalarını konuştuğumuz teknoloji şirketlerinin yapay zeka ile beraber belki de devletleri de kontrol altına alıyor mu acaba diye sorgulandığı bir süreçten geçiyoruz. Şöyle bir 25 yıla bakalım istedim. Aynı yılın sonunda yanlış hatırlamıyorsam tam 2001'in sonunda da Çin'de Dünya Ticaret Örgütü'ne dahil olmuştu. Bunu belki ben sık sık tekrar ediyorumdur. Nasıl değiştirdi ekonomik ve finansal olarak dünyayı 11 Eylül? Notlarıma baktığımda ilk önüme gelen güvenlik bir risk haline geldi. 1990'ların ortalarına gelirken Sovyetler yıkılmış ve Fukuyama'nın tarihin sonu ve son insan herkesin ezbere söylediği, belki de açıp kitaba bakmadığı halde bile artık savaşlar olmayacak, liberal demokrasiler, liberal piyasa sonsuza kadar insanlığı mesut yaşatacaktı ama bu belki de ilk uyanışı olmuştu ve risk fiyatlaması da kuşkusuz ki her şeyin ortasında, tıpkı jeopolitik konuların bugün nasıl direkt bir sütun olarak sayıyorsak belki de ilk akla geldiği zaman olmaya başlamıştı. Bununla beraber bizim karşımıza savunma harcamaları artarak belki hep hayatımıza varmış gibi hissediyoruz o silsile haline gelişini ama buradan sonra güvenlik bürokrasisi çok ciddi harcamaları da getirdi. NATO ile ilgili konuları bambaşka şekilde konuşmaya başladık. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldığını söylemeyi biraz muzipçe yapmıştım. Sonra işin boyutunun kabaca bir 10-15 yıl içerisinde geldiği yerleri hepimiz biliyoruz. Ve tabii ki hiç unutmayalım burada uzun vadeli etkisi ABD için bakacak olursak kamu maliyesi. Trump ben savaşları bitirmeye geleceğim dedi. Ticaret disiplinini, şeklini değiştirme noktasında bambaşka bir yere kaydırdı dengeyi ama bugün o çok konuştuğumuz ABD'nin borçluluğu, eğer ABD savaş çıkarmasaydı bu kadar fazla askeri harcama yapmasaydı olur muydu? Oraya 3 nokta koyalım konuyu çok sansasyonel hale getirmemek için ve belki de en önemlisi küreselleşmenin maliyeti. Bugün bakıyoruz Asya'da ekonomilerin büyük

0: Türkleri ciddi safhalara gelmiş vaziyette. Gelişmiş ülkeler dediğimiz o kuzey ve batı hakimiyetinin olduğu yerde o ülkeler küreselleşmeden şikayet ediyor. Bunu belki de seçim ajandası olarak kullanan liderleri göreve getiriyorlar. Diğer tarafa baktığımızda ise çoğunlukla otoriterlik, demokrasi olsa da sağ popülizmin orada belki çok daha uzun süredir konuştuğumuz ya da sol popülistler de girdi araya ama bir takım veçeleri var. O tarafta küreselleşmeyi savunuyor ama her türlü aslında sık sık sizlere bildirdiğimiz üzere, ben Deniz'in de 4 senedir yaptığı üzere, Davos'tan bildirdiğimiz üzere küreselleşmenin kırılmasını, aşınmasını, belki de sona ermesini konuşuyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar'a. Evet, küreselleşme aşınıyor, sona eriyor mu, başka bir biçim mi alıyor, onu tartışırız herhalde, değil mi?
2: Tartışalım bu yoğunlukta.
1: o gün bugün değil ama yani, o gün bugün değil.
2: Başka bir gün tartışabiliriz
1: çünkü gerçekten çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son işlem günü en yoğun gün bile olabilir. Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim'le birlikteyiz. Her cuma akşamı olduğu gibi. Derya'cığım iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Hande, iyi akşamlar Abdurrahman.
2: İyi akşamlar.
1: İyi ki gelmedin bugün bu akşam İstanbul'a. Biz perişan olduk. Abdurrahman Bey soruyor, nasılsın diyor. Hiç iyi değilim dedim. Hiç iyi değilim, perişan oldum trafikte dedim. Bir önceki yayından bu yana ağlıyorum. Biraz daha ağlayacağım.
2: Yani ben de köprüleri de baktım. Sürekli böyle bordo renkli ya da işte koyu kahve. Akşama kadar. Sonunda çıktık yani.
1: Şu kırmızı rengi var ya, onu aynıydı.
2: Peki Avrasya'yı ben kullandım. Avrasya'yı kullanmama rağmen 1,5 saatte i̇şte, Kadıköy'den buraya geldim.
1: Kadıköy'den hem de yani. Evet. Düşünün yani. İşte ben de 20 kilometre, biraz daha öteden geldim. 20 kilometre yolu. Ben de işte 1 saat 50 dakika falan. İnanılmaz Derya. İki gelmedin. Yani, Bursa'da kalırdın, çıkamazdın oradan
2: geçen, yani. Geçen cuma akşamı trafik vardı.
1: Ama böyle değildi ya.
2: Yok böyle değildi. Ama işte herhalde Derya o trafiğe yakalandı ki İstanbul'dan zor çıktı. Bu hafta geldi.
3: Evet zor gittim. Evet İstanbul'dan
1: akıllı biraz. Kadının hali başka oluyor. Vallahi billahi gerçekten mahvolduk bugün. Beşiktaş da kazandı galiba değil mi? Selçukcuğum yönetmeyelim. Neyse ki çok kızacaktım. Bak, şöyle, alamasalardı maçı.
2: Yani Beşiktaş şehir içerisinde tam böyle şehrin merkezine 200 metre kala bir stadyum yaparsanız bu tür maçlarda
1: hiç girmeyelim bence.
2: Hiç girmeyelim ama yani yolu kesmişlerdi
1: onu
2: yani.
1: Yine ne
2: onun için de yani
1: o
2: bir acaba 15-20 dakika geciktirdi beni ya.
1: Doğru. Valla 1940'ta yapılmış stat. O zaman düşünememişler demek ki bunun
2: yok,
1: böyle olacak.
2: Yok yenilerken düşünebilirlerdi yani.
1: Doğru söylüyorsunuz bilmiyorum. Neyse bunlar ayrı tartışma konusu. Bizim derdimiz bize yeter. Amerika'dan enflasyon verisi geldi. Hayırlara vesile olsun. Öyle mi gelir, böyle mi gelir, sonra Fed ne yapar, öyle mi olur, böyle mi olur derken çıkmıştı beklentiler %90'lara kadar. Şimdi nedir durum? Bu veriyi nasıl okuyoruz Derya'cığım? Oradan başlayalım buyurun.
3: Şimdi tabii bugün herkes buna odaklanmıştı. Çünkü biliyorsun geçen haftada konuştuğumuz üzere en son Jackson Hole'da da aslında istihdam piyasasının farklı bir düzlemde olduğunu, orada işlerin farklı döndüğünden bahsetmişti Walsh bize ve dikkatleri daha çok aslında enflasyona çekmişti. Yani o yüzden biz de bugün herkes böyle bir dikkat kesildi ve de hepimiz enflasyon verisine odaklandık. Şimdi enflasyon verisini her türlü okumak mümkün. Şimdi %3,4 geldi, beklentiler dahilindeydi. Ama öbür taraftan çekirdek de aylıkta beklenenin biraz üstünde gelmesiyle birlikte dendi ki artık burada beklentiler de yükseldi. Walsh artık bir faiz artışına gidecek gibi bir beklenti oluştu. Ve burada en son %85'ler %90'lara kadar çıkan bir şeyden bahsediliyordu. Yani burada bir beklentiden bahsediliyordu. Şimdi bu biraz tabii düşmüş de olabilir son şeyle birlikte. Çünkü artık yavaş yavaş o ilk heyecandan sonra yavaş yavaş verinin alt detayları da okunmaya başlandı. Şimdi verinin alt detaylarına baktığımızda ne var? Enerji. Enerji çok yüksek zaten. Enerjiden kaynaklanan bir enflasyon var. Biraz bir miktar kiradan kaynaklanan bir enflasyon olduğu gözüküyor. Onun dışında ama ne var? Genellikle bilgisayar ekipmanları ve bunun gibi bir takım harcamalardan kaynaklanan bir enflasyon var. Şimdi o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Demek ki burada olan enflasyonlar çok fazla faizle alakalı değil. Yani faizin dışında kalan

0: olan bir takım nedenlerden kaynaklanan enflasyonlar. Şimdi burada borç faizi arttırdığında ne olacak? Biz ne bekleriz borcun faizi arttırdığında? Harcamalar kısılacak. Özellikle baktığımızda konut harcamaları, konut tarafındaki harcamalar kısılacak. Ama
1: Eyvah, ne oldu? Derya durdu. Peki, şimdi ben buradan onun balansına bakalım da buradan bakıyorum. Yanlış mı görüyorum? Ya hala %90 ihtimali yani. Gerçekten. Hala %90 Derya. Geldin mi geri?
0: Evet, hakikaten yani gerçekten beklentiler bir anda çok yükseldi. Ama dedim ben şunu anlatıyordum tam gitmeden önce. Gerçekten baktığımızda şimdi faizle yapabileceği çok fazla enflasyon mücadelesi de kalmadı aslında borçun. Yani bir taraftan şeyi yükselttiğinde, faizler yükselttiğinde ne bekleriz? Yatırımların düşmesini bekleriz, öyle değil mi? Ama genellikle şu anda ABD'deki yatırımların büyük bir çoğunluğu zaten bu data center yatırımlarından kaynaklanıyor. Bunlar da çok fazla faizle ilişkili değil. Yani bunların büyük bir kısmı neyle alakalı? Rakiplerinden geri kalmamak üzere şirketlerin birbiri ardına yaptığı yatırımlar. Dolayısıyla burada 0,50 bas puan, 0,50 puan, 0,75 puan burada faizin yükselmesi bu data center yatırımlarını durdurmayacak. Bunlar devam edecek. Öbür taraftan zaten 10 yıllık faizler yükseldi ve mortgage faizlerini yükseltmiş durumda. Haliyle buradan baktığımızda yani borçun o dediği gibi bir miktarını halletmiş durumda. Yani şimdi aslında Hande iş biraz şuraya kalıyor bence. Borç çok faiz arttırma yanlısı değil bana göre. Bundan sonraki süreçte FOMC'de ne kadar diğerlerini etkileyebilecek buna bakacağız. Ama elinde de şöyle bir durum var. Trump biliyorsun ki düşük faiz istiyor. Hatta tehdit de savurdu. Eğer faizleri düşürmezseniz ben bütün ülkelerle şeyi arttırırım dedi. Yani tarife getiririm gibi şeyler getirdi, tehditler getirdi. Şimdi şuna bakacak bence Bush ve şöyle bir savunma tarafı da var. Ben Powell gitmedi. Bizim lehimize yani düşürme lehine değil. Daha çok herkes daha çok şahince davranıyor. Dolayısıyla bu sadece benim kararım değil diyebilir. En azından böyle bir açık kapı bırakabilir. Ama ben genel olarak Warsh'un yine de bu kadar beklentiye rağmen sonuna kadar faiz arttırmama yolunda olacağını, o minvalde etkilemeye çalışacağını düşünüyorum. Çünkü Warsh'un bakış açısı bu. Diyor ki zaten burada baktığımızda burada bir AI yatırımları var ve bu AI yatırımları benim çok fazla buradaki talebi söndürebilecek bir durumum yok faiz oranıyla. Çünkü bunlar faizden bağımsız. Enerji var yükselen ve bu enerji de faizden bağımsız. Tabii bu ikinci il etkilerde yani enflasyon bekleyişlerinde evet bugün Michigan Üniversitesi'nin enflasyon bekleyişleri biraz yüksek geldi. Eğer bu enflasyon bekleyişlerine yansırsa ve bu kalıcı olacağını düşünürse borç faizi arttırır. Ama ben büyük bir ihtimalle yani piyasanın tersine arttırmayacağını düşünüyorum.
1: Yok yok, yani senin gibi düşünen var
2: Çok var
1: yani,
2: diyorsun.
1: var, çok var. Hatta biraz önce söylediğin şeyi de daha dün akşam konuşuyorduk. Yani bu faizi arttırarak ne elde edecek ki, yani onunla yapabilecek çok fazla bir kabiliyeti yok diye konuşuluyor artık bunlar. Ama piyasa ısrarla zorluyor Warsh'u. Ve acaba Trump da aslında şöyle yorumlar yapıyor yani. Warsh iyi, arkadaşları kötü diye. Hani öyle derler ya,
2: Evet.
1: benim çocuğum iyi, arkadaşları kötü diye.
0: Fıçı
1: Böyle...
0: atacak biri var Hande en azından içeride. Paul falan da içeride kaldı ya
1: Evet,
0: fıçı ona.
1: yani o direkt oraya atar yani. Kötü arkadaşlar bu işi yaptırdılar der gibi geliyor bana. Ama asıl hikaye herhalde bu tahvil faizleri ne olacak? Yani yine geldiğimiz noktada 5'lere doğru gidiyoruz. Kaldı ki Besent yine açıklama yaptı, müdahale edeceğiz diye. Az az belki ama hani o gücü göstermek açısından önemli. Yine de bugün geldiğimiz noktada işte şimdi bakıyorum 4,96-4,97
2: 10
1: 10
2: yıllık.
1: yıllık.
2: Evet,
1: Çok yüksek yani.
2: gayet yüksek. Şimdi Amerikan borç sorununun nasıl çevrileceği ya da işte nasıl çözüleceği bence belirleyici. Yani bu Amerika'da faizlerin bir tık artırılmasından ya da düşürülmesinden çok çok daha önemli bir şey. Bütün dünya ekonomisini boğar. Yani Amerika'nın borca girmesi yani her şeyi dağıtır. Hem finansal hem ekonomik olarak. Dolayısıyla Burada

0: Bu da zaten Amerikan hazinesi bir niyet ortaya koydu. Faizleri serbest bırakmayacak. Yukarı doğru serbest değil, aşağı doğru serbest. Müdahale edecek. Müdahalenin dozu eğer becerikli bir hazineci varsa sonsuzdur. Yani bir haftalık dahi borçlanabilir. Bankaları teker teker arar. İhaleye girmesini söyler. Büyük para sahiplerini arar. İhaleye girmesini söyler. Faizleri düşürür. Yani hakikaten sonsuzdur gücü. Ya da en sonunda tehdit eder. Sizin bankanız der. Ben burada hazine olarak iflas etmediğim için ayaktadır. Ben iflas edersem sen ayakta kalamazsın. Dolayısıyla ben bu müdahalenin yani şimdi işte Watch hani şu oldu işte başaramadı filan, bu çok erken şey. Yani eninde sonunda başaracaktır. Dolayısıyla o müdahale çerçevesinde bence şeyin Fed'in faiz artırmaması lazım. Bugünkü enflasyon da faiz artıracak bir enflasyon değil. Yani sadece çekirdek enflasyonda bir tık üste gelmiş beklentiler. Yani manşet enflasyonu aynı, beklenen gibi gelmiş, artmamış da. Yani bu ortamda enflasyon artmıyor, yatay gidiyorsa. Yani FED niye faiz artırsın? Yani piyasanın bence FED'i zorlaması. Yani faiz artırsın, güzel rahat edelim, tahvil piyasası sorunu çözeriz. İyi de bir faiz artırımıyla, yani sadece 0.25 artırımla bütün sorunlar çözülecek. Yetecek mi o? Hemen ikinci faiz artırımına fiyatlamaya başlayacaklar. Yani peki yani birkaç kez artırdı diyelim FED. Yani o zaman bu borç sorunu, yani borç sorunuyla yüzleşmeye doğru götürüyor piyasa şeyi.
1: Peki sürüklüyor. Abdullah abi, bir şey soracağım. Şimdi biz bunu burada düşünüyoruz, konuşuyoruz da bu piyasa düşünüp konuşmuyor mu bunu? Yani hala %90'dan 85,8'e inmiş, pardon. Yani hala bu kadar yüksek bir beklenti neden?
0: Ya sizce? Şimdi bence piyasa kendi oyununu oynuyor. Para kazanıyor. Yani piyasa hep böyledir. Dolayısıyla yani şeyin Hazine Bakanı'nın yerine geçip ya da devletin başına geçip öyle düşünmezler. Kısa vadeli düşünürler ve kendi oyunlarını oynarlar. Senaryolarını oynarlar. Çoğunlukla da galip gelirler o senaryoları oynamakta. Ama amaç farklıdır. Yani para kazanmaktır. Dolayısıyla niye şimdiye kadar şey olmuş? Piyasalar canlı kalmış mesela. Hisse senedi piyasası canlı, borsalar canlı. Ha, gayet iyi direniyor yani bu kadar gelişme varken. Evet, yani hakikaten gümbür gümbür aşağı gidebilirdi. Ama dirençli olduğunu görüyoruz. Ya da ekonomik durum. İşte o büyük kapanma dönemini hatırlayalım pandemide. Lan ne ekonomisi, yani insanlar canını kurtarmak için evlere kapanmış. Böyle bir dönemde borsada müthiş bir canlılık olabilir mi? Yani ekonomiyle eğer paralel gidecekse. Değil halbuki yani öyle gitmiyor. Ekonominin tam olarak kendisi de değil borsalar.
1: Zaten aslında savaşı da öyle fiyatladı çok uzun süre baktığımız zaman orada da.
0: Yani ama durum ciddi. Onun için Amerika aslında Japonya'nın da borçlarını çevirmesine yardım ediyor. Hatta işte tahvil müdahalesine yardımcı oluyor. Çünkü iki taraftan bir tanesi patlar ise bütün dünya patlayacak. Yani diğeri de vallahi sürüklenmiş hafızı, olacak. Evet. Bir de Japonya aslında sorunu çözmek için satış yapıyor, tahvil satışı yapıyor. O tahviller de Amerikan tahvili oluyor. Yani doğrudan Amerika'nın aslında sorunu. Dolayısıyla sorun kolay kolay çözüleceğe benzemiyor ama piyasada serbestlik de yok edilecek gibi görünüyor. Yani tamamen yok edilmeyebilir. Ama müdahale geldi. Müdahale kamusal devlet müdahalesi, devlet çıkarını gözeten bir müdahale. Piyasa tamam zaman zaman zorlayabilir ama ne kadar zorlarsa zorlasın sopa daha büyük olacak o zaman.
1: Derya'cığım sen ne düşünüyorsun bu tahviller tarafındaki yükselişle ilgili olarak? Yani arkasında

0: Amerika'nın borcu diyoruz ve evet müdahaleler gelecek. Abdurrahman Bey diyor ki aslında kendisi gibi birçok kıymetli konumla da bunu tartıştık daha önce de. Gerçekten yani o borcun çevrilememesi gibi bir durum yok. Yani nihayetinde birçok aracı var. Hiç olmadı zaten borç dolarla doları da basan Amerika yani en kötüsünde baktığımızda, ama bugün gelinen seviyeler gerçekten ürkütücü seviyeler. Ki daha önce biz Trump'ın bu seviyelere her yaklaşıldığında bir manevra yaptığını da görmüştük. Şimdi biraz o rolü 5 sente bıraktı gibi duruyor, ama ne düşünüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi tahvil faizlerinin arkasında Hande birçok faktör var tabii. Bunlardan bir tanesi de enflasyon yükseliyor dikkat edersen. Yani bu enflasyon yükselmesi fiyatlanıyor. Şimdi ABD'nin seneye rollover etmesi, çevirmesi gereken 10 trilyon dolar borcu var. Yani 10 trilyon dolar tekrar borçlanacak demek bu. Şimdi borçlanırken yüksek faizle borçlanacak. Haliyle bunu istemeyecektir. Ben Abdurrahman Bey'e katılıyorum. Burada buna aslında finansal baskılama dediğimiz, financial repression dediğimiz bir şey devreye girecek. Girmeye başladı bile. Bu Besant'ın bu hamlesi aslında bu finansal baskının bir çeşidi. Yani burada yapılan işte şey alması, tahvil alması bunun bir çeşidi. Şimdi bu...
0: Evet. Duyuyoruz Derya'cığım ama galiba onun sesinde yine bir problem oldu. Geliyoruz.
1: Aynı zamanda evet. Devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonrasında da çeşitli regülasyonlar getirebilir. Mesela burada Genius Act diye bir şey çıktı. Bu genellikle burada stable coinlerin, istikrarlı bu paralar dediğimiz bu paraların devlet tahvili tutması söz konusu. Şimdi bu piyasanın genişlemesiyle birlikte buradan da talep yaratılmasını bekliyor. Şimdi bir de tabii şunu da düşünmek lazım Hande. Baktığımızda aynı zamanda bu yüksek faizler yüksek büyüme beklentisinden de kaynaklanıyor tabii ki. Yani burada artık faizlerin, yani o natural doğal faiz dediğimiz o faizin yükseldiğini de görüyoruz. Çünkü biliyorsun ki bir productivity olacak, bir AI yatırımları var, çok fazla yatırım var. Haliyle bu piyasada çok fazla bir yatırım talebi var, çok fazla bir fon talebi var. Bu da doğal faizin yükselmesine neden oluyor. Ama buna ne kadar ABD tarafı katlanacak? Bunu aslında göreceğiz. Ben çok fazla katlanabileceklerini düşünmüyorum. Bir yerde çeşitli regülasyonlar getirecekler. Evet, dediğine katılıyorum Abdurrahman Bey'in. İşte bankalara regülasyonlar getirebilirler. Onun dışında farklı kurumlara, hatta başka devletlere bile bunları biliyorsun daha önce konuşmuştuk. Bu regülasyonlarla birlikte bu piyasayı ayakta tutmaya çalışacaklar.
0: Petrol fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yine tehlikeli sularda yüzüyoruz gibi sanki.
2: Haklısınız ama yani burada da oturup Trump'a ve Trump'ın kaderine hakikaten dua etmek lazım. Yoksa çok daha yüksek olurdu. Yani Trump bastırıyor petrol fiyatlarını, aşağı yönlü bastırıyor. İşte OPEC'i ikna etti. Üretimi hiç kısmadı OPEC. Sürekli artırdı. Artı şimdi Venezuela'yı OPEC'ten kopartıyor. İşte ona tam gaz petrol ürettirecek filan. İşte bu telefon trafiği bence çalışıyor. Yani petrol piyasası serbest değil. Hatta Amerika'da petrol dağıtıcıları diyeyim, yani üreticileri de olabilir. Daha çok Cumhuriyetçi Parti yanlısı insanlar. Olanı toparlamış ve yani hakikaten fiyatları düşürün demiş. Çok kar ettiniz, şimdi karlarınızdan feragat edin benim için. Biraz da ediyorlar hakikaten. Etmezlerse ayrıca zorlayacak. Yani ona varıncaya kadar, yani kendi partisine destek vermiş kesimlere finansal yük bindirerek dahi Amerika'da o yani mazot ve şey fiyat, özellikle mazot. Onu düşük tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla petrol aslında olması gereken yerde değil. Daha yukarıda.
0: Yüksek olması lazım.
2: Evet,
0: diyorsunuz.
2: Evet. Yani Orta Doğu'da savaş çıkartmışsın. Yani dörtte birinin geçtiği bir boğaz var ve boğaz trafiğe açık değil, serbest değil, tehlikeli. Başka bir boğaz daha neredeyse tehlikeye giriyor. Kapanacak işte Babil Mendeb.
0: Evet.
2: Yani orada İran yanlısı Husiler en oraya stratejik adayı almışlar. Dolayısıyla neredeyse orası da belki de kapanacak. Yani bu çok ciddi bir şey. Bir de Trump işte.

0: durup durur kendi yani verdiği karar yani Allah'tan ki açıklıyor, iyi ki açıklıyor yani. Yani şeye kadar devam edecek diyor, savaş sonrasına kadar. Savaş sonrasında daha sert olacağız. Yani ne demek istiyor? Savaşı bitirmiyoruz, savaşa kararlıyız, İran'ı bitireceğiz. Ne zaman? Seçimden sonra. Seçimden sonra demek ağır bir darbe vurmak istiyorlar. Ondan sonra da savaş kendiliğinden bitmiş olacak, kendi hesaplarına göre. Dolayısıyla bu 3 ay en azından gerginliğin, savaşın vesaire belirsizliğin sürmesi demek. O boğazın kapalı kalması demek. Dolayısıyla fiyatlar da yükseldi. Yani doğalgaz fiyatlarını gözden kaçırıyoruz. Petrol fiyatlarındaki artış daha az, doğalgaz da daha yüksek. Yani doğalgaz fiyatları bu hafta mesela 10 dolar birden yükseldi Avrupa doğalgazı. Genelde şeyden geliyor, bu Katar ülkesinden. Katar yükümlülüklerini yerine getirmek için Amerika'dan doğalgaz ithalatına gidiyor. Ve müşterilerine vermeye çalışıyor. Çünkü Katar'ın aynı zamanda rafinerisi vuruldu. Ve bunu hemen devreye sokamıyor. Zaman alacak. Dolayısıyla aslında tahribat büyük. Fiyatlara yansıması bence makul ve küçük kaldı gibi. Seçime kadar da herhalde Trump bu baskısını koruyacaktır. Ama seçim sonrasında işte yeni duruma bakacak petrol piyasası da. Yani seçimden sonra Trump'ı dinlemeyecekleri konusunda bende de bir şey oluşuyor.
1: Sen ne düşünüyorsun Derya, petrol fiyatlarında geldiğimiz noktaya ilişkin olarak?
2: Şimdi petrol fiyatlarında halde bu savaşın etkisinin yanı sıra bence Çin'in de talebinin devreye girmesi önemli olmaya başladı. Şimdiye kadar ilk başta savaş başladığından beri çok yükselmedi. Aslında normalde daha fazla yükselmesini bekleriz. 2022'de daha fazla yükselmişti. Ama burada Çin'in daha önceden stokladığı petrol stokları devreye girdi. Yaklaşık 1,5-2 milyar varil olduğunu tahmin ediyorduk o zaman. Ve yapılan hesaplamalara göre eğer Çin günlük talebini 5,5 milyon varil düşürmüştü. Günlük talebini düşürmeseydi bugün biz petrol fiyatlarını 30 dolar daha yukarıda görebilirdik. Yani burada Çin gerçekten bir ayarlayıcı gibi bir devreye girdi. Çok büyük bir alıcı. Hatta şöyle deniyor hani artık. Çin, China is the new OPEC. Yani yeni OPEC aslında Çin. Bir taraftan da OPEC dağılıyor biliyorsun. Yavaş yavaş herkes çıkmaya başladı. En son Venezuela'da bu niyeti olduğunu söyledi. Dolayısıyla burada monopol şeklinde kartelleşmiş bir satıcıdan çok, monopsol şeklinde tek alıcının olduğu bir piyasaya doğru gidiyor gibi görünüyor. Yani görüntü o şu anda. Çin çok büyük bir alıcı ve dolayısıyla o eğer alımını arttırırsa petrol fiyatları yükseliyor, azaltırsa düşüyor. Şimdi son günlerde olan ne? Aslında son günlerde bu bizim gördüğümüz future petrolün üzerine bir de fiziki petrol daha da fazla 22 dolar falan daha da primli satıldığını bildiriyorlar. Şimdi bunun nedeni de Çin'in aslında Rusya'dan bu en son gelinen yaptırımlarla bazı rafinerilerin, o teapot rafineri denilen rafinerilerin Rusya'dan artık vazgeçip diğer ülkelere girmesi ve buradan Afrika'dan falan talebini arttırmasıyla birlikte piyasadan daha fazla petrol çekmeye başlamasının da etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada eskiden evet Çin dengeliyordu ama şu anda orada artık stoktakiler de yavaş yavaş azalıyor. Biliyoruz ki ABD'nin zaten stratejik petrol rezervleri oldukça düşük seviyelerde. Dolayısıyla burada artık bu şey yapabileceğimiz yani burayı regüle edebileceğimiz elimizde stokta kalmadı dünya olarak. Dolayısıyla daha hızlı hareketler görmemiz mümkün bu tarihten sonra. Maalesef de sorun çözülmüyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yani hani bir anlaşma yapılır mı diye bekliyoruz. Ancak henüz bir anlaşma yok. Ama şöyle bir umut var. Yine Körfez ülkeleri İran'la görüşmeye başlamışlar. Yani arka kapıdan ne kadar büyük laflar edilse de arka kapıdan bunlar görüşülüyor, konuşuluyor. Umuyorum burada işte önümüzdeki dönemde böyle yavaş yavaş bir hani en azından şu daha önceki bu ateşkesin maddelerine dönülebilirse en azından bir piyasa birazcık daha rahatlar. Şu anda zor gibi görünüyor ama ben çok umutsuz değilim bu konuda. Yine petrol tarafında. Sonuçta her iki tarafta anlaşmak her iki tarafın da lehine olan bir şey. O yüzden Muhtemelen yine böyle bu tarafa doğru, yani ateşkese doğru dönen bir durum görebiliriz. Ama bu bizi tekrar 60 dolarlara götürmeyecek tabii ki. 80 dolarlar, 90 dolarlar arasında giden bir petrol fiyatıyla karşılaşacağız diye düşünüyorum.

0: var. GITEX fuarı vardı biliyorsunuz. GITEX Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı, bunun kısaltılmışı. Ve Türkiye'de yapıldı 2026 etkinliği. Burada GITEX Başkan Yardımcısı Bilal Al Reis Bloomberg HT mikrofonlarına konuştu. Diyor ki önceliğimiz yatırım çekmek, şirketlerin büyümesine katkı koymak, yapay zekayı Türkiye'de daha iyi kullanılmasını sağlamak. Bu kısa röportajı izleyelim, arkasından reklamları, sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
1: Merhaba, bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu yılki GITEX Yapay Zeka Zirvesi'nin temel hedefleri ve öncelikleri nelerdir?
2: Önceliklerimiz aslında yatırım çekmek, şirketlerin büyümesine yardımcı olmak, yapay zekayı Türkiye'de daha iyi kullanmak, sadece Türkiye'deki şirketlerin değil, Türkiye dışındakilerin de gelip daha iyi işbirliği yapabilmesi için uluslararası işbirliklerini ve ortaklıkları teşvik etmek ve ülkemizdeki dijital dönüşümü, sahip olduğumuz dijital altyapıyı gerçekten hızlandırmaktır. Altyapıdan bahsettiğinizde siber güvenlikten bahsetmeniz, bağlantıdan bahsetmeniz, beceri kazandırma ve eğitimden bahsetmeniz gerekir. Tüm bunlar sadece Türkiye ekosisteminin içinden değil, aynı zamanda uluslararası küresel ağımızdan da Türkiye'ye getirdiğimiz yatırımlarla odaklandığımız kilit alanlardır ve işte bu yüzden buradayız.
1: Yapay zeka alanında Türkiye pazarının potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Başka hiçbir ülkenin yapmadığı bir şeyi yapıyorsunuz. Terminal İstanbul buna çok iyi bir örnek. Sadece girişimler ve kuluçka merkezleri için olan o terminal Paris'teki rakiplerinin 15 katı büyüklüğünde. Yani ölçeklenebilir kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar inşa ediyorsunuz. Muazzam sayıda mühendise sahipsiniz. Bu tüm bölgedeki kişi başına düşen en yüksek oranlardan biri. Ve aslında tek bir ülke, bazında dünyadaki en fazla teknopark sayısına sahip ülkelerden biri. Bu iki anlama geliyor. Turkom programı aracılığıyla, en iyi girişimlerden bazılarıyla yeni çözümler üretiyorsunuz. Ancak aynı zamanda hızla büyüyen birçok kobiniz de var. Ve bunlar Türkiye'nin içinden uluslararası topluluğa doğru büyüyorlar. Bizim de burada İstanbul'da bunu öne çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyor.
1: Geleceğe baktığımızda yapay zeka alanındaki en büyük risk ve fırsatın ne olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Evet, yapay zekanın ne kadar hızlı geliştiği göz önüne alındığında, bankalarda, perakende zincirlerinde ve dönüşmeye ve yapay zekayı daha iyi kullanmaya çalışan çok köklü özel aile ofislerinde bulunan şirketlere sürekli olarak eğitim verdiğimizden ve güncellemeler sağladığımızdan emin olmamız gerekiyor. Yani yapılacak çok fazla eğitim var ve sanırım onlara yapay zekayı nasıl daha verimli kullanırsınız demek için paylaşılacak çok fazla bilgi var. İşte bu bilgi paylaşımı, yani onlara nasıl daha hızlı dönüşebileceklerini söyleyebilecek o düşünce liderliği en büyük riski oluşturan şeydir. Çünkü bunu yapmazlarsa sıkışıp kalacaklar ve bırakın buradaki yerel ekonomiyi, küresel pazarda bile rekabetçi olamayacaklar.

0: Amber KT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim, Bloomberg Business Week Türkiye'nin 147. sayısı yayında. Kapak konusunda borsa var. Borsada oyunun kuralları değişiyor deniyor. Piyasada güveni ve şeffaflığı arttırmak adına bir dizi adım atan Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da fiyat oluşumunun arka planını değiştirecek kapsamlı bir düzenleme setini devreye aldı. Piyasanın ilk tepkisine bakıldığında büyük ve likit hisselerde kurumsal talebin güçleneceği fiyatlaması, düşük fiili dolaşıma sahip ve fon pozisyonlarının yoğunlaştığı hisselerde ise satış baskısının devam etme riskinin öne çıktığı görüldü. Devamı Bloomberg Business Week Türkiye'de birçok güzel haberle birlikte. Ama biz birazcık üzerine konuşalım Abdurrahman Beyciğim. Gerçekten çok önemli düzenlemeler geldi. Piyasanın uzun da bir zamandır beklediği, yani SPK bayağı bir uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyor diyebiliyoruz. Ama nihayete erişti. Bu arada nihayete eriştiğini de ilk Bloomberg HT duyurdu. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili Bekir Gürdamar'ın haberiyle piyasa öğrendi. Arkasından da zaten yayınlandı.
2: Evet, Bekir'e teşekkür etmek lazım hakikaten. Piyasada ya da piyasanın daralmasına paralel doğru dürüst borsa muhabiri kalmamış durumda. Yani borsadan haber verecek. Dolayısıyla Bekir gibi tecrübeli isimlere kalıyor. Ben de eski ilgimi kaybettim yani. İşte ekonomi falan, küresel piyasalar derken. Şimdi yapılanlar borsanın lehine, yalnız 2013'te yapılmıştı en son sermaye piyasası ve borsa düzenlemesi. Ondan önce 1999'da yapılmıştı. Sonra ondan önce 1991'de yapılmıştı. Ondan önceki düzenleme de 1981'de. Yani 10 yıl arayla aslında sermaye piyasası yeni bir düzenleme istiyor. Dolayısıyla bu sefer uzatmıştık, yani 13 yıl uzattık. Şimdi yapılıyor.
1: Biraz ama geç belki, kalmıştık o
2: evet,
1: rutine göre.
2: Bence diyorsunuz. De yani ihtiyaç oluyor demek. Yani Türkiye ekonomi vesaire hızla değişen bir şey. Dinamik bir yapı. Dolayısıyla kendisine uygun yeni bir düzen istiyor. Bu düzen bence piyasaya yarayacak. Ama gelen sorunu henüz çözmedik. Sorun duruyor. Onun nasıl çözüleceği de önemli olacak. Dolayısıyla o sorunu çözerken hani piyasa dalgalanma yaşayabilir, gerginlik yaşayabilir. Ama bence bir pozitif yönde bitirme şeyimiz daha yüksek gibi. Dolayısıyla piyasa için pozitif ve iyi olacak. Ve piyasayı da biraz baskı altına aldığı için bu durum. Dolayısıyla bu baskı kalktığı zaman da bence borsa daha bir canlanacak, sıçrayacak. Çünkü
1: ne kadar
2: baskı
1: zaman
2: üzerinden.
1: İçinde beklersiniz bunu?
2: Yani gelecek yıl olduğu gibi borsa yılı bence. Bu sene de fena değil aslında ama yani öyle borsa yılı denebilecek bir şey yok ortada. Çünkü enflasyona paralel ortalama bir getirisi var. Belki yıl sonuna doğru bu daha artabilir. Ama ya yani bu sene de iyi olacak ama gelecek sene böyle işte yıllarca beklemiş olan bir şey, gelişmenin gündeme gelmesiyle borsada hakikaten çok iyi bir yıl yaşamaya adayız. Eğer bunu yaşamayacaksak Türkiye'de çok kötü gelişmeler olacak demek ki. Yani yaşamayacaksak, inşallah öyle bir şey beklemiyorum. Dolayısıyla yaşayacağımıza
1: inanıyorum. Ya iyi olacak ya iyi olacak diyorsunuz.
2: Evet,
1: yani.
2: Evet öyle olacak. Dolayısıyla bu düzenlemeler de ona hizmet ediyor. Ama yani düzenlemeler girift, zor, işte düzgün çalışan aracı kuruluşlara bayağı yük getiriyor. Operasyonel yük. Ama ne yapalım artık, bu piyasa belli bir süre böyle devam ediyor.

0: edeceğiz, öyle anlaşılıyor.
1: Peki. Şimdi içeriye döndük madem, Derya'cığım sana da şu son gelen rakamları, ödemeler dengesi istatistiklerini sormak isterim. Veriler cari dengenin 8 ay sonra aylık fazla kaydettiğini gösteriyor ama detaylar biraz daha konuşmaya değer diye düşünüyorum. Nasıl değerlendiriyoruz, nasıl okuyoruz gelen ödemeler dengesi rakamlarını acaba?
2: Şimdi ödemeler dengesinde evet bir miktar cari fazla verilmiş ama Temmuz 2025'teki cari fazlamız daha fazlaydı. Yani beklentiler de biraz daha fazla olması yolundaydı. Oradan biraz düştü. Turizm beklediğimizden kötü gidiyor bence halde. Orada bir sıkıntımız var. Çünkü orada artık değerli TL'nin sıkıntılarını görmeye başladık. Biliyoruz ki artık Türkiye birçok tatil destinasyonundan çok daha pahalı bir yer haline geldi. Şimdi ikinci bir önemli nokta, benim özellikle vurgulamak istediğim nokta ödemeler dengesi istatistiklerinde doğrudan yabancı yatırımlar. İlk defa doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Temmuz olarak baktığımızda bizim yani bize gelen doğrudan yatırımlar bizim gönderdiğimiz doğrudan yatırımların altında kaldı. Biliyorsun bunu çok tartıştık. Mısır'a giden doğrudan yatırımlar var, doğrudan yabancı yatırımlar var. Fas'a giden doğrudan yabancı yatırımlar var. Bunlar artık Türkiye'ye gelenlerden daha fazla. Ben sonra bu verinin biraz daha derinine indim ve şöyle enteresan bir veri çıktı karşıma. Şimdi biliyorsun gibi doğrudan yabancı yatırımların aldıkları karlar var. Bunların karlar var ve bunlar da karlarını gönderdiklerinde bunlar da ödemeler dengesinde istatistiklerinde yer alıyor. Şimdi bu karlar son 12 ayda yaklaşık kar transferleri 7.93 milyar dolar olmuş. Bize gelen doğrudan yabancı yatırım ise gayrimenkulü düştüğünde 7.29 milyar dolar. Yani kabaca şunu söyleyebilirim. İçeriye gelen, yani bize gelen yabancı yatırım, doğrudan yabancı yatırım kar transferlerine yetmiyor. Bu noktaya geldik ne yazık ki. Gelen gayrimenkul yatırımları da eskisi kadar değil. Dolayısıyla bu genel etkiye baktığımızda ne görmeye başladık artık yavaş yavaş? Biz net olarak yatırım gönderen bir ülke olmaya başladık. Bence burada özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu. O zaman ne oluyor işte? Buradan gelmeyen bir yatırım sonucunda Türkiye yatırıma ihtiyacı olan bir ülke. Yani şöyle diyeyim, bizim tasarruf oranlarımız ne yazık ki yatırımlarımızı karşılayacak düzeyde değil. Dolayısıyla biz başkalarının tasarrufuna ihtiyaç duyuyoruz. Yani yabancıların tasarruflarını çekmeye çalışıyoruz. Bu tasarrufları çekmenin en iyi yolu doğrudan yabancı yatırım olabilir. Yani bizim ülkemize gelip yatırım yapsınlar. Ama ne yazık ki biz burada bunu çekemediğimiz için bunun dinamikleri çok farklı doğrudan yabancı yatırımın. O zaman ne oluyor? Bu sefer portföy yatırımlarına ki orada da son dönemde iyi bir performansımız yok ne yazık ki. Ve neye doğru gitmek zorunda kalıyoruz o zaman? O zaman daha bankaların kredi kullanması, sıcak para, carry trade dediğimiz sıcak para gibi ya da sektörlerin dışarıdan borç bulup getirmesi gibi aslında bizim döviz sorunumuzu çözen, buradaki tasarruf açığımızı bir ölçüde çözen ama başka sorunlar bırakan, mesela bilanço uyumsuzluğu gibi, bir takım açık pozisyonların artması gibi başka sorunlar bırakan bir manzaraya bizi götürmüş oluyor. Dolayısıyla ben aslında ödemeler dengesinde bugün en önemli noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani bizim burada yapısal bir problemimiz var. Şu söyleniyor hep, deniyor ki cari açığımız çok yüksek değil, Türkiye o kadar cari açığı finanse edebilir. Okey, bunların hepsine katılıyorum, tamam. Ama Türkiye'nin bu cari açığı nasıl finanse ettiği de çok önemli. Yani biz bunu eğer pahalı bir şekilde finanse ediyorsak, o zaman bu gerçekten uzun vadede bizim borç biriktirmemize neden oluyor sadece.
1: Evet, çok önemli söylediğin şey. Şimdi Abdurrahman Bey, doğrudan yatırımların azaldığını konuşuyoruz, biliyoruz bunu. Ama bu dışarıya giden yatırımların artık rakamlara da yansıdığını görmek dikkat çekici.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Doğru. Önümüzdeki yılların hakikaten şeyi tartışılması gereken çok önemli bir göstergesi. Şimdi Derya hakikaten ortaya iyi koydu. Ama şunu da söylemek lazım. Bir kere yurt dışına giden sermaye kesinlikle Türkiye lehine sonuç doğuracak bir sermaye. Yani
1: nasıl?
0: Dışarıda kar edecek ya da dışarıda finansman network'ü elde edecek, pazarı tanıyacak, yatırımlar yapacak, dışarıda büyüyecek ama kendisi Türkiye'deyse o Türkiye'ye bir türlü geri dönecek. Bir kere buna pozitif bakmak lazım. Yani demek ki bizim girişimcimiz hala yatırım yapmaya devam ediyor. Ama yurt içinde bunun imkanı yok demek. Bu imkanı göremiyor. Çünkü ekonomide frene basılmış. Talep olmuş. Talebi durdurmuşlar. Satamayacağın malı niye üretsin? Üretemeyecekse niye yeni yatırım yapsın? Dolayısıyla burada bir belirsizlik varsa enflasyon düşene kadar yatırımcı demek ki reel yatırımcı diyelim yurt dışına yatırım yapıyor. Çok da iyi yapıyor bence. Bunun şeyini göreceğiz ama.
1: Ama faydasını... karlı da gidiyormuş oraya.
0: Yok. Şimdi şöyle bir şey var. Gitmesin. Karda...
1: Gelsin. Hayır. Buraya gelsin.
0: Yok. O geçmiş dediğim yani birkaç sene önceye kadar ya da işte 2020'li yıllara kadar diyelim. Yabancılar Türkiye'de yapmış oldukları yatırımları devamlı büyütme amacındaydı. Dolayısıyla kazandıklarını tekrar Türkiye'de yatırıma döndürüyorlardı büyük ölçüde. Hı hı. Onun için kar transferleri fazla değildi ve gözümüze batmıyordu. Ama şimdi yatırıma doydu. Yani Türkiye'de yatırıma doydu. Artı yabancılar da Türkiye'ye yapabilecekleri yatırımları demek ki kendilerine göre tamamlamış sayıyor. Ve yeni yatırıma girişmiyorlar. Ve kar ediyor, karını transfer edecek. Bu böyle devam edecek maalesef. Onun için az önce söylediğim ya bizim yurt dışı yatırımlarımızın olması lazım. Biz de yurt dışından zaman gelecek belki yabancıların Türkiye'den çıkarttıkları kar payı ödemeleri kadar dışarıdan biz temettü alacağız.
1: Bardağın dolu tarafından bakıyormuşsunuz gibi
0: yok,
1: geldi bana.
0: Hayır, dolu değil. Kesinlikle böyle pozitif bakayım diye bir şeyim yok. Ama Türklerin yurt dışında girişimci olması Türkiye açısından son derece önemlidir. Yani sadece Türkiye'nin içine yatırım yapmış bir iş adamı, sanayici vesaire. Yani bu dünyada zor. Dolayısıyla hem rekabet hem ekonomi anlama hem ilişkiler açısından, ülkelerin ilişkileri açısından bile. Yani diyelim ki bir ülkede bir büyük girişimci yatırım yapmış. Ülke ile diyalog yok devlet anlamında. O diyalogu bir dahi kurabiliyorlar.
1: Evet, ticari
0: yani mesela Cezayir buna bir örnektir yani Cezayir. Dolayısıyla ben önemsiyorum ama bu şeyi de geçici görüyorum. Yani Türkiye'ye yönelik yatırımların durmasını. Niye geçici görüyorum? Bir kere yani enflasyon ne yapacağız hakikaten? Onu bir şey etsek, sonuçlandırsak bence gelecek. İki, Türkiye artık stratejik olarak daha önemli bir ülke. Yani Orta Doğu'da önemli. Üzerine işte hesaplar, kitaplar yapılan bir ülke. Bütün işte ticaret, enerji yolları Türkiye'den geçiyor. Ve güvenilir bir ülke. Dolayısıyla böyle bir ülkeye yatırım gelir. Bu ikisinin birleşmesi bence gelecek sene, sonraki seneler olacaktır.
1: Şimdi enflasyonu bir bitirebilsek bitiremiyoruz Derya'cığım.
2: Anne herkesin... bir şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii ekle lütfen.
2: Bu kar transferleri ne zaman artıyor biliyor musun? Mart 2024'ten sonra. Yani bunun birkaç etkisi olabilir. Bir tanesi değerli TL ve burada artık yatırım yapmak istemedikleri. Ama bundan önce biliyorsun döviz çıkartmak da çok zordu ülkeden. Hani birçok şey vardı bu konuda. Merkez Bankası'nın da doğrudan veya dolaylı olarak müdahalesi vardı. Biraz serbest kalmasıyla birlikte de çıkmış olabilir. Bu da enteresan. Çok hızlı artıyor çünkü o tarihten sonra kar transferleri.
1: Ne diyorsunuz? önemli.
0: Yani rakamlara bir şey denemez ama
1: tarih var yani.
0: Son yıllarda.
1: Yani, evet. Yani aslında 2020'ler dediniz, 24 tam olarak rakamı Derya koydu. Evet, yani içerideki konjonktür. Yani
0: orada bir özel
1: biliyoruz.
0: O özel bir şey belki söylenebilir. Yani 24'ten sonra bu şeyde net hata 90 ödemeler dengesi kaleminde sürekli çıkış yönünde. Yani ben onu biraz altının değerlenmesine ve altın ithalatının kısıtlanmasına yoruyorum. Ama o da bir gösterge. Yani o da sermayenin çıkmakta olduğunu gösteriyor.
1: Günün sonunda öyle veya böyle bugünkü rakamlar bize gösteriyor ki dışarıya giden içeriye gelenden daha fazla. Abdurrahman Bey, geçici bir tablo olduğunu söylüyor bunu.
0: İyi ki yatırım yapıyorlar. Yoksa tembelleşecek,
1: ha, var,
0: tembelleşecekler.
1: Tabii. Yok, o konuda
0: antrenmanlarını sürdürüyorlar. Yani evet. Hakikaten öyle ya.
1: Evet, yani bu da bu çabanın...
0: Yoksa paralarını gider yatırırlar yurt dışı bankalara ya da yurt içi neyse güzel.
1: Ama
0: güzel gelir elde ederler.
1: Sanayici özellikle böyle o müteşebbis ruhunu kaybetmemiş bir sanayici, yani öyle veya böyle debeleniyor işte, bir şekilde bir yol arıyor, buluyor. Siz de bunu demek istiyorsunuz.
0: Evet, aynen yani. Evet, bu evet. Çok önemli bir şeydir.
1: Evet, peki şimdi enflasyon diyordum, Merkez Bankası pas geçti bu hafta. Yani bir ihtimal mi diyorduk ama özellikle petrol fiyatlarına baktığımız zaman makul denildi. Ama bazısı da diyor ki hani petrol fiyatları burada olmasaydı bile Merkez Bankası bu hamleyi yapmayabilirdi. Çünkü çok hızlı olurdu yani haftalık repoya geçişten sonra gibi. Sizler bekliyor olabilir diyordunuz, onu hatırlıyorum. değil mi Derya?
2: Ben bekliyordum açıkçası. Evet. Yani yapabilir diyordum petrol fiyatları böyle olmasaydı. Ancak petrol fiyatlarının değişmesiyle birlikte hava da değişti Hande. Yani şimdi petrol fiyatları yükselmeseydi Merkez Bankası'nın şöyle bir açıklaması olabilirdi. Yani düşük geldi enflasyon. Zaten eğilim de yavaşlıyor. Biliyoruz ki artık durmaya başladı. Gerçekten hani talepte de bir yavaşlama var. Bunu birçok şeyle gösterebiliyoruz. Sadece işte bu şeyde de görmüyoruz bunu. Büyük böyle araba gibi, ev gibi büyük bazı mallarda veya şeyde de görmüyoruz. Onun dışındaki küçük diyebileceğimiz bazı harcamalarda da artık durmaya başladı. Kredi kartlarında falan da artık yavaş yavaş sinyallerini görüyoruz. Ve burada diyebilirdik Merkez Bankası. Zaten enflasyon da beklediğimin altında geldi. Eğilim de iyi gidiyor. Dolayısıyla ben aslında böyle 0.5 puanlık bir şey bekliyordum. Bir düşüş bekliyordum. Ama petrol fiyatlarının bu seviyede olması tabii bence Merkez Bankası'nın oyun planını da değiştirdi. Ama dikkat edersen burada ben metinde şunu okudum. Ben petrol fiyatları böyle olmasaydı gerçekten düşürecekti mi okudum yani metinde. Çünkü diyor ki gerçekten hani enflasyon eğiliminde iyileşme var. Ondan sonra talep istediğimiz gibi yavaşlıyor falan. Bunların hepsini alt alta koyduğunda aslında hafif şahin değil, hafif böyle güvercinimsi bir metin. Ama olmasaydı eğer petrol fiyatlarına vurgu yapılmış, enerji fiyatlarının yüksekliğine olmasaydı bence düşürebilirdi diyor.
1: Siz ne diyorsunuz çok kısaca?
0: Öyle yani metni ben de okudum, baktım. Yani o metinle faiz düşürebilirsin, faiz artırabilirsin. Yani ya da pas geçebilirsin. İse yani her iki tarafa çalışabilen bir metin. Sadece bir cümle işte petrol fiyatlarındaki şey... yükselme, o da yani bir gün önce Trump açıklama yapıyor, savaş şeye kadar sürecek, ara seçim sonrasına kadar. Yani
1: bir gün sonra gelseydi o açıklama,
0: bir gün sonra gelseydi muhtemelen evet, daha güvercin böyle faiz indirimi tam olmasa bile yarı faiz indirimi anlamına gelebilecek bir şey yapacaktı Merkez Bankası.
1: Ah bu Trump.
0: Yapardı.
1: Ah bu Trump. Bütün hesap kitabı bozuyor.
0: Maalesef. Bütün piyasaları yatırıp kaldırıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de.
0: Evet,
1: yine çok keyifli bir sohbet oldu. Doçent Doktor Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la birlikteydik. Küresel piyasaları tamamlarken önce bir rakamlara bakalım. ABD hisse senetleri primli seyrini sürdürüyor. Dow Jones %0,96, S&P 500 %0,88, Nasdaq %1,04 primli. Biz de akşam seansında pozitif bölgedeyiz. %1,37'lik bir primi var BIOP 30 endeksinin. İşlemler 17.852 seviyesinden geçiyor. Evet, haftaya yoğun bir gündem var yine. Hadi başlayalım veri takvimini okumaya. Pazartesi günü Japonya'dan sanayi üretimi, içeriden dış ticaret endeksleri gelecek. Salı gününe geldiğimizde Çin'in sanayi üretim verisini alacağız. İçeride tarım üfeye bakacağız. İnşaat sanayi üretim endekslerini karşılayacağız. Bütçe dengesi rakamlarını alacağız. Euro bölgesinden de ticaret dengesi verileri var yine Temmuz ayına ilişkin. Çarşamba günü İngiltere'nin enflasyonunu karşılayacağız. İçeride konut fiyat endeksi var. Euro bölgesinde sanayi üretimi verileri ve Amerika'da yine hep birlikte karşılayacağımız faiz kararı çarşamba günü saat 21'de. Sonrasında da Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasını dinleyeceğiz ve akabinde de Fed özel yayınında küresel piyasalarda konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Perşembe gününe geldiğimizde içeride konut satış istatistiklerini alacağız. Kısa vadeli dış borç rakamlarına bakacağız. Euro bölgesinden enflasyon verisi gelecek. İngiltere'nin faiz kararını takip edeceğiz. Ve aynı zamanda bu haftaki PPK'nın özetine bakacağız. Perşembe günü Merkez Bankası rezervleri, menkul kıymet, para ve banka istatistikleri var. Amerika'dan işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve bekleyen konut satışları rakamları gelecek. Cuma gününe geldiğimizde ise Japonya'nın faiz kararı takip edilecek. Almanya'dan üfe verisi gelecek. Türkiye'de uluslararası yatırım pozisyonu rakamlarına bakacağız. Amerika'dan da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı karşılanıyor olacak. Yine oldukça yoğun bir takvim var önümüzdeki hafta. İnşallah hep birlikte hem bu verileri hem de haber akışını takip edip yorumlamaya çalışacağız. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Pazartesi akşamı yeniden buluşmak üzere demeden, size iyi geceler demeden önce güzel bir röportajla bitireceğiz. Ona dair kısa bir not aktarayım. The Exploration Company'nin kurucusu ve CEO'su Helen Hubby, Avrupa'nın ilk yeniden kullanılabilir uzay kapsülünün ve bölgedeki en büyüğü olacağı belirtilen yeni bir roket motorunun geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla sağladıkları 450 milyon dolarlık finansman hakkında değerlendirmelerde bulunmuş Bloomberg International'la. Uzay ekonomisi çok uzak değil bugünden. Hoşçakalın, iyi geceler.
3: The Exploration Company'nin kurucusu, kurucu ortağı ve CEO'su Helen Hubby'nin bize katıldığını söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Merhaba Helen, bu yatırım turu için tebrikler. İzleyicilerimiz için bu yatırımın önemini sadece şirketiniz için değil, Avrupa'nın uzay sektörü ve endüstrisinde Çin ve ABD ile arasındaki farkı kapatma çabaları açısından özetler misiniz?
4: Konuk ettiğiniz için teşekkürler. Bu Avrupa'da bir uzay girişimi tarafından toplanan en büyük serici yatırımı sadece The Exploration Company için değil, tüm Avrupa uzay ekosistemi için de çok önemli. Ayrıca bence çok ilginç olan şu ki bu para bir yandan yakında uzay istasyonuna kenetlenecek olan yeniden kullanılabilir uzay kapsülümüzü tamamlamak için yatırılacak. Diğer kısım aslında bu finansmanın çoğunluğu Avrupa'da şimdiye kadar geliştirilen en büyük roket motorunu, yani dünyanın en verimli roket motor döngüsü olan tam akışlı kademeli yanmayı hızlandıracak. Bence bu benim gibi kurucuların ve Avrupa'daki diğerlerinin şu anki hırs düzeyini ve yatırımcıların bu tür bir hırsı desteklemeye hazır olduğunu gösteriyor.
3: Yani yatırımcılar bu anın gereğini yapıyor. Sizin ve ekibinizin bu konudaki bariz hırsına ayak uyduruyorlar. O halde roket motoru konusunda Helen, şu anda yeterli finansmanınız var mı? Bu Avrupa için yeni geliştirilmiş bir roket motoruna sahip olacağımız noktaya gelmek için yeterli mi?
4: Tamamen yeterli değil, çünkü bu roket motorunu geliştirmek çok maliyetli. Yine de ihtiyacımızın 1/3'ünden fazlasını karşılıyor.
3: Ve kapsül konusundaki talepten bahsettiniz. Yani kapsül işi için yaklaşık 2 milyar dolarlık sözleşmeler. Bu talebin çoğu nereden geliyor?
4: Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında. ABD'de yaklaşık 1 milyar dolarlık sözleşme aldık. Bu hafta Paris'teki uzay zirvesinde ise Avrupa Uzay Ajansı ile devasa bir anlaşma imzaladık. Avrupa ve ABD'de 1'er milyar dolarlık anlaşma yaptık. Şimdi çok sayıda kapsül teslim etmeliyiz.
3: Tamam, yani şimdi bunu yerine getirmeniz gerekiyor. Uzay zirvesinde sahadaki hava nasıldı? Bazı haberler çıktı. ABD'den birkaç büyük ismin zirveden çekildiğini biliyoruz. Şu noktada iki endüstri Avrupa ve ABD arasında, NASA ve Avrupalı mevkidaşları arasında bir

0: Gerginlik var mı? Bu ilişkiyi nasıl tanımlarsınız?
1: The Exploration Company'nin NASA ile harika bir ilişkisi var. Kapsülümüz NASA tarafından sertifikalandırılıyor. Biz konuşurken 3. güvenlik incelememizin ortasındayız. Ve NASA ile bu mükemmel ilişkiye sahip olduğumuz için çok gururlu ve minnettarız. Şahsen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki güçlü bir ilişkinin dünya için çok önemli olduğuna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa gibi çok güçlü bir ortağa sahip olmasının çok iyi olduğuna inanıyorum.
0: Ve gerçek şu ki, sizin de bildiğiniz gibi Avrupa fırlatma konusunda SpaceX'e ve bazı rakiplerine aşırı derecede bağımlı ve siz bu arayı kapatmaya çalışıyorsunuz. Elimizde Ariane 6 var, ISAR da Avrupa'da aynı şekilde ilerleme kaydediyor. Sizce şu anda bu bağımlılıkta ne durumdayız? Bu arayı ne ölçüde kapatabildik?
1: Bence önce geriye bakmalı, sonra da geleceğe odaklanmalıyız. 5 yıl önce nerede olduğumuza ve şimdi nerede olduğumuza bakarsam devasa bir ilerleme görüyorum. Ve geçen hafta sonu ISAR ile başarılı bir fırlatma gerçekleştiren Daniel'ı tebrik ederim. Ve Ariane 6 artık başarılı ve güvenilir. Ama tabii ki çok daha fazlasını yapmalıyız ve gelecek benim için devasa bir tempo ve devasa roketler demek. Çünkü mega takım yıldızlar fırlatma konusunda ciddiysek, uzayda veri merkezleri kurma konusunda ciddiysek, devasa bir ulaşım altyapısına ihtiyacımız olacak ve henüz o noktada değiliz. Ama son yıllarda kaydettiğimiz ilerlemenin çok ama çok cesaret verici olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Avrupa genelinde ulusal düzeydeki koordinasyon ne durumda? Finansman veya altyapı olsun, uzay kapasitesini koordine etme konusunda önemli değişiklikler gördünüz mü? Farklı Avrupa ülkelerinin birlikte çalışıp çalışmadığı konusunda neler gözlemliyorsunuz?
1: Henüz tek bir Avrupa hedefinde tam olarak birleşmemiş farklı uluslar var diyebilirim. Bu da yine kaydedilmekte olan bir ilerleme. Ama keşif şirketine baktığımda bu da bana gerçekten umut veren bir şey. Şirketi Almanya ve Fransa arasında neredeyse aynı gün kurduk. Kapasitemizi İtalya, İspanya, Lüksemburg ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne de genişlettik. Avrupa'da birlikte çalışmanın sadece mümkün olmadığını, büyük hedeflere ulaşmanın yolu olduğunu her gün kanıtlıyoruz. Detaylara bakınca Fransa ve Almanya'nın roket pozisyonları farklı, henüz ortak bir duruş yok, yine de çalışılıyor. 2028 sonunda tüm Avrupa roket stratejisini belirlemek için uyum sağlamak zorunda kalacak. Buna eminim.
0: Ve geleceğe baktığımızda Helene, sizin kapsülünüzü kullanan mürettebatlı görevleri ne zaman bekleyebiliriz?
1: Bu harika bir soru. Ve eminim fark etmişsinizdir. Başkan Macron dün sabah yaklaşık 10 yıl içinde kuru uzay üssünden fırlatılacak, içinde Avrupalı astronotların ve diğer astronotların bulunduğu bir Avrupa mürettebat kapsülüne sahip olma arzusunu dile getirdi. Ve şu anda kargo kapsülümüzde Avrupa'da öncüyüz. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüklerimiz kargo ile başlamanın akıllıca ve harika olduğunu kanıtladı. Çünkü bu sayede kapsülü test edebilir ve ardından mürettebata geçebiliriz. Bizim izlediğimiz yol haritası da tam olarak bu. Bu yüzden sizi 10 yıl içinde, belki 10 yıldan da kısa bir süre sonra Fransız Guyana'sındaki kuru uzay üssüne davet edeceğim. Umarım ilk Avrupa mürettebat kapsülünün kalkışını beraber izleriz.
0: Belki 10 yıla kalmadan bu daveti kabul etmekten çok mutlu olurum.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

yaşasak, unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana, hissetsem çok uzaklarda.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo.

gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz